0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'at ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: نحن الآخرون والأولون يوم القيامة وإن المكثرين هم الأسفلون الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا هكذا وما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله عز وجل ابن مسعود رضي الله عنه buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Nahnul ahirun, biz sonradan gelmişiz dünyaya. Hazreti Adem atamızdan beri nice insanlar, nice kavimler, nice ümmetler yaşamış. Nahnul ahirun, biz sonuncularız. Ama vel evvelune yevmel kıyame, en sonrayız ama kıyamette en öne geçecek olan, cennete ilk girecek olanlarız. En şerefli ümmetiz. Ahirette önceliğimiz var buyurdu Peygamber Efendimiz. Sonra buyurdu ki ve innel müksirine hümül esvelunel ekallun. Bu dünyada mal devşirmek için, para, mal biriktirmek için zengin olacağım diye Allah yolunda sarf etmeyip de yanında tutarak, depo ederek çoğaltan malını, mülkünü ahirette esfel olacak, aşağı olacak ve ekallundan olacak. Yani sermayesi işe yarar, malzemesi az olan insanlardan olacak. Yani bu dünyanın zengini ahiretin fukarası olacak. Bu dünyada mal devşirip de Allah yolunda onu harcamayan, vazifelerini yapmayan ahirette yoklukta ve sefalette olacak. En sefil onlar olacak. En az varlığı olan onlar olacak. Kıyamet gününde onlar en sefil olacaklar. En aşağıda ve en az varlıklı olacaklar. İlla men kâle hâkezâ ve hâkezâ. Ancak şöyle şöyle diyenler müstesna diye Allah yolunda hani parayı sağa sola infak etmeyi işaret etti Peygamber Efendimiz. Yani malı verebilir Allah bir insana. Allah yolunda sarf edenler müstesna. Onu Allah'ın rızası yolunda hayra, hasenata, Müslümanların faydasına harcayanlar müstesna. Onlar sefalette olacaklar, aşağılarda olacaklar. Onlar az olacaklar eğer harcamazlarsa, biriktirirlerse. Ve buyurdu ki ve ma uhibbi enneli misle uhudin zehben. İstemem ki benim Uhud dağı kadar

altınım olsun. Yani herkes zengin olmayı ister ya, Peygamber Efendimiz benim Uhud dağı gibi altınım olmasını istemem. Ünfikuhu fi sebilillahi azze ve celle. Olsa Allah yolunda onu hepsini harcardım. Nitekim de harcadı. Yani ganimet olarak bir günde o kadar çok para gelirdi ki kendisine, demin de söylediğim gibi örtünün üstüne yayıp gecelettirmeden herkese dağıtıverirdi. Herkese dağıtırdı da adaletini anlayın ki Peygamber Efendimiz'in Fatıma-tü Zehra ki cennet hatunlarının efendisidir. Peygamber Efendimiz'in mübarek kızıdır. Hazreti Ali ki Allah'ın arslanıdır. Müslümanların evvellerindendir. İkisi geldiler, evliler ya, babaları Peygamber Efendimiz'e geldiler, ellerini gösterdiler, elleri kanamış, nasırdan acımış, parçalanmış, şişmiş, su toplamış, kanamış. Hazreti Ali Efendimiz el değirmenini böyle çevireceğim, çevireceğim derken, efendim veyahut efendim kuyudan kovayla su çekeceğim derken, Hazreti Fatıma efendim radıyallahu anha, Hazreti Ali Efendimiz ellerinin yaralarını gösterdiler, dediler ki ev işlerinden bak çok sıkıntı çekiyoruz, bize şu ganimetten gelen kölelerden bir tanesini bize hediye et, o çalışsın, yani hizmetçimiz olarak o çalışsın da bu sıkıntıdan kurtulalım dediler. Peygamber Efendimiz dedi ki ashab-ı soffenin ihtiyaçlarını karşılayamadım. Camide yatıp kalkan yoksul müminlerin yiyecekleri bile yok. Bu köleleri satacağım da elde edilen paraları onların gıdasına tahsil edeceğim. Ben size tesbih öğreteyim, onu çekerseniz o daha hayırlı olur köle sahibi olmanızdan dedi, vermedi. Öyle yani, o tarzda Efendimizin hayat tarzı. Birisi geldi, ganimetten gelmiş olan bir sürüyü beğendi. Koyunlar güzel demek ki, yağlı, şöyle besli anlaşılan. Aman ne kadar güzel sürü ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz çok mu beğendin diye sordu. Çok güzel ya Resulallah. Al öyleyse dedi. Hepsini mi ya Resulallah? Hepsini al dedi. Sürüyü kattı önüne, kabilesine götürdü böyle güderek. Halbuki sabahleyin kabilesinden yoksul çıkmıştı, fukaracık. Hiçbir şey yokken çıkmıştı. Akşama me bilmem ne diyerek böyle bir sürüyle beraber dönünce, ya bu ne hal dediler. Hazreti Muhammed'in yanından geliyorum dedi. Şeyden korkmayan, fakirlikten korkmayan bir insanın verişiyle veriyor o mübarek dedi. Senin ahlakın güzel olacak, herkes görecek, hayran kalacak da Müslüman olacaklar. Yani çok vebal var üstümüzde, çok mesuliyet var. Öyle kusurlar işliyoruz ki öteki aptal da, edepsiz de, ha bu Müslümansa ben Müslüman değilim diyor. Onun dediği de yanlış ama biz de kötü örnek olmak bakımından doğru değil bizim de yaptığımız. Efendimizin cömertliği böyleydi, fiilen böyle yaptı. Bu ne demek? Siz de öyle yapın demek. Bizim de öyle cömert olmamız, bizim de hayra öyle gayretli olmamız, bizim de öyle paramızı hak yolda infak etmemiz icap eder. Bizden duyurması. Nahlul cenneti cüzûuha zehvabun ahmeru ve kermuha zümürrüdün ahbaru ve sa'fuha el hulal ve semeruha emsalul kılal ve el yanu mine zebedi leyse lehu ucum. De Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki cennetin hurmaları, cennetin ağaçlarının cüzûuha dalları kırmızı altındandır, kıpkızıl altındandır ve meyveleri, üzümleri, salkımları yeşil zümrüttendir. Dalları kırmızı altından, kıpkızıl altın, meyveleri de üzüm salkımları gibi, meyveleri de yeşil zümrüttendir. Sa'fuha dalları hullelerdendir ve semeruha emsalül kılal, meyveleri kubbeler gibidir. El yenü minezzebet, kaymaktan daha yumuşaktır. Leyse lehu ucubun, çekirdeği de yoktur. Yani cennetin nimetlerinden bir tanesini, böyle bir yönünü işin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tarzda anlattı. Efendim buyurdu ki cennet ağaçlarının, cennet hurmasının efendim kökü kırmızı altındandır. Efendim meyveleri yeşil zümrüttendir. Yaprakları hullelerdendir, ipeklerdendir. Meyveleri kubbeler gibidir. Ama çekirdeksiz ve kaymaktan daha yumuşaktır. Allah-u Teala Hazretleri o nimetlerle mütenaim olmayı cümlemize nasip eylesin. Neza'a racülün lem ya'mel hayran kattu gusne şevketin anit tariki imma kâne fî şeceretin fekata'ahu feelkâhu ve imma kâne mevdu'an feemâtahu feşekkerallahu lehu biha feedhalehul cennete. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten İbni Hibban ve Ebu Davud'da olan bir hadis-i şerif yazılmış buraya. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bir adam ki hiç ömründe başka hayır yapmamış, hayrı yok ama dikenli bir dalı yoldan alıyor. Nasıl alıyor?
Ya ağaçtan sarkmışsa onu koparıyor ve atıyor. İnsanlar buradan geçerken devenin üstünde, merkebin üstünde veya yürürken çarpar da gözünü çıkartır, zarar verir, yüzünü çizer filan diye ya kırarak alıyor veyahut yere düşmüşse efendim ve imma kâne mevdu'an fe ematehu. Yere düşmüşse yerden alıyor. Bu hayvanların ayağına dolaşır, yayaların ayağına batar diye alıp kenara atıyor. Bundan dolayı Allah onun bu işini karşılıksız bırakmadı, mükafatlandırdı ve onunla cennete soktu. Yani muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri'nin lütfu çoktur. Bizim aciz fakir insanlar olarak şu İstanbul gibi bir dünyanın bir yerinde veya Türkiye'nin bir yerinde bir ev sahibi bile olmak için dünya kadar çalışmamız gerektiği halde kimimiz kiradayız, kimimiz memuruz, kimimiz işçiyiz. Ya gecekondumuz vardır yoktur, ya dairemiz vardır yoktur. Yani burada bir şey alamazken biz koca cennet mülklerini nasıl alırız? Alamayız. Ama Allah lütfu kereminden bahaneler buluyor. Yani bir bahane ediyor, şu kulun gözyaşı döktü de tesbih çekti, al cenneti. Şu kulum efendim şehvetini dizginledi de benim emrimi tuttu, al cenneti. Şu kulum efendim soğuk günde kalktı da titreye titreye abdestini aldı da soğuktan çekinmedi de camiye namaza geldi, al cenneti. Vesile ediyor yani küçük şeyleri. Dünyada kim verir böyle bir şeyi? Sabahtan akşama işçi çalışıyor da burnundan akıyor böyle terler. Şöyle ikide bir de kenara şey yapar, belini doğrultur, alnını siler, şey yapar. Akşama ancak işte bir yevmiye veriyorlar insana. Yoksa biz cennete alamazdık ama Allah lütfu kereminden fazlalaştırıp öyle şey yapıyor. İşte bir insan da bazen yoldan bir şeyi, dikenli dalı kenara kaldırdığı için veyahut insanlara değmesin diye daldan kırıp oradan efendim uzaklaştırdığı için onun mükafatı olarak Allah cennete sokar. Şimdi burada şu var muhterem kardeşlerim. İki şey söylemek istiyorum bu hadis üzerine. Bu adam bu işi neden yaptı? Başka insanlara acıdığı için yaptı. Yani öteki Müslümancıklar buradan geçerken zarar görmesin diye yaptı. Bak, başkasını düşünene Allah büyük mükafat veriyor. Hep bencil olmayalım. Naloncu keseri gibi hep bana, hep bana, hep bana diye böyle hep kendimiz için şey yapmayalım. Başka insanlara iyilik yapmaya çalışalım. Bir. İkincisi, aziz ve muhterem kardeşlerim, madem ki Allahu Teala Hazretleri bazen böyle bir dikeni bile kenara atıvermek suretiyle bir güzelce iş yapan insanı bile cennete sokuyormuş. Yani bu cenneti kazanamazsak bize yazıklar olsun demek layık değil mi? Yuf olsun demek layık değil mi yani? Yuf sana, yazıklar olsun sana ki bu kadar rahmeti bol olan Rabbinden cennetini kazanamadın. Estağfurullah desen affedecek. Şöyle bir küçük hayıra birazcık bir gayret etseydin cennetini nasip edecekti. Şöyle bir şey yapsaydın bağışlayıverecekti. Ne adamsın sen? Cehennemde diyecekler ki, cehennemin vazifeleri, hep Tebareke'yi okuruz da manasını bilmek lazım. Diyecekler ki elem ye'tikum nezir. Allah Allah. Siz ne biçim insanlarsınız? Hiç bu cehennemin olduğunu, böyle tehlikelerin bulunduğunu, böyle azapların bulunduğunu size dünyada anlatan bir ihtarcı, bir ihbarcı, bir haberci, size bu tehlikeleri anlatan bir insan, bir peygamber size hiç gelmedi mi? Cehennemdekilere soracaklar. Ne biçim insansınız? Nasıl düştünüz bu cehenneme ya? Hiç size bunu söyleyen bir insan gelmedi mi? Galiba bela. Onlar başlarını sallayacaklar. Diyecekler ki geldi ama fekezzetna ve kulna ma nezzelallahu min şey. Biz onları yalanladık. Yalan söylüyorsunuz dedik. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Peygamber göndermemiştir dedik. Ve kalu lev kunna nesme o evna akilu. Ma kunna fi ashabi şey. Ah ah, keşke kulağımıza girseydi de, keşke o sözleri dinleseydik de, akletseydik de şu cehennem ehlinden olmasaydık. Dinleseydik olmazdık diye esef edecekler. Yani melekler şaşırarak soracaklar vazifeliler. Yahu size hiç haberci gelmedi mi? Nasıl da düştünüz bu cezanın içine diye. Bu kadar cenneti kazanmak kolayken, Rabbimizin lütfu bu kadar çokken yazıklar olsun. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde geçiyor ki annesi babası sağken ona yetişip de cenneti kazanamayana burnu yetiş sürtsün, yazıklar olsun. Yani demek ki annesine bir hizmet ediverse, babasına bir hizmet ediverse cenneti kazanacak. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay, tabii epeyce de zor. Yani muhterem kardeşlerim, İslam'ı öğrenmeniz lazım. İslam'ı öğrenmeniz lazım. Hocam okumaya vaktim yok. Hadi oradan. Her gün kaç tane gazeteyi devirirsin? Okumaya vakti yokmuş. Herkesin okumaya vakti var. Gönlü olsun yeter ki. Gönlü olsun. Talebe de okur, esnaf da okur, memur da okur, sabahdan akşama kadar okurlar. Döner döner gene okurlar. Ama şeytan hayırlı şeyi okutturmuyor. Hayırlı kitabı önüne açtım mı bir uyku, bir baş ağrısı, hadi kapat. Ben bunu anlayamıyorum ya. Anlarsın, sabret biraz. Okutturmuyor işte. Allah
hayırları öğrenmek yapmak nasip etsin cümlemize. Bilhindi. Vestevhaşa. Fenezele Cibrilu. Fenada bil ezani. Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah merreteyni, eşhedü enne Muhammeden Resulullah merreteyni, kâle Âdemu, men Muhammedin, kâle âhiri vürdike minel enbiya. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş İbn-i Asakir'de bir hadis-i şerif. Âdem aleyhisselam cennetten çıkarıldı, diyar-ı Hint tarafında bir yere indirildi dünya üzerine. Cennetteydi Hazreti Adem atamız aleyhisselam. Cennetteydi de şeytana uydu. Allah-u Teala Hazretleri şu ağaca yaklaşmayın, şunun meyvasından yemeyin buyurdu. Şeytan geldi, vesvese verdi. Dedi ki ben sana hiç bitmeyecek bir ebedi mülk saltanatı öğreteyim mi? Şunu yaparsan hep cennette ebedi kalacaksın. Hiç saltanatın şey yapmayacak. Çok şey hayırları elde edeceksin diye. Evet, öğret deyince şu ağaçtan ye dedi. O da cennette ebedi kalmanın tamahından dolayı, ona tamah ettiğinden, ayrılmak istemediğinden dolayı o ağaçtan yedi Havva anamız ile efendim cennetten çıkartıldı. Hind'e indirildi. Yani bildiğiniz şeyler de tabii rumuzlu, esrarlı, nice incelikleri olan hadiseler. Nice hikmetleri olan hadiseler. Efendim Musa aleyhisselam demiş ki sen değil misin ya Adem demiş. Dedesi oluyor tabii. Hepimizin dedesi Hazreti Adem. Sen değil misin o ağaçtan yiyip de bizi cennetten çıkartan? Musa aleyhisselam biraz asabi. Öyle deyince hadis-i şeriften öğreniyoruz. Hazreti Adem atamız da diyor ki yazının yazılıp da kalemin kurulduğu şeyden dolayı mı bana levme diyorsun ya Musa? Allah'ın takdiri demek. Yani o öyle olacak da insanoğulları yeryüzünde türüyecek de ondan ölecek. Kaderin kader kaleminin yazıp da mürekkebinin kurulduğu şeyden dolayı mı beni levme diyorsun? Beni kınıyorsun ya Musa dedi. Ruhlar aleminde öyle konuşması hadis-i şeriften naklediliyor. Hinde indi vestevhaşa ve yalnızlık hissetmeye başladı. Yapayalnız dünyada. Hiç kimsesi yok. Cennetin hasreti yüreğinde. Ağladı, ağladı, ağladı, ağladı cennetten çıktı diye. Yalnızlığına yakındı. Fenezele Cibril'i, Cebrail aleyhisselam indi. Fenada bil ezan. Ezanı nida etti. Ezanı okudu Cebrail aleyhisselam. Ne dedi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan gayri bir ilah olmadığına, mabud olmadığına şehadet ederim. İki defa şehadet ederim diye eşhedü en la ilahe illallah dedi. İki defa da eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür deyince Hazreti Adem atamızı sordu. Ben Muhammed'im. Muhammed kimdir ya Cebrail? Dedi ki ahiri vürdike minel enbiya. Peygamberlerden olup da en sonuncu gelecek olan evladın Hazreti Muhammed. Odur dedi. Yani eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Hazreti Adem adamımız sordu. O da öyle cevap verdi. Yani Allahu Alem orada da tabii o Muhammed Aleyhisselam'ın faziletinden bahsedilmiştir. İşte o öyle olsun diye, bu işler böyle oldu diye teselli olmuştur Allahu Alem. Allah'a hamdü senalar olsun ki bizi o peygamberlerin en yükseğine, en şereflisine ümmet eyledi. Bu nimetin kadrini bilip de o Resul-i Edib'e en güzel tarzda ümmetlik etmeyi Allah nasip eylesin. İnsanların çoğunun dinini unutup da şaşırdığı şu zamanda, dünyanın zevklerine daldığı, paranın pulun peşine koştuğu, efendim heves ettiği zamanda Rabbimiz bizi hak yoldan bir kıl payı kadar uzaklaştırmasın, ayırmasın. Efendimizin sünnetini sımsıkı kendisine prensip edinip tutunup ihya edenlerden eylesin. Öylece şehit sevapları almayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Aramızdaki sevgiyi, muhabbeti ziyade eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen. Bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen. Dilersen rûnümâsın sen. Habibi Kibriyasın sen. Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa. Söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Neden gönlün murad eylerse, taltifeyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak etki yandım.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Şimdi asitli içecekler biraz geniş bir alanı kapsıyor işin açığı. Mesela limonata yapıyorsunuz, o da bir asitli içecek, içerisine limon sıkıyorsunuz, limonun içerisinde asit var. Bununla beraber mesela aldığınız bir sade soda, o da asitli içecek sayılabilir. Yani içindeki karbondioksit gazından dolayı.

0: dolayı bir miktar asit var kabul edilebilir. Dolayısıyla bizim gıdalarla ilgili, içeceklerle ilgili daha net bir ayrım yapmamız lazım. Ama merak ettiğiniz noktaya doğru çok net bir takım şeyler söyleyeyim. Şimdi değişik asit türleri var. Bunlardan en zararlısı fosforik asit ki sadece kolalarda var. Kolalardaki fosforik asit vücudumuzdaki fosfor dengesini bozuyor ve kemiklerdeki kalsiyum ve fosforu boşaltılarak osteoporoz dediğimiz kemik erimesine sebep oluyor. Yani bu çok net. Mesela günde bir bardak kola içmek kadınlarda ölçülebilir düzeyde kemik erimesi yapıyor. Mesela bununla ilgili çalışmalar çok. Bununla beraber diğer mesela gazozlardaki asit var. Bu fosforik aside göre o kadar zararlı bir asit değil. İşin açığı o asiden diyelim ki asetik asit olabilir veya değişik asitler var. Tek tek kimyasal isimlerine girmeyeyim. Asitli içeceklerdeki sorun asitten daha ziyade, yani fosforik asidi hariç tutuyorum, diğerlerinde asitten dolayı sorun yok. Bu asitli içeceklerdeki diğer katkı maddeleri ve içindeki şeker miktarı ve türünden kaynaklanıyor. Yani kolanın içerisindeki asit çok zararlı. Kola o yüzden çok zararlı. Başka zararları da var. Diğer asit içecekler ise asitlerden dolayı veya içerisindeki gazdan dolayı değil, içerdiği katkı maddeleri ve şeker miktarı ve türünden dolayı zararlı oluyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 8.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: Ankara Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: İnsanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.
1: Şeyh Şamil.

gökten inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, halka taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Uş bahar oldu, geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk.

İrkildik, ırmak olduk. Aktık, denize daldık. Taştık elhamdülillah. Tapduğun tapısında, kul olduk kapısında.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimi bir sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insan aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları. Güle güle deriz. Allah'a emanet ol deriz. Sağlıcakla kal. Hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir. Ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli. Özür dilendiği zaman da cevap verilmeli. Rica edildiği zaman da güzel bir şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu, ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem, bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Akra, akra.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve

Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, Yüce Allah'ı tenzih ederim, Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer. Sevgili dinleyenler, zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor, kapıdan geçme hakkını ona veriyor, buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaidesi olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklımı kaçırdı, bunu alın, lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim, azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Akra.

Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdu gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu, buldu bu gönlüm. Gerçi ki yandı, gerçeğe yandı. Rengine aşkın cümle boyandı. Kendi de buldu, kendi de buldu. Matlabını hoş buldu bu gönlüm. El fraktü fahri, el fakrü fahri. Demedi mi ol alemler fahri? Fahrini

zikret. Fakrini zikret. Fahri fenada buldu bu gönlü. Bayramım indi. Bayramım indi. Bayram edersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram kıldı bu gönlü.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: İnanç aslında bir şeye yüklemiş olduğumuz anlamdır. Hani inanç dediğimiz zaman evet din inançları var kişinin dünyada var oluşuna dair sorgulamaları sonucunda tümden gelimdir. Nedir? Yani ayet gelmiştir ve Kur'an gelmiştir, peygamber gelmiştir ve bir takım doğruları söylemiştir. Hani gaybe iman deriz ya. Yani inanırız, inanmak isteriz. Daha sonra zaman içerisinde bugün ne diyoruz? İşte bugün bilimin ortaya çıkarmış olduğu bazı gerçekler 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de zaten söylenmişti. Bu din inançlar. Din inanç kişinin kendi ayaklarını, bu dünyada ayaklarını sağlamca basıp yürüyebilmesi için. Bir de kişinin kendine karşı olan inançları var, içe dönük inançları var, etrafında inançları var. Hani inanç demiş olduğumuz zaman inanç sadece din inanç değildir. İnanç kişinin dışarıdaki her şeyi yüklemiş olduğu anlamlar bütünüdür. Deriz ki bakın düşüncelerimizin ürünüyüz. Bir kimse düşüncelerinin ürünüdür. İnanç da düşüncelerin kemikleşmiş halidir. Eğer bir şeye ne kadar çok fazla düşündüğünüz zaman meleke haline gelir, huy haline gelir. O yüzden kişinin inancını değiştirmek çok zordur. O kişiyi ikna etmek zor. Şimdi deriz ki düşüncelerinizi değiştirmekten korkmayın. Düşünceleriniz aslında gömlek gibidir. Sürekli değiştirin. Eğer bir insan düşüncesini değiştirmiyorsa değiştirmeye inanmıştır. Yani sabit fikrin altında inançlar vardır. Dolayısıyla burada hani algılarımızın aslında sadece bir illüzyon olduğuna inanırsak ve sadece benim doğrum olduğunu, benim baktığım pencereden böyle görünüyor. Karşımdaki insanın penceresinden nasıl görünüyor diye empati kurduğumuz zaman kendimize, dış dünyaya, etrafımızdaki insanlara ve düşünce değiştirmek demek benim baktığım pencereden diğerinin baktığı pencereye gidebilmek, diğerine gidebilmek yani çok boyutlu hayata bakabilmektir. Çok boyutlu bir şekilde bakan insanlar zaten içi geniş olur, ufku geniş olur, ufku zengindir ve daha huzurlu olurlar.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i

kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Hepimiz İslam ahlakına dönmeliyiz. Müslümanca düşünmeli, hareketleri Müslümanca ayarlamalı, olaylar karşısında Müslümanca tavrımızı takınmalı, yılmamalıyız, Müslümanca yaşamalıyız, şeytana uymamalıyız, nefse uymamalıyız, dünyaya kapılmamalıyız, aldanmamalıyız, fani dünyanın fani olduğunu bilmeliyiz, ahirete hazırlanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız, Allah'ı düşünmeliyiz, Allah'ın rızasını düşünmeliyiz, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıyız, ömrümüzü öyle geçirmeliyiz. O zaman hem dünya ve hem ahirette Allah hayırlara erdirir cümlemizi.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Peygamber Efendimiz

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Müheymin'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.

0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi tis'aten ve tis'in esmen mi'aten illa vâhide men ahsâhâ dehalel cennâh.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çekip

0: Düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve berekatahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمد

0: محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ec'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: insanlardan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliya Allah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ikhwan en efdalel kitab kitabullah ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şerrü'l umur muhtesatuhâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Bi's-sinnetil muttasil ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl.
5: İzzetteke ahadüküm. Buna dikkat edin şimdi. Bakalım, bu bizim Müslümanlıktaki ölçümüz. Zihteka ehadüküm, sizden birinizin şikayeti var. Başı ağrıyor, dişi ağrıyor, karnı ağrıyor. Ne? Neresi arzı arzı? Fel yedak, buraya koy. Yedehu, elini koysun oraya. Hayzı yedidü elemehu. Elen, acı, dert neredeyse oraya elini koysun. Koyduktan sonra, sümmel yekul desin. Eûzü bi izzetillahi ve kudreti. Min şerri ma ecidü. Ve uhaziru sabah. 7 kere bu duayı okudur. Bunun çaresi bulunur. Bunu 7 kere okuduktan sonra su hastalığın oradan gitmesi lazım. Gidiyorsa içimizde saflık var, sadakat var, imanımızda kemal var. Gitmiyorsa demek gevşeyiz, zayıfız. Güzel bir şey bu. Müslüm Hazretleri'nin hadisi. Yine bir daha ne daha. Size işte gel mümin. Şikayet ediyoruz. Hastalığımız var. Hasta olmuşuz. Şikayetimiz var hastalığımızdan. Hastayız yani. Aklısa bu zalike minel zünub. Bu hastalık sizi günahlardan temizler. Hasta olduğunuz zaman bu hastalık sizi günahlardan temizler. Şimdi koyduk elimize okuduk geçmiyor. Geçmiyor ama bu bizim günahları götürüyor. Ne gibi? Kemâ yuhlisul kîru hubsel hadid. Nasıl demirci demiri kızartıp da vurduğu vakitte pislikleri gidiyorum üzerinden de safı kalıyor. Demirin safı kalıyor. Saf. Bu neden oluyor? Bu ateşteki kızarmanın arkasından oluyor. İşte bu hastalıklar da tıpkı bunun gibi bizim kirlerimizi, dertlerimizi, günahlarımızı götürüyor. Hadis olaraktan kalıyor. Bukhari'nin hadisi. Yine şimdi bakınız yine. İzeştekel akbül

mümin. Hastalık benden gitmiyor diye şikayet etmem. Doktordan doktora koşar, hocadan hocaya koşar. Geçmiyor, ne yapalım? Bize işte gel abdül mümin. Mümin kul böyle şikayette hastalık, hasta. Ama bak Cenab-ı Hakk'ın lütfuna bakın, ihsanına, ikramına bakın. Kâlellâhu likâtibeyi. İki tarafımızda melekler var. Onlara diyor ki Cenab-ı Hak, İktübâ. Şimdi biz abdesti alamıyoruz, hastayız. Teyemmüm ediyoruz olduğumuz yerde mesela. Yattığımız yerde kılıyoruz namazı, oturduğumuz yerde hastalığımıza göre. Tesbih çekemiyoruz fazla, Kur'an okuyamıyoruz. Birçok şeylerden mahrumuz hastalığımız dolayısıyla. Derdimizle uğraşıyoruz. O zaman Cenab-ı Hak meleklere diyor ki, bizim hafaza meleklerimize, İktübâ li'abdî hâdâ. Benim bu kulum için yazın. Mâ isle mâ kâne ya'melü fî sıhhati. Sıhhatliyken bu neler kazanıyordu, ne sevaplar kazanıyordu. Kur'an şu kadar Kur'an okuyordu, bu kadar Allah diyordu, hayra hasenat yapıyordu. Şimdi bunlardan mahruma. Oynan yazın ona. Hiç eksiksiz yazın. Mâ kâne fî hâbsî. Bu hastalık üzerinde bulundum dedi. Onun defterine, bu sevapları aynen yazın. Fe in kabattuhu. İcel geldi, vade geldi, ruhunu teslim etti. Kabattuhu ilâ hayrin. Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşur. O halillah. Ve cennet olur inşallah. Fe in hüve âfâ. Allah afiyet verdi. İyi oldu, hastalıktan kalktı. Onun eti gitti. O gitti, zayıfladı. Şimdi ona ben daha güzel et, daha güzel kan, daha güzel efendim neler ise onun etlerinden, her şeylerinden daha iyisini, daha güzelini, daha hayırlısını veririm. Ve bir demin hayran mindemihi, daha hayırlı, temiz kan. Eskiden kanı, şimdi kan tertemiz gelir yani artık. Yine buyuruyorlar ki, bize şekel abdülmüslim, burada mümin dedi, bunda da müslim diyor. Müslim bir kul şikayette, hasta. Kâlellâhu teâlâ, Celle ve Alâ buyuruyor ki, lillezîne yektubûn, bu yazı yazan meleklerimize, fiktubû lehû efdale mimmâ kâne yâmi. O hayatındayken, sıhhatli halindeyken yazdığının, yazdıklarınızın daha efdalini yazın. Bire 10 yazın, bire 100 yazın, bire 1000 yazın. İzâ kâne tilkan, hatta utlikuhû. İyi oluncaya kadar. Siz devam edin bunun hakkında yazılar yazma. Daha iyisini, daha güzelini, defterini geçirin. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh rivayetinde. Bir de اِذَا اِشْتَهَا مَرِيَدُ اَحَدُكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ. Hastamız, hasta, yanında bir şey istiyor. Onun istediği şeyi ona verir. Onu ondan men etmeyin. Belki bu bizim doktorlarımızın şeysine muhalif olabilir ama bu onun arzusu belki gidecek ahirete. Bu da kalmasın şeysinde. Onda müteessir olmasın, mevzi olmasın. Ki bazen de böyle canının istedikleri şeyi yemekle düzelen hastalıkları durur. Mesela bir hasta yatırılmış, uzun müsaddıkların tedavisinde. Fakat hastanede hasta adamın canı soğan istiyor. Kandırmış şeyi, bakıcıyı, gitmiş soğan aldırmış. Başlamış tıkır tıkır soğanı yeme. İşte hava var içeride. Köyde öyle alışmış. Derken iyi olmuş. Doktor sormuş, ne yaptın sen bakayım? Ne iş yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Kalktı lan. Doğru söyle bakayım filan derken. Demiş, soğanı yedim, soğan istedi canım. İyiydi, ne sebep olmuş. Böyle bazı olmadık şeylerle de bazı insanın içerisinden geliyor o. Demek onun şeyine, sıhhatine fayda verecek. İzâ esâbe ahadüküm gammı. Gam, keder yani. Rahatsızlık var, gamı var, kederi var. Emker, bu da onun işi. Sıkıntı var içinde. Her nedense. Oluyor bu. Bazı insanların işleri rast gitmiyor diyor, falan bir şeyler oluyor. Ondan dolayı bir keder has oluyor kendine. İşte böyle bir kedere uğradığınız vakitte fel yekul de. Ne diyeceksin? Allah, Allah. İki defa. Allah, Allah. Rabbi, sen benim Rabbimsin ya. La üşrik bihi şey. Ben sana hiçbir şeyle şirk etmem. Tekrar. Allah, Allah. Rabbi, sen benim Rabbimsin. La üşrik bihi şey. Ben sana hiçbir şeyle şirk etmem ya. Bunu ifade etmek üzere bu gam, bu keder, bu dert senden gider. Gitmiyorsa içimizde bozukluk var demektir. Allah muhafaza. Yahut Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti var. Bununla bize mükafatlar verecek. Çünkü dua muhul ibadet diyorlar. Şimdi ibadet kolaydır. Alıştık elhamdülillah. Şu çocukluğumuzdan beri kılarız. Kolay bir şey. Allahu Ekber. Yatarız kalkarız. Kolay. Abdest almak kolay. Hepsi kolay. Fakat dua bu da ibadet. Neden? Şimdi dua ederken candan bağlanıyoruz. Aman ya Rabbi.
Namazdayken bunu yapamıyoruz. Allah'a ekber diyoruz. Yatıp kalkıyoruz.

Sırrını biliyoruz, onu yapıyoruz. Ama duada, aman ya Rabbi sıkıntım var, şundan beni kurtar diyerekten tam manasıyla Allah'a bağlı. Bu işte Allah'a tam bağlılığı bir ibadetten sayılıyor. Ama emrolunan ibadet gibi değilse, yani bu ibadetin sevabı veriliyor ona. Çünkü gönül Allah'la oluyor. Maksat da yani ibadette maksat da gönlün Allah'la olur. Bu ıstıraplar, sıkıntılar, dertler de bizi oraya sürüklemek içindir. Allah bu sıkıntıları verir, dönsün bana diyerekten. Bu dönüş, aman ya Rabbi, kurtar beni şu afattan, şu felaketten, şu dertten, başlar içenden yana yana Cenab-ı Hakk'a yalvarma. اِذَا اَصَابَ اَحَدُكُمْ هَمْ اَوْ حُزُنْ Yukarıda gam ve keder dedi, gam ve kert dedi. Burada hem ve huzun diyor ki hep bir manaya gelirler. Böyle bir gaygı, kesavet olduğu vakitte فَلْيَكُلْ سَبْعَنَا اللّٰهِ Burada diyor ki yedi kere dedi. Burada iki kere dedi, burada yedi kere. Ne diyeceğiz? Allahu Allahu Rabbi ya üşrikü bihi şeya. Bu da Hazreti Nesai'nin Abdülaziz'den rivayeti. Bir üçüncüsü daha bu hususta. İzâ esâbe ahadüküm musibetün. Burada daha açık söyledi. Bir musibet geldi başa. Fakül, gerek ölüm, gerek yangın, gerek anvaçı musibetler var. Allah muhafaza etsin. O zaman dedi ki inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Allahümme indeke ehtesibü musibeti. Ben ya Rabbi bu musibetten ecrimi isterim. Buna tahammül kolay bir şey değil. فَاَجِرْنِي ف۪يهَا Beni bundan selamette kurtar. فَاَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْ Yandı, ev gitti, dükkan gitti. Daha hayırlısını verirsin ya Rabbi. Ümidini kesme Allah'tan. Ümidini kesme, yanar. Şu olur, bu olur ama daha iyisini bakarsın Cenab-ı Hak. Tutseler, ihsan eder. Şurada iki tanecik daha kaldı. Bir tanesi, اِذَا اَصْبَحَ اِبْنِ آدَمْ Sabahladık. Kalktık sabaha. Uyuduk. Sabaha kalktık, kalktık sabaha. Sabaha kalktığımız vakitte فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا Bütün vücudumuzdaki azalar. Sayısını Allah bilir. 360 tane bir kere ek var. Bundan gayrısını Allah bilir ama bütün azalar diyorlar. تُكَفِّرُ lisan, Lisane yapışıyor, dile yapışıyorlar. Bütün azalar dile yapışıyor. Aman din, kendine gel. Allah'tan kork, اِتَّقِ اللّٰهَ ف۪ينَا Cehennemde yanmamıza sebep olma. Dilini tut. Kendine hakim ol, öyle gelir güzel laflar konuşma, kimsenin aleyhinde konuşma, dedikodu yapma, kusurlarını kimsenin görme, kendi kusurunu gör. Bir de yalvarıyorlar hepsi, dile yalvarıyorlar ki, ama Allah'ın emrinden dışarı çıkma. فَتَكُولُ diyorlar gene, dil çok mühim bir şey. Lokman hekim şeymiş, hizmetkarmış bak dile, hizmetkar olduğu vakitte şöyle diyorlar ya, Efendisi de koyun kestirmiş, bu koyunun demiş en iyi yerinden aldı gel demiş. O da tutmuş, dilini tabağa koymuş götürmüş. Dilin, koyunun en iyi yeri burasıdır demiş. Buyurun. Bir koyun daha kesmişler, bu sefer bunun en kötü tarafından al da gel demiş. Yine dilini kesmiş, götürmüş bu da en kötü tarafı. E demiş, iyisini istedin bunu getirdin, kötüsünü istedin bunu getirdin. Bu iyi olursa her tarafı iyi demiş, bu kötü olursa her tarafı kötü. Yakillâhe fînâ. Çok mühimdir. Bu da küçüklükte alışılacak bir şeydir ha. Sonradan böyle dilimi düzeldim diye uğraşmak çok zordur. Bizim tecrübelerimiz hep onu görüyor ki, köyde yahut muhitinde nasıl yetiştiyse, sövmekle yetişmiş, fena fena laflarla alışmış, onu bırakamıyor gidinceye kadar. Allah'ım ağzı. Onun için kötü sözlere tatlı yiyen çocuklarımızı alıştırmamak için babaların çok dikkatli olması lazım. Çünkü biz sana bağlıyız. Bütün ağızlar diyorlar ki, biz sana bağlıyız. Fe'in istekante, sen düzgün olursan, istekante biz de doğru oluruz, biz de düzgün oluruz. Ve'in aveşte, sen yamulursan, yamuk olursan, aveç, avecet, nâsibet bozulur, biz de kötü olur. Onun için aman, sen dilini tut, yanlış iş yapma, kimsenin hatırını kırma, gönlünü kırma. Efendim, büyük lokmayı, büyük söz söyleme diyerekten bazı hatalar insanlar için iyidir. Sebebi insan bazen işte çok tesbih çıkar, çok okur, çok bir şeyler bilir, beğenir kendini. Bu kendini beğen, mağrur olması çok büyük günahdır. Mücahit Tevfik der ki, değirmenin suyun gelmesine mani olur, değirmen dönmez. Tevfik manidir. Değirmene gelecek suları keser. Yani sana şey gelmez Cenab-ı Hakk'ın, imdat gelmez, perişan olursun. Ne sebebiyle? Kendini beğendiğinden dolayı. Onun için dili tutmak çok güzel. Babana da küçüklerden alışıp büyük lokma yut, büyüklük söyleme. Haddini bil. Haddini bilmek, bu da İslam'ın şartı altıdır.

derler. Nereden çıkardın birisini? Beş derler. Yok demiş, haddini bilmek. Haddini bilmemek, o da fena bir şey. Haddini bilmek. Büyüklerin arasında mesela sözü karışır adam. Canım senin söz söylemek burada hakkın değil. Senin hakkın dinlemek burada. Şimdi sen dinlemekken büyüklerin yanında şurada böyleydi, bu da böyleydi dersen büyük bir hatadır. Uzun bu. Şimdi bir de bu hususta. اِذَا اَصْبَحَا اَحَدُكُمْ Yine sabahladık. Bu adab-ı İslamiye bunları hep bilmemiz lazım. Allah kusurlarımızı affeder. Ve okuduğumuz sabah kitabında bu duaların daha büyüğü var. Ama bunları ezberlemek lazım. Ve gece yatarken defteri getirin, kitabı getirin de okuyayım demeyeceksin ya. Şimdi burada diyor ki, sabah ağladığınız vakitte ne yapacaksınız? Hemen kalkar kalkmaz. Ekmeğin başına mı, işin başına mı? Yok öyle iş. Tekul, tel yekul. Ne ki kalkar kalkmaz? Allahümme biki esbahna. Ya Rab, senin verdiğin kudret ve kuvvet sayesinde ben sabahladım. Uy kaldırdım beni sabah. Sabaha böyle dahil oluruz. Ve biki emsina. Yine senin verdiğin kudretle yaşar. Akşamında erişiriz. Ve biki nehya. Yine senin verdiğin kudret ve kuvvet sayesinde yaşarız. Hayat buluruz. Ve biki nemut. Yine senin emrinle sana da teslim olur. Ahirete düşeriz. Ve ileyken hazır bütün beşeriyetine gideceği yer sanadır. Bunu de. Ve izi emsa. Akşam oldu. Akşam olduğu vakti de tel yakın. Allahümme biki emseyna. Yatıyoruz yatağa. Ya Rab, akşam oldu ama yatıyorum ama bu yatış benim elimde değil. Senin bana verdiğin bu uyku hakkı vermişsin. Onun sayesinde yatıyoruz. Ve biki esbahna. Yine vereceğim bir kuvvetle sabaha dahil oluruz. Ve biki nehya. Ve biki nemut. Ve ileyke nüşür diye. Bu duayı oku deyipten Tirmizi Hazretleri bunu rivayet etmiş. Binaenaleyh yatarken bir duayı okuyup yatmak, kalkarken de yine böyle bir dua. Bunlar çok. Bu bir tanesini söyledi. Buna benzer dualar. İşte o bizim yazdığımız kitabda Elhamdülillahillezî ahyâne bâde emâtine ve ileyhin nüşür diyerekten uzunca bir duadır ama sabahta ve akşamda okunması lazım. Bunları da bellemek lazım. Ama bellememiz zor olur dersen işte Türkçe olarak şey olmasa ya Rab, elhamdülillah beni Müslüman olarak yarattın. Şimdi de uykum geldi yatacağım vücudum dinlensin. Senin emrin üzerine yatıyorum, sen benim vücuduma kuvvet ver, kudret ver, güzel uykular ver, sabaha da güzelce dahil olayım diye. Ben Cenab-ı Hak bir iltica yaparım ben, dilinin döndüğü kadar. Bu iltica vallahi yeter. Ama Peygamberimizin öğrettiği dualarla yatmakla bizim uydurma dualar bir olmaz elbette. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat-ı samadhani eserine affetsin, tevdi ve razı olduğu kulların arasında cümlemizi kabul edin. Vel Fatiha.

Mandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

0: Ankara Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz. O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi.

0: gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir. Kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın. Kimseye minnet etmemelisin. Muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki. Ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde.
1: Kesinlikle,
0: Ya
1: evet.
0: ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı olduğumu
1: Evet.
0: kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını,
1: Evet.
0: insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.
3: In the name of God, the supremely merciful, the most kind.

0: Akra.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra.
3: Akra. Akra. Akra.
4: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz, takvimler 23 Eylül Çarşamba sabahını gösterirken. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Bugün epeyce yağmurlu bir İstanbul sabahına uyandık. Dün ve evvelindeki günlerde böylesi bir yağmur beklendiğine yönelik meteorolojik uyarılar da vardı. Dün yer yer etkili olan, akşam saatlerinde de etkisini gösteren ve bugün de yine öğle saatlerine kadar kuvvetli olması beklenen yağışın elbette trafiğe beklenen etkileri de söz konusu. İstanbul geneline baktığımızda %70'i aşan, Anadolu yakasında ise %80'i bulan bir yoğunluktan söz edebiliriz. İlerleyen dakikalarda ayrıntılarıyla paylaşacağız. 23 Eylül tarihi okul dönemlerimizden hatırladığımız kadarıyla ekinoks günleri olarak bilinen Türkiye'de ve diğer kuzey yarım küredeki ülkelerde sonbaharın başlangıcını simgeleyen bir takvim. Gün ve gece eşitliğinin olduğu bir dönem. Dünya üzerinde gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği, yani gündüz ve gecenin yaklaşık 12 saat sürdüğü ekinoks dönemlerinden biri. Türkiye'de ise meteorolojik olarak sonbaharın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Havaların serinlemeye başladığı, yaprakların dökülmeye başladığı dönemlerden biri ve kısmen de bunun etkilerini görüyoruz. Özellikle bugünkü yağışlı takvimle ve görünümle beraber sadece İstanbul için değil elbette Marmara'nın büyük bir çoğunluğunda, Karadeniz'in orta ve batı hattında, Orta Anadolu ve Batı Anadolu'da pek çok şehri etkileyen yoğun yağışlar var. Onlarla ilgili ayrıntıları da birazdan tabii paylaşacağız programımızda değerli dinleyenlerimiz. Sizler de mesajlarınızla bu arada katılabilirsiniz. Bulunduğunuz şehrin hava yol durumu bilgilerini de bizlerle paylaşın lütfen. 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz. Bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız. Ve hemen bu vesileyle biz de bakalım hangi paylaşımlar var. Bugünkü son paylaşım helal rızık duası başlığını taşıyor. Ve biz de hemen o duayı paylaşalım efendim. Allah'ım bana helal rızık nasip ederek beni haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme duasını görüyoruz. Bugünün duası da bu olsun. Bu özel paylaşımı Akra Medya sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz.

0: Haberler ve daha fazla içeriye Akramedya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi de hatırlatalım bu vesileyle değerli dinleyenlerimiz. Pek çok içeriğe buradan ulaşabilirsiniz. Program arşivleri, görsel ve video galeriler ve aynı zamanda sizler için hazırladığımız dosya haberler gibi pek çok içerik sayfamızda ve mobil uygulamada yer buluyor. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bir bağlantımız olacak. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmıştık. Hem önceki günlerde hem yayınımızın başında. Bizleri canlı olarak takip edebildiğiniz, pek çok yeniliği sizlerle buluşturduğumuz, medya arşivleri ve haberlerin de yer aldığı Akramedya mobil uygulamamız yenilendi, güncellendi. Yeni özellikleriyle yayında. Sizlerden de güzel mesajlar alıyoruz, beğeni mesajlarını alıyoruz, teşekkür ederiz. Tabii bu yenilikler neler ve nasıl bir çalışma gerçekleşti size sunulması anına kadar bunları konuşmak üzere Akramedya mobil uygulama geliştirme yöneticisi Fırat Seyhan beyefendi program misafirimiz olacak. Kendisiyle konuşacağız bu yenilikleri. Fırat Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimiz çok memnunlar. Tabii farklı bir yenilik söz konusu. Onlardan geri dönüşleri de memnuniyetle alıyoruz. Halen de tabii geliştirme çalışmaları daha başka önümüzdeki yeniliklerle de sürecek. Ama şu anki yenilikleri dinleyicilerimize paylaşmış olalım. Mobil uygulamada neler var?
1: Tabii ki biz yeni uygulamayla aslında dinleyicilerimize her an erişilebilir ve pürüzsüz bir medya deneyimi sunmak istedik. Bunun için de daha sade ve modern bir tasarım gerçekleştirdik. Kısaca özetlemem gerekirse uygulamayı açtığınızda aslında en çok kullanılan ve direkt erişim sağladığımız namaz vakitlerini görebiliyorsunuz. Burada kalan süreyi, ilk namaz vaktine kalan süreyi yeni bir özellik olarak gösteriyoruz. Ayrıca bildirimleri de ekleyerek namaz vakitlerine kalan süreleri size hatırlatma olarak göndermeye başladık. Bu şu anda sanırım en çok dinleyicilerimizin kullanacağı, faydalanacağı bir özellik olacak. Bunun yanında canlı yayına biliyorsunuz bağlanabiliyoruz uygulama üzerinde. Burada canlı yayını belli bir süreye kadar geri alma özelliği ekledik. Bu sayede kaçırdığınız bir yayını geriye alarak tekrardan takip edebiliyorsunuz. Ayrıca Akramedya'da çok fazla içerik var bildiğiniz üzere. Hı hı. Bu içerikleri, bu medyaları dilediğiniz zaman dinleyebiliyorsunuz. Burada yine dinleyicilerimizin bir talebi olan farklı hızlarda dinleme özelliğini kazandırdık. Kısa süreli ileri geri alma, kalınan yerden dinlemeye devam etme, önceki veya sonraki medyaya geçiş veya bir medya bittiğinde sonraki medyaya otomatik geçiş gibi özellikleri geliştirdik.
0: Evet, bunlar da dinleyenlerimizin, arkadaşlarımızın heyecanla beklediği yeniliklerden biriydi. Çünkü bazen sırayla takip edilen içerikler, sesli kitaplar ya da uzun sohbet içeriklerini diledikleri her an kaldığı yerden dinlemek istedikleri bir durum ve beklenti vardı. Bu yenilikle bu da kazanılmış oldu.
1: Evet. Buna ek olarak yine en çok kullanılan araçlar menüsünden veya ana ekrandan erişebildiğimiz kıble bulucuyu yeni arayüzle daha işlevsel hale getirdik. Burada favori şehir seçme özelliği getirerek istediğiniz kadar şehir ekleyip bu şehirlere özgü kıble bulma, namaz vakitleri veya hava durumunu görme imkanına eriştiniz. Önemli bir özellik olarak da yeni özellikte offline olduğunuz durumda dahi yani hiçbir internet erişiminin olmadığı hatta lokasyonun bile tespit edilemediği durumlar içinde sizin seçeceğiniz konuma göre yine kıble tespiti ve namaz vakitlerini gösterebiliyoruz. Bu da önemli bir özellik olarak eklendi. Bunun yanında bildiğiniz üzere akradaş olmak istiyorum menüsündeki işte dinleyici, dua desteği, içerik iyileştirme, kariyerimde destek gibi menüleri de mobil uygulama içerisine alarak buradan bağlantı sağladık. Ayrıca profilde açık tema seçeneğini ekledik. Dileyen dinleyicilerimiz koyu tema yanında açık temayı da seçerek kullanabilecek. Buna ek olarak üyelik ayarlarını daha pratik hale getirdik. Hem Google, Facebook veya Apple hesaplarında giriş imkanı sağlayabiliyoruz.

0: Genel olarak yeni özelliklerimiz bu şekilde. Tabii ki bu uygulamayı biz zenginleştirmeye ve dinleyicilerimizin ihtiyacına yönelik yeni özellikler eklemeye de devam edeceğiz. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim.
1: Evet Fırat Bey, tabii uygulama her yönüyle ücretsiz. Burada üyelik yoluyla giriş yapıldığında birçok beğenilen içerik ya da listelere eklenen içeriğe daha kolay erişme imkanı olduğu için de üyeliğin faydaları var. Pek çok özelliği bir çırpıda paylaşmış oldunuz. Özellikle sizleri ve ekibinizi tebrik ediyor, çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor ve sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz dinleyenlerimiz adına da.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yeniliklerde tekrar öyleyse haberdar olmak üzere iyi çalışmalar, görüşmek temennisiyle.
0: Sağ olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akramedya Mobil Uygulama Geliştirme Yöneticisi Fırat Seyhan Beyefendi program misafirimizdi. Yenilikleri bizler için özetlemiş ve paylaşmış oldu. Programımız devam ediyor. Sıradaki haberimiz uzmanlardan ailelere dijital ihmal uyarısı. Çocukların dijital dünya ile ilişkilerinde ebeveynlerin ilk ve en önemli rehber olduğu belirtilirken ailelere dijital teknolojilerin kullanımı konusunda hatırlatmalar paylaşıldı. Çocuklara yönelik Şiddet, İhmal ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun raporunda ebeveynlerin bilgi eksikliği, teknoloji ve mesafeli yaklaşımı veya zaman yetersizliği nedeniyle çocukların dijital yaşamını yeterince takip edemeyebileceğine dikkat çekildi. Bu durumun çocukları siber zorbalık, uygunsuz içerikler ve diğer dijital tehditlere karşı daha savunmasız bırakabileceği de belirtildi. Raporda aşırı serbestliğin kontrolsüz internet kullanımına, aşırı kısıtlamanın ise çocukların yasakları aşmak için gizli yollar aramasına neden olabileceği ifade edildi. Bunun yerine çocuklarla birlikte dijital dünyayı keşfetmeye, açık iletişime ve rehberliğe dayalı bir yaklaşım öneriliyor. Yine raporda ebeveynlerin çocukların ekran kullanımını takip etmemesi veya kendi dijital alışkanlıkları nedeniyle çocuklarıyla iletişimlerinin zayıflamasının dijital ihmale dönüşebileceği belirtildi. Bu durumun zamanla aile bireyleri arasında duygusal uzaklaşmaya yani dijital mesafeye yol açabileceği de kaydediliyor. Bu sebeple çocukların cihaz kullanımının tamamen ortadan kaldırılması yerine ekran süresinin kademeli olarak azaltılması öneriliyor. Çünkü bir anda kesilmesi öfke patlamaları aile içi çatışmalara yol açabilir. Ebeveynler de çocuklarından bekledikleri davranış konusunda kendi dijital alışkanlıklarıyla örnek olmaları gerekir denildi. Çocuklarda şiddet eğilimine dikkat. Çocuk ve ergenlerin karıştığı şiddet olayları, ailelerin çocuğumu ne kadar takip etmeliyim sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlarsa çözümün baskıcı kontrolden değil, güvene, açık iletişime, tutarlı sınırlara ve erken uyarı işaretlerinin fark edilmesine dayandığına dikkat çekiyor. Çocuk ve ergen klinik psikoloğu Eliz Avcı, ağır şiddet davranışlarının çoğu zaman ve bir gecede ortaya çıkmadığını belirterek, anne babaları çocuklardaki davranış ve duygu değişikliklerini yakından takip etmeleri konusunda uyardı. Çocukların ve ergenlerin dahil olduğu şiddet olayları yalnızca olayın yaşandığı kişileri değil, aileleri, okulları ve toplumun tamamını etkiliyor. Özellikle okul çevresinde yaşanan şiddet olaylarının ardından anne babalarda çocuklarının arkadaş çevresi, okul yaşamı, öğretmenleriyle ilişkileri ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili kaygı artabiliyor. Ancak bu kaygıyla birlikte ailelerin çocuklarını daha fazla kontrol etmeye başlaması her zaman koruyucu bir sonuç doğurmuyor. Aksine korkuya ve cezaya dayalı aşırı kontrolün çocukla ebeveyn arasındaki iletişimi zayıflatabileceği ve çocuğun yaşadığı sorunları ailesinden saklamasına neden olabileceğine de dikkat çekiliyor. Yine bu konuda öne çıkan başlıklardan biri akran zorbalığı. Çocukluk döneminde yaşanan zorbalığın etkileri yalnızca okul dönemiyle sınırlı kalmayıp ilerleyen yıllarda özgüven kaybı, depresyon gibi sorunlara sebep olabiliyor.

Okula gitmeme isteği de kimi zaman tembellik olarak değerlendirilse de tek etkisi bu olmayabilir. Çocuklara konuşurken doğrudan sana zorbalık mı yapıyorlar yerine bugün okulda seni en çok ne zorladı, teneffüste kimlerle vakit geçirdin, okulda kendine rahat hissetmediğin bir an var mı gibi açık uçlu sorular yöneltilmesi öneriliyor. Daha önce çocuğun severek gittiği okula aniden gitmek istemeyişi, özellikle okul günlerinde baş veya karın ağrısı, uyku ve iştah sorunları, içe kapanma, öfke patlamaları, arkadaşlarından uzaklaşma ve ders başarısında ani düşüş gibi değişikliklerin dikkate alınması öneriliyor. Bu belirtilerin tek başına zorbalık anlamına gelmedi, ancak birden fazlasının görülmesi, tekrarlanması veya şiddetlenmesi halinde nedenlerinin araştırılması ve gerektiğinde uzman desteği alınması da diğer tavsiyeler arasında.

Dijital gözlüklerle ilgili bir haber var. Mahremiyet uyarısına dair kamera ve yapay zeka özellikleriyle donatılan dijital gözlüklerin yaygınlaşması kişisel mahremiyet ve veri güvenliği tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle Norveç'te ve çeşitli ülkelerde bu gözlükler ve benzeri giyilebilir teknolojilerin kullanımına yönelik daha sıkı kurallar gündeme geldi. Bu gözlüklerde bulunan kameraların çevredeki kişilerin bilgisi veya rızası dışında görüntü ve ses kaydı yapabilmesi bir endişe olarak kayda geçiyor. Kayıt sırasında kullanılan küçük uyarı ışığının her ortamda kolayca fark edilemeyebileceği de ifade edilmiş. Bir diğer risk, yapay zeka destekli özelliklerle çevredeki kişilerin yüzlerinin analiz edilmesi ve biyometrik verilerin işlenebilmesi. Dijital gözlüklerle elde edilen görüntü ve seslerin farklı sunuculara aktarılabilmesi de veri güvenliği açısından tartışılan bir diğer konu. Bu teknolojilerin görme engelli bireyler başta olmak üzere farklı kullanıcı gruplarında önemli kolaylıklar sağlayabildiği ancak kullanımın yaygınlaşmasıyla mahremiyet, açık rıza ve veri güvenliği konusunda daha güçlü koruma mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğu da vurgulanıyor. Bir başka ilginç haber haritalarla alakalı değerli dinleyenlerimiz. Kullandığımız haritalara acaba güvenilebilir mi? İlginç bir soru. Haritalar dünyayı gerçekçi göstermiyor şeklinde bir değerlendirme var. Ülkelerin boyutlarının büyütülmesinde siyasi tercihlerin rol oynadığı belirtilerek. Haritalar tabii bize dünyayı gösteriyor. Bir yerden bir yere gitmemize yardımcı oluyor. Haritalar olmasaydı nerede olduğumuzu da fark edemeyebilirdik. Tartışmalı ülke sınırlarının çizimi de küresel siyasi gerçekleri yansıtıyor. Haritalar dünyayı objektif göstermiyor, çizimlerde siyasi tercihler etkili oluyor şeklinde bir değerlendirme var. Bugün kullandığımız harita Mercator projeksiyonuna göre çizilmiş yassı bir dünya haritası. Bir düzlem üzerinde görüyoruz. Ancak bu haritada genel olarak merkezde ekvatorda bulunan Afrika kıtasının diğer pek çok kıtadan daha küçük gösterildiği yönünde bir tespit var. Dünyanın fiziki coğrafyasını kesin olarak belirlenmiş olsa da haritalar böyle değil. Buralarda ülkelerin boyutlarından nesnelerin adlandırılmasına kadar elbette tercihler söz konusu. Bilim insanları haritaların hiçbir zaman tam olarak gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Bunun nedeni dünyanın 3 boyutlu, haritaların ise 2 boyutlu olması. Önemli olansa haritacının ne kadar çarpıtma uyguladığı. Örneğin Mercator dünya haritasında Grönland gibi kutuplara daha yakın yerler daha büyük görünüyor. Afrika ülkeleri gibi ekvatora daha yakın olanlarsa daha küçük gösteriliyor. Bu çarpıtma Afrika'yı daha büyük gösteren haritada bu ay onaylanmıştı ve nispeten düzenlendi. Ancak tabii konu üzerindeki tartışmalar devam ediyor.

0: Efendim mesajlarınız ulaşıyor. Bakalım kimler yazmış. Sağlığına, varlığına şükrettiğimiz güzel kalpli ve merhametli insanları Yüce Mevlam hayatımızdan eksik etmesin. Her daim iyiler ve iyiliklerle karşılaştırsın şeklinde güzel bir duayı paylaşmış. Bursa'dan Tevfik Teker, teşekkür ediyoruz Tevfik Bey'e bu güzel dua ve mesajı için ve katılımı için tabii ki. Başka kimler var bakalım. Manisa'dan Uğur Kafkas, her isteğimizin hayırlısıyla olması duasıyla hayırlı, bereketli sabahlar inşallah demiş mesajında. Sonbaharın kendini hissettirdiği yeni bir günün sabahında akrele güne başlamak bir ayrıcalık. Arkadaşlarımıza Konya'dan da selamlar demiş Erol Bey. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. İlyas Kaya Bey Bursa'dan kucak dolusu selamlar. Bu mesajı Akrem Medya üzerinden gönderdim demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz efendim. Afyon Sandıklı'dan Recep Özkan ve eşi Meryem Hanım, günün duasına biz de amin diyelim. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimiz olsun. Tüm arkadaşları Allah'a emanet ediyoruz diyor mesajında. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize ve bekliyoruz mesajlarınızı 0501 630 30 30'a.
1: Yol durumu.
0: Saatlerimiz 8.52. İstanbul için yağmurlu bir sabah ve trafik yükü ciddi anlamda devam ediyor. Şehir geneline baktığımızda %71 dolayında, ancak bu Avrupa yakasının, Anadolu yakasında düzeltelim, %81'e ulaşmış durumda. Pek çok sebep var bunun için. Elbette yağış ve kayganlaşan zeminde yaşanan küçük ve orta ölçekli kazalar trafiğe ciddi anlamda etki ediyor. Bu sebeple özellikle yağışlı havalarda daha dikkatli bir seyir öneriliyor, gerekiyor. Avrupa yakasında sahil yolu Kumkapı Sirkeci yönündeki zincirleme kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Kazalarda zincirleme yaşanabiliyor tabi, özellikle kaygan zeminde. Basın Ekspres Kuyumcuken Çoban Çeşme ayrımındaki bir başka hasarlı kaza nedeniyle burada da trafiğe kapalı bir şerit. Anadolu yakasında ise TEM Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönünde bir tır devrilmesi kazası var. Burada iki şerit trafiğe kapalı. Uzunca bir süredir burada yapılan çalışma var ve dolayısıyla tam da burada kilitlenen trafik Sultanbeyli noktasında, Kurtköy noktasında otobana, TEM otoyoluna bağlantı güzergahında epeyce tıkandığını söyleyebiliriz. Alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanabilir. Burada ciddi bir trafik yükü var. Burayı açtığınızda ise daha sonrasında Çamlıca gişeler ve Dudullu ile beraber yavaşlayan ve köprü katılımlarına kadar devam eden ciddi bir trafikten söz edebiliriz. Anadolu yakasında şu anda %80'i aşan bir yoğunluk görüyoruz. Böyle bir durumda aslında açık olan güzergahları saymak belki biraz daha tırnak içerisinde işimizi kolaylaştırabilir tabii. Dikkatli bir seyir tavsiye ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz dinleyenlerimize. Diğer çalışma yapılan güzergahlara da bakalım bu arada. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu, Çanakkale 1915 Köprüsü dahil bu noktada çalışmalar var. Bir süredir de devam edecek gibi görünüyor. Güzergahtaki muhtelif noktalarda İzmir-Aydın otoyolunda Söke istikametinde, yanı sıra Gerede-Kızılcahamam yolu üzerinde Gaziantep-Nizip, Çorum-Ankara, Malatya-Kayseri güzergahlarında da çalışmalar olduğunu görüyoruz. Günlük yol durum bülteninde bugün için dikkat çekilen noktalar böyle. Bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz tüm arkadaşlarımıza. Merhaba, devam ediyor Akra'da Güne Merhaba. Birazdan buradayız.
2: Şah desen, kul desen, beyhudedir, beyhude. Dün

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. İsrafın görünmeyen yüzüne dikkat çeken bir haber var. Diyetisyen Dilara Koçak bu bilgileri paylaşmış. Bugün çöpe attığınız son yiyici hatırlıyor musunuz sorusunu yöneltiyor. Belki buzdolabının arkasında unutulmuş birkaç çilek, kararmaya başladığı için yenmeyen bir muz, tabağın kenarında kalan birkaç kaşık yemek ya da son kullanma tarihi geçtiği için hiç açılmadan çöpe giden bir paket. Tek başına baktığınızda küçük görünüyor olabilir ama dünya genelinde aynı şeyi milyarlarca insan yaptığında ortaya çıkan tablo hiç de küçük değil. Son verilere göre gıda sofraya gelmeden önce başlayan bu yolculukta bile kayıp olduğu görülüyor. Üç gıdadan biri henüz soframıza gelmeden çöpe gidiyor. Bir domatesi çöpe attığınızda aslında neyi çöpe atıyorsunuz? Onu yetiştirmek için kullanılan suyu, toprağı ve enerjiyi, üreticinin emeğini, hasat için harcanan zamanı, depolama, paketleme ve taşıma süreçlerini. Kısacası o domatesin tabağınıza ulaşabilmesi için kullanılan bütün kaynakları. Belki de gıda israfına bakışımızı da değiştirmemiz gereken nokta işte tam da burası. Her gün 1 milyardan fazla öğüne eşdeğer gıda evlerde israf ediliyor. Bir tarafta bu kadar büyük miktarda gıda kaybedilirken, diğer tarafta sağlıklı ve yeterli gıdaya erişim hala dünyanın en önemli sorunlarından biri. Üstelik besleyici bir diyetin önemli parçalarından olan meyve ve sebzeler, kayıp oranı en yüksek gıda grupları arasında. Dolayısıyla gıda kaybı ve israf yalnızca çevresel bir problem değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve beslenmeyle de ilişkili bir mesele. Çözüm yalnızca evde kalan yemeği ertesi gün değerlendirmekten ibaret değil. Daha iyi hasat ve depolama teknolojileri, güçlü soğuk zincir sistemleri, üretim planlaması, gıdanın raf ömrünü koruyacak doğru ambalajlama, kaybın nerede gerçekleştiğini ölçebilen teknolojiler, fazla gıdanın yeniden dağıtılması, döngüsel ekonomi uygulamaları ve elbette tüketici davranışlarının değişmesi aynı sistemin parçaları. Ve dönüşüm bizim yapabileceğimiz tarafta mutfakta başlayabilir. Alışverişe çıkmadan önce buzdolabına bakmak, haftalık öğün planı yapmak, ihtiyaç kadar satın almak, meyve sebzeleri doğru koşullarda saklamak, son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmek, porsiyonları ihtiyaca göre hazırlamak ve artan yemekleri yeni öğünlerde değerlendirmek küçük ama etkili başlangıçlar. Bir de çoğu zaman kusursuz veya mükemmel gıda beklentisini de sorgulamak gerekiyor. Şekli biraz farklı olan bir havuç, üzerinde küçük bir leke bulunan bir elma ya da dün pişirdiğiniz yemeğin bugün yeniden değerlendirilmesi besin değerini bir anda ortadan kaldırmıyor. Bu da bir başka önemli ayrıntı.

Geleneksel lezzetlerimizin dünyadaki konumuna ilişkin bir araştırma var. Çorbalarımız yine zirvede başlığıyla haber karşımızda. Farklı coğrafyalardaki gastronomi ürünleri hakkında bilgi sunan bir platformda dünyanın en iyi 100 çorbası listesinin yeni versiyonu açıklanmış. Ve bakalım bizden hangi çorbalar var listede. Türkiye'den beyran, mercimek, domates ve kelle paça çorbası ilk 100'de yer aldı. Gaziantep'in beyranı ikinci sıraya yerleşti. Beyran, yörede yüzyıllardır şifa deposu olarak biliniyor. Kuzu etinin yaklaşık 12 saat kaynatılmasının ardından pirinç, sarımsak, limon ve pul biberle zenginleştirilerek hazırlanan Gaziantep'in tescilli lezzeti beyran, özellikle kış aylarında vücut direncini artıran şifa deposu olarak öne çıkıyor. Baktığımızda birçok çorba için aslında böyle bir yaklaşım var. İçeriğindeki malzemeler, emekle hazırlanışı, büyük bir özenle sofraya getirilişi bir şifa kaynağı olarak görülmüş. En doğal ve basit haliyle pek çok yörede hazırlanan tarhana dahi sıcak bir çorba çoğu zaman bir şifa kaynağı olarak görülmüş ve lezzetiyle besleyici olmayı da elbette sürdürüyor. Ve bu araştırmada da dünyadaki en iyi 100 çorba listesinde pek çok lezzetimiz ilk sıralarda yer almış.

Sağlıklı yaşama dair notlarla devam edelim. Gebelikte enfeksiyon beyne zarar veriyor. Yapılan bir araştırmada hamilelik döneminde geçirilen bazı enfeksiyonların çocuklarda otizm, zihinsel gerilik ve çeşitli sağlık sorunları riskini arttırdığını gösterdi. Gebelikte enfeksiyona maruz kalan çocuklarda otizm teşhisi konma ihtimali yaklaşık 3 kat, zihinsel engel tanısı alma ihtimali 7 kat olarak kaydedildi. Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre kızamıkçık ve frengi gibi enfeksiyonlarla doğan bebeklerde zihinsel yetersizlik görülme oranı daha yüksek. Enfeksiyonların fetüsü olumsuz etkileyerek beyinde kalıcı hasarlara, düşük doğuma, ölüme ve farklı rahatsızlıklara yol açabileceği saptandı. Doğada yürümek zihni de bedeni de yeniliyor. Yapılan bir başka çalışmaya göre açık havada geçirilen kısa molaların bile sağlığa iyi geldiği aktarıldı. İşte o 5 fayda. Kortizol seviyesini düşürüyor, stres ve kaygıyı azaltıyor, uyku kalitesini artırıyor, güneş ışınlarından alınan D vitamini bağışıklığı destekliyor, beynin dinlenmesini sağlıyor ve odak süresini artırıyor, kalp sağlığına iyi geliyor. Bunlar doğada yürüyüş yapmanın sağladığı faydalar. Ancak kirli havada spor yapmayın uyarısını da görüyoruz hemen yanı başındaki bir diğer haberde. Açık havada egzersiz yaparken zehirli partiküllere maruz kalma riskinin azaltabileceği belirtilmiş. Uzmanlar sporun sağladığı faydalardan yararlanırken hava kirliliğinin zararlarını en aza indirmek için rota ve saat seçiminin önemine dikkat çekiyor. Yerel hava kalitesi endekslerinin takip edilmesi, yoğun trafik saatlerinden kaçınılması tavsiye ediliyor. Hava kirliliğinden korunma, küçük rota değişikliklerinin bile büyük fark oluşturduğunu gösteriyor.

Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Yağmurlu, bereketli bir İstanbul'dan arkadaşlara selamlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun diyor. Kenan Aksubey Avcılar'dan ulaşmış bu mesajıyla. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler tüm Akra ailesine, hepimize. Şanlıurfa'dan bizler de dua eder ve dua bekleriz. Selam ve muhabbetlerimizle diyor. Sadık Turanoğlu, Şanlıurfa'ya da selamlar diyelim efendim. Bir başka dinleyicimiz, bizim apartmanımız bahçeli, çevremizde ağaçlı olduğundan artan ekmekleri hemen kurutup biriktirip kuşlara veriyoruz. Yine kedilerin yiyebileceği yemek artıklarını da temiz kaplara koyarak onlara veriyoruz. Demiş Aydın'dan sevgiler diyor Melek Hanım. Az evvel paylaştığımız israfın önlenmesi ya da kalanların değerlendirilmesi noktasında güzel bir hatırlatmada bulunmuş. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize.

0: ve tabii güzel mesajlarıyla, dualarıyla bizlere ulaşan tüm arkadaşlarımıza. Gün boyunca mesajlarınızı yine yazabilirsiniz 0501 630 3030'a.
1: Hava durumu.
0: Yağışlı bir gün pek çok şehir için de öyle. Bakalım hangi noktalara dair uyarılar var meteorolojinin değerlendirmelerinde. Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batı kesimleri, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, buralarda kuvvetli yağışlar var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı. Rüzgarın Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Buna da dikkat. Sıcaklıkların tabii yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalırken diğer yerlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklara bakalım. İstanbul 17, Bursa 18, Çanakkale 20, Afyonkarahisar ve İzmir 22, Antalya ve Hatay 28, Adana 30, Eskişehir 19, Ankara 23, Konya 27, Bolu 17, Sinop 25, Samsun ve Trabzon 26, Rize 27, Erzurum 26, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Serbest piyasada günün ilk rakamları şöyle. Dolar 48.83, Avro 55.82 lirada, altının gramı ise 6.800 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları hatırlatalım şimdi de değerli dinleyenlerimiz. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Yoşan, Müslümanın ikramını kabul etmeyi ve mümin kardeşi sevindirmeyi anlatıyor. 9.30 itibariyle günün sohbetini dinleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve bu surelerde geçen konuların özet bilgilerle paylaşıldığı en güzel rehber 950'de Son Peygamber ve İslamiyet 10'da sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze 10.15'te sesli kitap programımız okudukça 10.50'de yayına geliyor. Çöle inen nur eseri seslendiriliyor. Tüm bölümlere Akrem Medya'dan da erişebilirsiniz. Uzman tavsiyeleriyle aile rehberi 11.40'da yayında olacak. 13'te ana haber bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Aynadaki İnsan programı yayına gelecek değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü programda çocukları sürekli memnun etmeye çalışmak üzerine değerlendirmelerde bulunulacak. Saat 15'te hadisler deryası var. Allah yolunda harcamak ve insanlara zarar vermemek bugünkü sohbetin konuları arasında. 16.15'te sağduyulu akıl söyleşimiz yayına geliyor. Dünyadan farklı konuklarla gez, gör, ibret al 17.05'te. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Erenler Kervanı 22'de Akra'da sizlerle olacak. Efendim böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne merhaba programı sona erdi.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca

Alemi Şerif canlı yayını Zengin Medya Arşivi. Dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişi güzelce abdest alır, sonra hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Eğer insanlar ezanın ve cemaatle kılınan namazda birinci safın sevabını bilseler ve kura çekmeden bunu elde etmeleri mümkün olmasa mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namazlara erken gelmenin sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Eğer yatsıyla sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi, bu namazlara emekleyerek dahi olsa gelirlerdi. Sevgili dinleyenler, cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti

fel yakbel kerametehu fe innemâ hiye kerametullahi fe la teruddu alallahi keramete. Burada kelimeleri aynen izah da edeceğim. Men ekremehu ehuhul müslim. Her bir kimse ki ona bir Müslüman kardeşi bir ikramda bulunmuş, Müslüman kardeşi ona bir şey vermiş, bir hediye, bir ikramda bulunmuş. Men ekremehu ehuhul müslim fel yakbel kerametehu. Onun ikramını o kabul etsin. Arkadaşının kendisine bir kalem vermiş, efendim yarım elma vermiş gönül almak için diyelim. Efendim işte bir tavır, bir davranış, bir sevgi emaresi, işareti küçük büyük bir şey yapmış. Efendim ikramda bulunmuş. Fel yakbel kerametehu. Onun ikramını kabul etsin. Keramet ikram demek. Arapçada ikram demek. E peki Evliyaullah'ın da kerameti var. O ne demek? O da o Evliyaullah'a Allah'ın ikramı demek. Onun için keramet denmiş. Kerametin bu manasını bilirse insanın kerameti anlaması daha kolay olur. Bazıları kerameti inkar ediyorlar. Olur mu böyle şey? Olur. Allah ikram ederse, Allah'ın ikramı olduğu için olur. E canım eskiden olmuş, şimdi de olur mu? Eskiden de olur, şimdi de olur, ileride de olacak. Keramet Allah'ın ikramıdır. Allah dilediği kullarına ikram eder. Dilediği kullarını öyle efendim mükafatlarına erdirir. Arkadaşının kendisine ikramını, kerametini kabul etsin. Yani ikramını kabul etsin. Neden? Fe innemâ hiye kerametullah. Çünkü o Allah'ın ikramıdır. Yani o arkadaşı ona veriyor ama Allah o arkadaşın gönlüne onu ilham ediyor. Ona efendim git şunu ver diye düşündürüyor. Aklına onu getir diyor. O da gidiyor arkadaşına o ikramı yapıyor. Kendimden geldi, içim istedi. Sana şunu veriyorum. Al kardeşim, hediyem olsun filan diyor. Neden? Allah ona yaptır diyor. Biliyorsunuz efendim ve ma teşavune illa en yaşa Allah. Siz Allah istemezse bir şey istemek bile elinizde değil. İsteten Allah, efendim gönderen Allah, o vasıta oluyor, sebep oluyor, müsebbip, müsebbibi hakiki Allahu Teala Hazretleri oluyor. Onun için o Allah'ın ikramıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kime bir Müslüman kardeşi bir hediye verirse, ikramda bulunursa o ikramı, o hediyeyi o kabul etsin. Çünkü o Allah'ın hediyesi, ikramıdır. فَلَا تَرُدُّ عَلَى اللّٰهِ كَرَامَتَهُ. Allah'ın gönderdiği ikramı geriye reddetmeyin. Kabulden kaçınmayın. Kabul etmeyip de Allah'ın ikramını reddetme durumuna düşmeyin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Niye böyle alıyor acaba? Yani ikramı reddetmemek gerekiyor. Çünkü ikram Müslümanlar arasında sevginin işaretidir. Bir, seven insan sevdiğine ikramda bulunur. İkincisi, olmayan sevgiyi de hasıl eder. Yani insan ikram ede ede sağa sola kendisine düşman insanlar bile dost olur, onu sevmeye başlar. Yani sevgi hasıl eder. İkram sevgi hasıl eder. Onun için sevgi de önemli bir şey. Dinin önemli amaçlarından birisi insanlar arasında sevginin yayılması, sevgi bağlarının kuvvetlenmesi. Onun için ikramı birisi alacak. E şimdi o bana bu ikramı verdi. Şimdi ben ona medyonu şükran oldum. Tabii olacaksın. Elbette medyonu şükran olacaksın. Teşekkür edeceksin. E altında kalmak istemiyorum o ikramın. Tabii kalma. Sen ona götür. Sen de ona bir ikramda bulun. Böylece aranızda sevgi, muhabbet artsın. Ama bazıları ikramı çok haşin bir şekilde kaba saba yapıyorlar. Ben beğenmiyorum. Sen götürüyorsun, bir şey veriyorsun birisine. Hemen yok diyor, teşekkür ederim. Yok sen al filan diyorsun, alıyor. Hemen sağda sonuna bakıyor, cebinden çıkartıyor kalemini. Bu da senin olsun. E dur bakalım mübarek, yani böyle hemen karşılıklı böyle bu takas usulü gibi öyle ikram bana biraz garip geliyor. Yani onu aklında tutarsın. Bu kardeşim bana ikram etmişti dersin. Sen de bir vesileyle yumuşak güzel bir tarzda efendim sen de ona ikramda bulunursun. Bir seyahat yaptık işte bu aile eğitim çalışmalarını nerede yaparız diye. Bir yere gittik. Dağ başında güzel manzaralı bir araziye gittik. Orayı alabilir miyiz filan diye. Orada bir İngiliz perişan, hırpani yaşıyor böyle. Robinson Crusoe'nun efendim gemiden kurtulup adaya çıkıp da orada perişan yaşadığı gibi dağ başında tek başına yaşıyor. Baktık acıdık efendim şeyine. Ben arkadaşlara eğildim, dedim ki yani şuna bir ikramda bulunsak ne yapabiliriz? Yoldan portakal almıştık bir paket. Şöyle 3-5 kiloluk. Portakalı böyle arkadaş götürdü, ona verdi ama zarif bir şekilde verdi. Dedi ki orada sebzeyi falan kendisi yetiştiriyor o

arazide adam. İşte elması var, biberi var, domatesi var, lahanası var, maydanoz var filan. Dedi her şeyiniz var ama galiba portakalınız yok. Buyurun dedi. Adam da güldü, memnun oldu, aldı. Yani bir de verişin zarif olması önemli oluyor. Abdullah İbni Mübarek kitabına yazmış. Efendim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben akarra bi ayni müminin akarrallahu bi aynihi yevmel kıyame. Kim bir müminin gözünü efendim serinletirse, gözünü, gönlünü, gönül gözünü serinletirse Allah da onun gözünü kıyamet gününde efendim serinletir. Göz serinletmek, gönül serinletmek ne demek? Sevindirmek demek. Arapçada efendim böyle tabir edilmiş. Efendim gönlünü hoş etmek demek. Yani bir insanın hani sevindiği zaman yüzü güler, gözlerinin içi güler diyoruz ya. Böyle ne oldu? Böyle çok tatlı tatlı gülüyorsun, gözlerinin içi gülüyor, ne oldu? Bir habere sevindim de ondan filan diyoruz ya. Efendim işte onun gibi bir tabir bu. Kim bir Müslümanın gözünü serinletirse, yani onu sevindirirse, gönlünü hoş ederse, gönül alırsa, efendim gönül yaparsa, efendim sevindirecek bir davranışta, bir ikramda, bir tavırda bulunursa, Allah da onun kıyamet gününde gözünü serinletir. Yani Allah da onu sevindirir. Allah'ın sevindirmesi tabii onu affetmesi, mağfiret etmesi, mükafatlandırması tarzında tecelli eder. Çok güzel. Onun için efendim biz burada gönül yapma, gönülleri efendim hoş etmeye gönül dikkat etmeliyiz. Gönül kırmamaya dikkat etmeliyiz. Kimsenin kalbini, gönlünü yıkmamaya, kırmamaya efendim dikkat etmeliyiz. Kimseyi üzmemeye gayret etmeliyiz. Bir imtihan dünyasına geldik. Burada bir müddet yaşayacağız, gideceğiz. Ben gelmedim davayı için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Çok sevdiğim bir dörtlüğü Yunus'umuzun. Rahmetullahi aleyh. Rahimahullah rahmeten varsa. Ben buraya diyor boş bir iddia, palavra efendim için gelmedim bu dünya hayatına. Ben sevmek için geldim. Benim hayattaki en büyük işim sevgi. Gönül yapmaya geldim. Gönülleri sevindirmeye geldim. Çünkü kalpler, gönüller Allah'ın evidir. Efendim dostun evi gönüllerdir. Onun için gönlü yapmaya geldim diyor. Yani insan gönlünden Allah'a inandığı için gönlü Allah'ın evi olarak söylüyor sevgili kardeşlerim. Gönül yapmasının hayatının amacı olduğunu, en büyük işi olduğunu söylüyor. Hakikaten de başarmış rahmetli. Hala ilahileri ile gönlümüzü yapıyor, gönlümüzü şenlendiriyor, gönlümüzü hoş ediyor, sevap kazanıp duruyor Yunus'umuz. Allah böyle bizi de tatlı dilli, güleç yüzlü, kalp kırmayan, herkesi sevindiren, herkesin duasını alan kimselerden eylesin. Hazreti Ali Efendimiz yemin etmiş, o biraz latifeci bir kimseymiş. Vallahi kimseye ömrümde efendim iyilik yapmadım, kötülük yapmadım demiş. Oradan maksadı ne? Yani iyilik yaptıysam sevabı bana gelecek, kendime iyilik yapmışım demektir. Efendim kötülük yapmışsam cezası bana gelecek, demek ki kendime kötülük yapmışım demektir. Başkasına yapmadım, kötülüğü kendime yaptım. İyilik yaptıysam iyiliği sanki kendime yaptım demiş oluyor. Böyle bir müfteyle ifade etmiş oluyor efendim Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vece. Onun için bizim de hayatta amacımız sevgili kardeşlerim gönül yapmak olmalı. Yunus'un yolu doğru. Biz Yunus'umuzun yolundan dinimizin, imanımızın gereği Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinin, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin icabını yapmaya devam edelim. Dinimiz güzel, dinimiz hak din, imanımız sağlam, doğru, mantıklı, ilmi, her şeyimiz güzel. Elhamdülillah biz bırakmayalım. Yunus'umuzun, Mevlana'mızın, efendim dinimizin, imanımızın yolunu bırakmayalım. Niye Yunus Mevlana diyoruz ikide bir de? Efendim niye o mübareklerin ismini zikrediyor? Onlar samimi Müslümanlardı. Onlar İslam'ı samimiyetle uyguladılar. Eserlerine, sözlerine bu samimiyetlerini efendim döktüler. Sözlerin samimiyetlerini, eseri seviyoruz onun için. Onları misal gösteriyorum. Yani misal göstermek öğretim için çok önemli de, bir şeyi uzun uzun anlatmak yerine kısa yoldan misalini gösterirseniz anlar herkes. Nasıl bir insan olayım? Yunus gibi olsun. Yani şimdi birçok kardeşimiz var, gözümün önüne geliyor. Çocuğunun ismini mesela Emre koyuyor veya Yunus koyuyor. Neden? Onu sevdiği için. Güzel. Biz o yoldan ayrılmayalım. İnşallah herkesi sevindirelim. Kalp kırmayalım, gönül yıkmayalım. Sonra pişman olacak iş yapmayalım.

0: birçok kimse efendim günlük hayatın kısır çekişmeleri içinde efendim bunları anlayamıyor ve çok kalp kırıyor. Hele hele bir insan yüksek mevkilerde olur, sorumluluk makamlarında olur da halkın kalbini kırarsa ne kadar kötü olur. Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı iş yaparsa ne kadar fena olur, ne kadar büyük yanlış olur, onun telafisi ne kadar zor olur. Sonra pişman olsa, ağlasa, göz dökse bile ne kadar hakları Allah-u Teala Hazretleri affetmiyor. Kul haklarını affetmiyor. Git onunla helalleş buyuruyor. Adam esiyor, tozuyor, zulmü yapıyor. İhtiyarladıktan sonra aklı başına geliyor. Efendim ölüm döşeğine düştüğü zaman, el ayağı titremeye başladığı zaman ben de müminim, ben de Müslümanım. Efendim bilmem ne filan camiye gitmeye başlıyor vesaire. Ama o eski kul haklarını Allah ondan soracak. En iyisi kul hakkını hiç üzerine almamak. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, Allah sizi sevsin, Allah'ın sevgili kulu olun, Allah'ın sevgisi içinize yerleşsin, marifetullah'a, muhabbetullah'a Allah sizi erdirsin, Yunuslar gibi, Evliyaullah büyüklerimiz gibi siz de Allah'ın sevgisiyle dolun, Allah'ın sevgisiyle yaşayın, Allah'ın mükafatlarına erin, evlatlarınızla, yakınlarınızla beraber. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Beyyine Suresi. Sevgili dinleyenler, açıklayıcı, aydınlatıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Beyyine Suresini anlatacağız bugün. 8 ayetten oluşmaktadır. Sure adını 1. ayette geçen ve açık delil anlamına gelen beyyine kelimesinden almaktadır. Sure, ehli kitap olan kafir ve müşriklere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından gönderilen son elçi olduğunu beyan eden ayetlerle başlar. Beyyine suresinde açık delil karşısında inanmanın zarureti, inançsızların kötülüğü, inananların iyiliği anlatılmaktadır. Surenin son 3 ayetinde kafirle mümin arasındaki fark, özellikle ebedi ceza ve ödüllerine vurgu yapılarak anlatılır. Şüphesiz ki gerek ehli kitaptan, gerek Allah'tan başkalarını tabulaştırarak müşriklerden küfre sapanlar, kâfirlikte kalanlar, içinde devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüsü, en şerlisi onlardır. Doğrusu iman edip de salih amel işleyenler, işte yaratılanların en iyisi onlardır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felah.

ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Urve bin Mesud'un Müslüman olup Taifleri Müslümanlığa davet edişi ve şehit edilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Taifleri kuşattığı sırada Urve bin Mesud'la Gaylan bin Selem'e Taif savunması için debbabe, mancınık vesaire yapma sanatını öğrenmek üzere Cüreyş'te bulunuyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Taif'ten ayrıldıktan sonra Urve bin Mesud Taif'e dönmüş, bir müddet debbabe, büyük küçük mancınıklar yapmakla uğraşmış, nihayet Yüce Allah onun kalbine İslamiyet sevgisi düşürmüştü. Urve bin Mesud hicretin 9. yılı Rebiyül Evvel ayında Medine'ye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi, Müslüman oldu.

oldu. Peygamberimiz aleyhisselam onun Müslüman oluşuna çok sevindi. Urve bin Mesud Medine'de Hazreti Ebubekir'in evine inmişti. Muhire bin Şube amcasını kendi evine götürülünceye kadar bırakmadı. Muhire bin Şube Urve bin Mesud'un yeğeniydi. Urve bin Mesud, ya Resulallah, bana izin ver de kavmimin yanına gidip onları İslamiyet'e davet edeyim. Vallahi ben gelip geçmiş dinler içinde bunun gibisini görmedim. Ben ashab ve kavmimin yanına öyle hayırlı bir varışla varacağım ki, hiçbir kimse hiçbir zaman kavmine benim varışım gibi varmayacaktır dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, Taif halkının öteden beri onurlanıp büyüklenip Müslümanlıktan kaçındıklarını bildiği için, onlar seni öldürürler buyurdu. Urve bin Mesud, ya Resulallah, ben onlara öz evlatlarından daha sevgiliyimdir dedi. Gerçekten de Urve bin Mesud, Taif halkı içinde sevilir, sayılır, sözü dinlenir bir zat idi. Onu Kureyş müşrikleri de öyle kabul ederlerdi. Kur'an-ı Kerim'de açıklandığına göre Kureyş müşrikleri, şu Kur'an indirilecekse iki memleketin birinden büyük bir adama indirilmeli değil miydi demişlerdi. İki memleketin biri Mekke, diğeri Taif'ti. Kureyş müşriklerinin büyük adamlardan maksatları da Mekke'deki Velid bin Muire ile Taif'teki Urve bin Mesud gibi kişilerdi. Urve bin Mesud simaca İsa aleyhisselamı andırırdı. Urve bin Mesud, Taifleri İslamiyet'e davet için izin verilmesi hakkındaki dileğini tekrarladı. Peygamberimiz aleyhisselam da yine, ''Onlar seni öldürürler, onlar seni öldürürler diye korkuyorum.'' buyurdu. Urve bin Mesud, ''Ya Resulallah, onlar beni uykuda bulsalar uyandırmaz, uyandırmaya kıyamazlar.'' dedi. Onların yanlarına gitmek üzere 3 kez izin istedi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam, gitmek istiyorsan git buyurdu. Urve bin Mesud, aralarındaki mevkii sebebiyle Taiflerin kendisine aykırı davranmayacaklarını, karşı koymayacaklarını umuyordu. Urve bin Mesud kalkıp Taif'e doğru yola çıktı. 5 gün gittikten sonra akşamleyin kavmine ulaştı. Hemen evine girdi. Taifliler Urve'nin Rabbe putuna uğramadan, onu ziyaret etmeden eve girişinden hoşlanmadılar. Ondan kuşkulandılar. Sonra da kendi kendilerine, yolculuk hali onu bundan alıkoymuş olabilir dediler. Sakif kavmi Urve'nin evine geldiler. Onu cahiliye ve müşriklik devrinin selamıyla selamladılar. Urve bin Mesud onlara karşı müşriklik selamını tanımayan, ondan hoşlanmayanların ilki oldu ve bana esselamu aleyküm diyerek cennetliklerin selamıyla selam vermenizi size tavsiye ederim dedi. Sonra da onları Müslümanlığa davet etti. Ey kavmim! Siz beni herhangi bir kötülükle suçlayabilir misiniz? Siz benim soy sopça en seçkininiz, servetçe en zengininiz, cemaatçe de en güçlünüz olduğumu biliyor değil misiniz? Beni İslamiyet'e girmeye sevk eden ancak başkalarının göremediği şeyi benim onda görmüş olmamdır. Gelin öğüdümü dinleyin, bana aykırı davranmayın. Vallahi benim size getirip sunduğum şeyden daha üstününü hiçbir elçi kavmine getirip sunmamıştır dedi. Fakat sakifler ona hakaret ettiler. Onun çevresini sardılar ve Lat'a andolsun ki zaten senin Rabbe'ye yaklaşmadığın ve onun yanında saçını kazıtmadığın zaman dininden ayrılmış olduğun bizim içimize doğmuştu dediler. Urve bin Mesud onlara karşı çok yumuşak davrandı. Taiflerse toplanıp onun hakkında yapacakları şeyi kararlaştırmak üzere yanından ayrıldılar. Urve bin Mesud Tanyir'i ağarmaya başladığı zaman köşkün üzerine çıktı. Namaz için ezan okudu. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın Resulullah olduğuna şehadet etti. Kendisinin Müslüman olduğunu açıkladı ve Taif halkı olan sakifleri İslamiyet'e davet etti. Taifliler her köşeden ona doğru vardılar. Her taraftan onu oka tuttular. Beni Maliklerden Beni Salim bin Malik'in kardeşi Evs bin Af'ın attığı ok Urve'ye isabet etti. Oku Ahlaf'tan Beni Attab bin Malik'lerden Vehb bin Cabir adındaki kişinin attığı da sanılmıştır. Urve bin Mesud da Ahlaf'tan yani Sakiflerin başka kabilesindendi. Okun Evs bin Af tarafından atıldığı gerçekleştiği için Gaylan bin Seleme, Kinane bin Abdi Yalil, Hakem bin Amr ve Ahlaf'ın diğer ileri gelenleri silahlandılar ve ya Beni Maliklerin başkanı

0: Canlarından 10 kişi öldürüp Urve'nin öcünü alacağız ya da en son ferdimize kadar öleceğiz dediler.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şami.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Efendim merhaba. Bir kulağınızdan gönlünüze programıyla daha huzurlarınızdayız. Yine birbirinden güzel eserleri ve bilgileri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık ve mikrofon başına geçtik. Bugünkü konumuz çevre olacak değerli arkadaşlar. Bugün inancımız ve kültürümüzde çevrenin önemine değineceğiz. Bunun için tabii her zaman olduğu gibi Akrem Medya'ya göz atacağız. Ama önce ilk eserimize merhaba diyelim.

İnancımız, kültürümüzü şekillendiren, hayatımıza yön veren, diğer insanlarla, tabiatla, çevreyle ve yaratıcımızla ilişkimizi düzenleyen vazgeçilmez bir unsur. Bütün bu ilişkiler birbirinden kopuk ve bağımsız değil, aksine bir bütünün parçaları. Yüce kitabımızın inen ilk ayetlerinden itibaren Allah Celle Celaluhu bize maddi manevi hem kendimizi hem çevremizi temiz tutmamızı, bizlere kendi nimetlerinden bahşetmiş olduğu tabiata ve çevreye emanet farkındalığıyla adalet gözeterek bakmamızı buyuruyor. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke haremi gibi Medine'de harem-i şerif bir nevi sit alanı olarak belirlediği mıntıkada hiçbir canlıya zarar verilmemesini temin ediyor. Ölmek üzereyken dahi fidan dikilmesini tavsiye ederek çevre ahlakı aşılıyor. Efendim bir müzik arası daha veriyoruz şimdi kulağınızdan gönlünüze programımızda. Ardından kaldığımız yerden çevre konusuna devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Yüce Kitabımız ve Sünnet-i Seniyye'den beslenen Anadolu irfanı ve tefekkürü, insanın varoluş nedenini diğer yaratılmış şeylerle ilişkisini pek çok değişik boyutuyla ele alıyor. Yeryüzünde olan ve yetişen her şeyin onun ayetleri olduğu, onun her an bir yaratmada olduğu, kainata ibret nazarıyla bakmak gerektiği vurgulanıyor. İnsanın eşref-i mahlukat, zübde-i alem ve yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak çevreye karşı sorumluluğu zihinlerimize ve gönüllerimize zerk ediliyor. Çevre, insan ve diğer canlılarla temas eden, etkileşim içine giren fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal faktörlerin tümünü ifade ediyor. Dolayısıyla canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimlerinin bütünü çevreyi oluştururken, fiziksel çevre ile toplumsal çevre de birbirlerini tamamlıyor. Varlığımızı sürdürebilmek için tabiata ve çevreye ihtiyaç duyuyoruz. İnancımız gerek toplumsal, gerekse fiziksel çevreyle ilişkilerimizi anlamlı kılıyor ve tanımlamamızı sağlıyor. Değerli Akra dinleyenleri, şimdi bir müzik arası daha veriyoruz. Ardından beraberliğimiz devam edecek.

Akra'da kulağınızdan gönlünüze programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çevre konusunu işliyorduk bugün programımızda. Devam edelim. Muhatap olduğumuz ilahi bir mesaj var. İlk günden itibaren olumlu çevre yaklaşımıyla günümüze ışık tutuyor. Söz konusu mesajların temelinde ise ahlak, denge, ölçü, adalet, emanet, sorumluluk ve tasarruf konuları yer alıyor. Yüce kitabımız Kur'an'da yer alan yaklaşık 500 ayeti kerimede ve hadis-i şeriflerde çevrenin her türlü yönüne işaret ediliyor ve bizlere duyarlılık aşılanıyor. Yer ve göklerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre yaratıldığı belirtiliyor. Kamer suresi 49. ayet-i kerimede. Yüce yaratıcımız Kur'an'da biz her şeye ona uygun bir ölçü verdik buyurarak ekolojik dengenin aslını 14 asır önce ortaya koyuyor. Allah'ın yaratmasında herhangi bir ölçüsüzlük, uygunsuzluk ve bozukluk bulunamayacağı bildirilerek ve bu ölçü ve dengeyi korumaya sevk ediyor. Sakın dengeyi bozmayın buyuruluyor Rahman suresi 8. ayet-i kerimede. Buna binaen tabiatta devam eden bu ölçü ve dengenin bozulmaması için aykırı davranışlardan sakınmak çevreyle ilişkimizin en önemli prensiplerinin başında geliyor.

İslam'ın çevre veya tabiata bakışı salt tabiatı esas alan, tek ölçü olarak tabiatı gören bir yaklaşım değil. Balığın suyla, ağacın ormanla münasebeti nasılsa, insanın da çevresiyle kaçınılmaz bağları bulunuyor. Çünkü bu evrendeki tek bir şey ya da nitelik bütünden ayrılmıyor. Bu mana üzere İslam medeniyetleri doğal çevreyle tamamıyla bir bütünlük ve uyum içinde olmuştur. Osmanlı evlerinin ayrılmaz bir parçası olan bahçeler ve vakıflar yoluyla halka açık olmak üzere açılan bağlar, bahçeler, ağaçlık alanlar ve çeşmeler şehre hem hayat veriyor hem de çevreyi güzelleştiriyordu. Su ve çeşme kültürü İslam medeniyetinde ayrı bir yer tutuyordu. Evet sevgili dinleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere şimdi yine çok güzel bir eserle veda edeceğiz. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin, üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri, babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki, 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğiniz kelimeler o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu. Bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, hikaye çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubunuz

0: şeydir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz. Zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran. Just now.

0: Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba efendim. Son bölümde hicretin 7. yılına gitmiştik. O yıl fetihlerle doluydu. Peygamber Efendimiz İslam devletinin temellerini sağlamca atmaya devam ediyorlardı. Elçiler Kisra'ların, Kayserlerin huzuruna çıkıyordu. Elbette bir kısmı imanı, bir kısmı da küfrü ihtiyar ediyordu. 43. bölüm. Büyük fetih eşiğinde. Allah Resulü'nün Mekkelilerle muahedelerinin üstünden tam bir yıl geçmiştir. Anlaşmaya göre bir yıl sonra kılıçlar kınında Müslümanlar Kabe'yi ziyaret edebilecek ve umrelerini yerine getirebileceklerdir. Peygamber emri geçen yıl kafilede bulunanlar her fert iştirak etsin. Medine muhafızlığına Ebu Zer-i Gıfari Hazretlerini tayin ettiler. Kafile tertiplendi. 2000 sahabi, haremde kurban edilecek 60 deve, zırh, tulga, mızrak, kılıç, ok, yay, gürz, her türlü silah da beraber. Zülhüleyfe mevkiine geldikleri zaman Muhammed bin Mesleme kumandasında ileriye atlı bir müfreze çıkardılar ve kendileri orada ihrama girdiler. Muhammed bin Mesleme ileride Kureyş'in bazı karakollarına rastladı. Karakollar sordu, gelen kimdir? Allah'ın Resulüdür ve inşallah yarın burada olacaklardır. Ertesi sabah Allah'ın Resulü oraya geldiler. Kafile silahlarını o noktada bıraktı ve silahların etrafı 200 kişilik bir muhafız kıtasıyla çevrildi. Allah'ın Resulü önde kurbanlar Kusva isimli develerinin üzerinde hareket ettiler. Etraflarında dalga dalga sahabi. Alay Mekke'ye doğru yokuş aşağı iniyor. Bir ağızdan yüksek sesler. Lebbeyk, Allah'ım lebbeyk. İşte emrine koştuk. Peygamberler peygamberinin devesini şair Abdullah bin Revaha çekiyor ve devenin önünde beyitler okuyor. Allah'ın Resulü sahabilerine Kabe'nin etrafında ilk üç tavafın sert ve hızlı adımlarla yapılmasını emrettiler. Medine havasının sahabileri çürüttüğü dedikodusuna karşı onları dağlardan seyreden müşriklere ders veriyorlar ve küfre haşmet gösteriyorlardı. Allah'ın Resulü Safa ile Merve arasında develerinin üstünde sa'y ettiler. Sonra kurbanlarını Merve'de kestiler ve buyurdular. Kurban kesilecek yer burasıdır ve Mekke'nin her sokağı kurban kesmeye elverişlidir. Bütün sahabiler Allah Resulü'nün yaptıklarını yaptılar. Geride vazife alanlar posta posta değiştirildi. Onlar da umrelerini yerine getirdi. Kainatın efendisi Mekke'de 3 gün kaldılar. 3. gün Hazreti Ali vasıtasıyla kendilerine haber geldi. Müddet tamam, çıkınız Mekke'den. Dönüyorlar. Kıyamete kadar çıkmamak üzere Mekke'ye girecekleri güne doğru Mekke'den ayrılıyorlar. Mekke sokaklarındalar. Arkalarından minicik bir kız çocuğu koşuyor. Amca, amca beni bırakma. Bu amcaları büyük şehit Hamza'nın Mekke'de kalmış mini mini kızı. Küçüğü evvela Hazreti Fatıma ve sonra Allah Resulü'nün emriyle teyzesi yanına aldı. Teyze Cafer'in zevcesi. Mekke sokakları bütün insanların çığlığına benzer o haykırışı unutamaz. Amca, beni bırakma, beni bırakma. Bir daha çıkmamak üzere Mekke'ye girecekleri güne doğru ilerliyorlar. Bir iki seriye daha tertip edildi ve en mühim hadise olarak üç büyük şahsiyet Mekke'den kalkıp Medine'ye kadar geldi ve Müslüman oldu. Biri Allah Resulü'nün ileride Allah'ın çekilmiş kılıcı diye vasıflandıracağı Halid bin Velid. İkincisi Arap dahilerinden Amr bin Ül-As. Üçüncüsü de yine Kureyş ulularından Osman bin Ebi Talha. Allah Resulü'nün kuvvetin arkasında sulh ve ruh yolunu gösterme siyasetleri en güzel meyvelerini devşiriyor. Biş bin Sadül Ensari Hazretlerinin yoldaşlarını şehit edenler üzerine yürüyüş yapıldı ve çoğu kılıçtan geçirildi. Şura bin Vehebül Esedi emrinde bir müfreze Hevazin kabilesini yere serdi ve bütün sürülerini önüne katıp geldi. Kab bin Amir'in 10-15 kişilik seriyesini kafirler basıp hepsini şehit ettiler. İlk karşılaşma, Mute Seferi. Mute, Şam diyarında.

0: Belka şehrinin nahiyelerinden. Allah'ın Resulü hicretin 8. yılında. Haris bin Umeyr'i peygamber namesiyle Basra melikine göndermişlerdi. Elçi Mute mevkiine varınca Bizans imparatoruna bağlı Serçil kumandanı Haris'i şehit etti. Böylece Rum ve İslam dünyaları arasında ilk hesaplaşma açıldı. Haris peygamber elçilerinden ilk ve son öldürüleni. Zeyd bin Harise emrine 3000 sahabi verildi ve Mute istikametinde Rum alemine karşı hareket başladı. Zeyd'e emir şöyle: "Sen şehit olursan yerine Cafer bin Ebu Talip geçecek. O da şehit olursa Abdullah bin Revaha emir olacak. O da şehit düşerse Müslümanlar kimi isterlerse kumandan seçsinler." Yine peygamber emri: "Mute mevkiine kadar gidiniz. Orada rastlayacağınız küfür ehline İslam'ı teklif ve telkin ediniz. Kabul etmezlerse kılıçlarınıza sarılınız ve Allah'tan yardım dileyiniz." Allah'ın sevgilisi Zeyd'e bir beyaz sancak verdiler ve İslam ordusunu Medine'nin veda yokuşu başına kadar uğurladılar. Evet, İslam henüz dünya çapında büyük ufuklara ayak basmadan o ufukların eşiğinde teşkilatlı ve güya medeniyetli dalalet alemine karşı ilk teşebbüsü bu. Bu ismini Romalı'dan alan Rum illerine koyu insan kalabalıklarının kümelendiği ve madde marifetlerinin bezediği hiçlik siteleri dünyasına doğru İslam'ın ilk keşif yürüyüşü. Eninde sonunda büyük muhasebe bu iki dünya arasında olacak ve biri şark öbürü garp ismini alacaktır. Çekirdek hareket Mute'de başlıyor. Peygamber elçisini öldüren Serçil on binlerce kişilik bir ordu başında ileriye karakollar çıkardı ve İslam ordusunu beklemeye koyuldu. Habere göre Rum orduları 100 binlik bir kuvvet halinde Belka'yı tutmakta. Allah'ın Resulü isimleriyle 3 kumandanın şehit olmak ihtimalini ortaya koyduklarına göre iki dünya arasında İslam'ın derhal zafer bulması şart değil. Şart olan hamle. Düşmana yaklaştılar ve nispetsiz vaziyet karşısında bir an düşündüler. Bu hale göre ne yapalım? Allah Resulüne haber verip emir mi bekleyelim? Şair Abdullah bin Revaha sahabilere kuvvet verdi ve onları bu fikirden vazgeçirdi. "Biz verilen emri yerine getirmekle mükellefiz. Hepsi bu kadar. Allah'a havale edelim ve Resulüne itaat gösterelim." Zeyd bin Harise mukaddes sancağı kaldırdı ve birbirlerine giriştiler. Zeyd eski köle, büyük sahabi ve İslam'da ilklerin ilklerinden Zeyd ilk hamlede göğsüne yediği bir mızrakla yere kapandı ve bir daha kalkamadı. Şehit. Yerine peygamberler peygamberinin amca oğlu Cafer geçti. Sancak elinde ileriye atıldı. Bir kolunu kestiler, sancağı öbür eline aldı, o kolunu da kestiler. Cafer'in göğsünde tam 90 tane ok ve mızrak yarası. Bütün destanlar, efsaneler ve hayal aleminde dengi bulunmayan aşk ve iman kahramanı Cafer Allah'ın emriyle şehit düştü. Hem de ne şehit. Sancağı Abdullah bin Revaha aldı. O da şehit. Orduda bir sarsılma ve gerileme alameti. Çekilenler. Sancağı yerden bir sahabi aldı ve elden ele devrederek emniyete ulaştırdı. Allah'ın çekilmiş kılıcı Halid bin Velid gerileyenlerin karşısında: "Durunuz, nereye gidiyorsunuz?" Kutbenin sesi gürledi: "Ey Müslümanlar, kaçarak ölmektense tırnak tırnağa cenkleşip Allah yolunda şehit olmak 1000 kere daha hayırlıdır." Halid toplayabildiklerini bir kenara çekti. Bir an düşmandan sıyrılıp bir selamet köşesi buldular ve hemen karar verdiler. Halid bin Velid kumandan. Bir gece içinde cenahları ve öncüleri artçılarla değiştiren ve sabahı düşmana yeni asker geldiği hissini veren Halid, düşmanı şaşırttıktan, biraz gerilettikten sonra muazzam bir manevrayla ordusunu kurtarıp döndü. İslam ordusu bozgun şartları içinde bile bozgunu tatmamış ve bir avuç Müslümanın 100 binlik yığınlara karşı taarruzi keşfi muvaffak olmuştu. İslam şecaatinin büyük destanı Mute. Yine Mute cengi devam ederken kainatın efendisi peygamber mescidinde sahabilerin arasında hafifçe dalgın öbür alemle temastalar. Çizgisi çizgisine muharebeyi takip ediyorlar. Gözleriyle görüyorlar demeye lüzum var mı? Zeyd'in şehit düştüğünü bildirdiler. Çok geçmeden gözlerine birer damla yaş indi. Cafer ve arkasından Abdullah bin Revaha şehit. Buyurdular: İşte Allah'ın çekilmiş kılıcı Halid sancağı aldı ve feth onun elinden müyesser oldu. O an, bu an Halid'in lakabı Allah'ın çekilmiş kılıcıdır. İki kolunu kaybettiği halde göğsüyle sancağa sarılmaya çabalayan Cafer hakkında Allah'ın Resulü buyurdular: Allah Cafer'e iki kolu yerine iki kanat verdi, cennette dilediği yere uçsun diye. Ve Cafer'in oğlu Abdullah'a dediler: Baban gökte meleklerle uçuyor. Meşhur Cafer-i Tayyar, uçan Cafer isminin kaynağı da bu. Yeni Müslüman Amr bin Ül-As bazı kafirlerin üzerine gönderildi. Bunlar İslam hücumu karşısında kopup parçalanmamak için birbirlerine bağlanmışlardı. Ruh bağına karşı madde bağı. Bu yüzden seriyenin ismi Zatüs Selasil, Zincirler Seriyesi. Amr kafirlerin çokluğunu öğrenince geriden imdat istedi. Aralarında Ebu Bekr, Ömer, Ubeyde bin Cerrah gibi en büyükler bulunan kollarla imdat gönderildi. İleride Muaviye'nin meşhur Mısır valisi dahi Amr bin As orada da reislik zevkinden ayrılamadı. Kumandayı bırakmadı ve namazı kendi arkasında kıldırdı, kabul ettiler. Düşman paramparça edildi ve zincirler içinde kıskıvrak bağlandı. Ubeyde bin Cerrah emrinde 300 sahabi bazı kabileler ve tarassut noktaları üzerine gönderildi. Yolda zahirileri tükendi. Ağaç yapraklarıyla geçindiler. Deniz boyunca gittikleri için kıyıya vuran büyük bir balığı pişirip yediler. Hatta bu balıktan Allah'ın Resulüne de getirdiler. Kainatın efendisi yediler ve beğendiler. Ebu Katade evvela Necid'in Hadra tarafına ve peşinden Medine civarında bir nümayiş hareketine çıkarılıyor. Gaye Mekkelilere başka istikamet göstermek. Bu kolda bir sahabi şüpheli bir insana rastlıyor. Rastladığı adam onu Müslüman selamıyla selamlıyor. Sahabi buna rağmen adamı öldürüyor. İnen ayet meali: Sizi Müslümanca selamlayana mümin değilsin demeyin. Sahabi Allah Resulü'nün huzurunda: Niçin öldürdün? Kalbinde küfür vardı. Yarıp baktın mı? Baksaydım bir et parçasından başka ne görürdüm? Madem ki lisana inanmazsın, kalpten de anlamazsın, halin nice olsun. Sahabi yere düştü. Ey Allah'ın Resulü, beni affetmesi için Allah'a yalvar. Allah seni affetmesin. Sahabi huzurdan ağlayarak çıktı ve bir hafta içinde kahrından öldü. Gömdüler, toprak cesedi dışarı attı. Yine gömdüler, yine ceset dışarıda. Arz ettiler ve cevabını aldılar. Toprak ondan daha kötülerini kabul eder. Fakat bu olanlar Allah'ın size öğüdüdür.
1: Okudukça eser: Çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar, kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada, artık dini yalnız Allah'a has kılarak, içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki, eğer bizi bundan kurtarırsan, mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde, gecenin karanlıklarında, kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: İnsan yaratılışı itibarıyla bir hakikati arama duygusuna sahiptir. İnsanlık tarihinin en temel eserleri, başucu kitapları hep hakikat arayışının bir ürünü ve bu arayışın semeresi olan düşünmenin, sorgulamanın bir neticesidir. Bir de saadet arayanlar vardır ki onlar da çareyi hakikatin ulaştırdığı saadette bulmuşlardır. Bu arayıştır ki insanları diğerlerinden farklı kılar ve yüceltir. Bu arayıştır ki insanları asil ve değerli kılar. İnsanı esfeli safilin derecesinden eşrefi mahlukat derecesine ulaştırır. Her arayış eğer samimi ve içten, gayretli ve yılmaz bir niteliğe sahipse, yani sahibi hakikat sevgisine ve arayışına sadakatle bağlı ve hakikate dair kalıcı ve kanmaz bir vefaya ve özleme sahipse, sonuçta muhakkak aradığına vasıl olacaktır. Bu sebeple bu mukaddes yolculuğa çıkmış her kişi, menzile ulaşmış olsa da, henüz ulaşamamış olsa da hürmete layıktır.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.
0: İnsanoğlunun yaratıldığı andan itibaren aradığı, bunca peygamberler gönderilmesine, uyarıcı kitaplar gelmesine rağmen

Ben daima unuttuğu ve her defasında yeniden ve yeniden bulma çabasına giriştiği sual şudur. Ben kimim ve niçin yaratıldım? Beni kim yarattı? Neden yarattı ve ben şimdi ne yapacağım? Samimiyetle arayanlar nihayetinde bulur ki kainatı yaratan, tek ve benzersiz olan, evveli ve ahiri olmayan, yüceler yücesi, kudretine idrake kuvvet bulunmayan, ilmi sonsuz, fehmetmede aklın kifayetsiz kaldığı Allahü Teala Zülcelal Hazretleridir. Şüphesiz o da mahlukunu sırf bu kutlu hakikati, dünya ve ahiretin yegane önemli hakikatini arasınlar, bulsunlar, bilsinler, uysunlar diye yaratmıştır. Hayatın yegane gayesi, Allah'ın varlığını, birliğini sezmek, O'nun sevgisini kazanmak, O'nun yarattığı biçimde kalmak, hilkate tabi olmak, O'nun istediği gibi yaşamak, yani iyi kulluk etmek, rızasını kazanmak, gerçek insanları ayırt etmek için koyduğu kuralları uygulayarak imtihanı başarmaktır. Hak Teâlâ Hazretlerini bulduktan sonra da hakikat arayışı bitmemektedir. Mahmud Esat Coşan rahmetullahi aleyh, hakkı bulmak, hakkı sevmek gerek der ama, hakkı sadece aramak ve bulmak yeterli değildir. Asıl mühim olan, bulduktan sonra hakka uymanın zorunluluğudur. Hak Teâlâ Hazretlerinin hakikati anlatmak için gönderdiği en son din İslam ve onun mensupları da hakikatin temsilcileridir. Yüce Allah bu sebeple insanı en güzel şekilde yaratmış, ona ruhundan üflemiş, onu yeryüzünde halifesi kılmış, ona şeref ve izzet bahşetmiştir. Bir insanın doğru hareket edebilmesi için önce doğrunun ne olduğunu bilmesi gerek. Hakkı, hakikati, doğruyu, iyiyi, uygunu, münasibi, mütenasibi aramak, bulmak, saymak, sevmek, tebcil etmek, baş tacı eylemek, rehber edinmek, her olgun, ergin, bilgin, bilge, erdemli, değerli kişi için en başta gelen şarttır. Bu çok büyük bir nimet, çok ulu bir devlet ve saadettir. Çok muazzam bir servet, çok muhteşem bir atıfet ve inayettir. Demek olur ki herkes hakkı ve doğruyu bilsin, bilince de ona uysun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadisi şerifinde gerçek neredeyse sen de orada ol, onun peşi sıra git, haktan hiç ayrılma buyurmuştur. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan bütün müminler hakkı istemeli, gerçeği aramalı, onu sevmeli ve saymalı, her işlerinin doğru, her sözlerinin hak olmasına büyük dikkat ve itina göstermelidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak gönderilen insanlar, ki onlar kral değildir, seçilmiş kimseler değildir, Allah'ı bilen her fert, ona iman eden her mümin, onun yeryüzündeki halifesidir. Halifeler, bütün insanlara karşı sorumludur ve onlara da gerçek yaratılış gayesini ulaştırmakla vazifelidir. İbadetler, Allah'ın tayin ettiği şahsiyete, hilkatimize dönmemizi sağlayan unsurlardan biridir. Müminler, ibadetler sayesinde hayatlarını bir forma sokar, onlar sayesinde şahsiyetlerine nizam verir, günlük, senelik ve ömürlük planlarını yapar, ahlaklarını geliştirir, toplumsal görevlerini idrak eder, huzur ve birlik içinde yaşamanın yollarını öğrenirler. Bu anlamda namaz, oruç, zekat,

Hac, en temel ahlaki ve toplumsal egzersizlerdir. Ancak İslam bir de ve belki de en önce zihnin ibadetini öngörür, tefekküre, düşünmeye çok büyük önem verir. Sebebi fikrin ıslah edilmesidir. Çünkü düşünce her şeydir. Fikir, fiil ve amellere kimliğini veren şeydir. O olmazsa fiiller ve ameller şekilden ve içi neredeyse boş hareketlerden ibarettir.

0: özü şudur. Fikir, düşünce düzgün olursa niyetler düzelir. Niyetler düzgün olursa her iş ibadet olur. İslam, insanın her fiilini, her işini ibadete dönüştürme dinidir. Fikir hakkı düşünmeli, niyet Allah rızası olmalı, hayat Allah için yaşanmalıdır. Bu olduğu vakit, hususi ve süslü, adı büyük, miktarı çok ibadetlere lüzum yoktur. Az bir hakiki amel, çok ibadeti alt eder.
1: Farkına varmadan yapa geldiğimiz her şeyin aslını araştırmalı, sebebini sormalı, kaynağını bulmalı. Bizden olmayanı derhal terk etmeli, özümüze dönmeliyiz. Her şeyi yaparken Allah'ın rızasını düşünmeli. Onun rızası olmayan işi yapmaktan şiddetle sakınmalıyız. Ruhumuza, davranışlarımıza, aile ve iş hayatımıza, sosyal bünyemize İslami, imani ve ahlaki prensipleri iyice yerleştirmeli ve onları korumakta dikkatli ve titiz olmalıyız. Çünkü iyi bir Müslümanın, İslam'ın ruhunu, ibadetlerin amaç ve hedefini, şeriatın emir ve yasaklarındaki ulvi gaye ve hikmetleri çok iyi anlayıp kavraması lazımdır. Çünkü alacağı manevi ecir ve mükafat, şuuru, izan ve irfanı, sevgisi, ihlası, anlayış ve sezgisiyle orantılıdır. Sığ ve sati, bön ve kaba, savruk ve dikkatsiz, cahil ve gafil Müslüman çok hatalar yapar, çok pot kırar, çok çam devirir, çok şeyler kaybeder, çok zarar ve ziyana uğrar, çok cezaya çarpılır.
0: İslam hayat nizamıdır. Ritüeller, kalıplar, şekiller dini değildir. O özdür. Her işin özünü araştırır. Aklın delili, kalbin cilası ve ruhun gıdasıdır. Ruhen ve bedenen, kalben ve ahlaken düzene sokar. İkilikleri, tezatları ortadan kaldırır. Öğrendiğini yaşaması için kulları ihtar eder, riyadan sakındırır. Her müminin Allah'ın dinine en güzel şekilde hizmet etme görevi vardır. Allah'ın huzuruna yüzü ak, alnı açık, vicdanen müsterih olarak elinden geleni yapmış, takati kadar, takatinin sonunu, azamisini, kapasitesinin tamamını kullanmış olarak ulaşmak görevi vardır. Çünkü o, kullarını bu sıfatlarla donatmış ve öylece dünyaya göndermiştir. Öyleyse Müslüman olarak yaşamak, herkese iyilik yapmak, Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak, ardımızda hayırlı eserler, güzel bir nam ve nişan, sevimli, olumlu, şerefli, sevaplı, mübarek, muhterem, muazzam, mükerrem bir iz ve şan, hayır duayla anılacak bir hatıra, olgun ve dolgun bir hayat bırakarak ahirete göçmelidir her insan. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Allah'ın yeryüzündeki bu yüzyılın halifeleri, ebedi hakikati emanet alan müminler, devamlı hazırlıklı, aklı fikri sevaplı, hayırlı işlerde olarak, Halık'ın halkına hizmeti şeref bilerek, kulluk şuuruyla bütünleştirerek, fikri amelleri artırarak, amellere ve ibadetlere, aklın ve kalbin taatini ilave ederek yaşamalıdır.

Oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin.

katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Sevgili dinleyenler, oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrıldığını

0: kaldırılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Akra. Akra.

0: Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Çocukların arkadaşa ihtiyacı yok. Var zaten bir sürü arkadaş. Evde arkadaşa değil, ebeveyne ihtiyacı var. Çocuğun bana baba olarak ihtiyacı var. Bir abi, bir arkadaş olarak değil. Çünkü onu sokakta, okulda buluyor. O ihtiyacını gideriyor. Arkadaş olmak nasıl bir sorun getiriyor? Olamıyoruz bir. Mümkün değil. Ebeveynler olarak biz de kabul edemiyoruz bunu. Çünkü fıtratımıza aykırı. Yani baba olma içgüdülerine ayrı. Anne olma içgüdülerine aykırı bir şey bu. Fakat sınırları zorluyoruz. Fıtratı bozuyoruz. Bu sefer çocuk daha labale olabiliyor. Sorumluluklarından daha kolay kaçabiliyor. Daha nasıl diyeyim, ilişki olması gerekenden çok daha esnek bir hal alıyor ve çocuk için aslında kıymeti kalmayabiliyor. Burada bunun yerine, arkadaş olmak yerine açık bir ilişki yaşamak. Yani sen bana istediğini söyleyebilirsin, duygularını paylaşabilirsin, yansıtmak, söylemek değil. Çocuğa bunu söylüyoruz, ilk açtığında da kızıyoruz. Hayır, davranışla bunu göstermek. Çocuk gelip bir şey söylediğinde kabul edemeyeceğim kadar büyük bir şey bile olsa önce sükunetimi sağlayıp sonra neden böyle olduğunu ve neden kabul edemeyeceğimi çocuğa sağlıklı bir şekilde izah etmem gerekiyor. Ancak o zaman o aslında altta yatan, istenilen, o iyi niyette olan arkadaş olma kavramını, yani çocuğun başkasına ihtiyaç duymasın, her şeyi benimle paylaşsın, paylaşabilsin, bana güvenebilsin, işte arkadaş gibiyiz, arkadaşız biz altında söylüyoruz. Halbuki gerek yok arkadaş olmamıza. Ebeveyn olarak da bana her şeyi söyleyebilir. Ben söyleyemediğim için diyorum ki demek ki babaya söylenemez, o zaman arkadaş olayım. Hayır, babaya da söylenebilir. Aile içinde şöyle düşünmek lazım. Anne baba bir yerde, çocuklar bir yerde. Anne baba muhakkak müttefik olmak zorunda. İttifak etmek zorunda. Bu şey değil, çocuğa karşı savaş veriyoruz değil. Ama çocuğun istekleri, çocuğun yetiştirilmesi noktasında bizim bir olmamız lazım. Çocuk ikimizi birbirimize kırdırmayacak. Benden alamadığını ondan almayacak. Babam izin vermedi, o zaman anneye gideyim. Annem izin vermedi, babaya gideyim. Hayır. Annen izin vermiyorsa ben de vermiyorum. Baban izin vermiyorsa ben de vermiyorum. Nedenleri ayrı. Onu açıklarız. Ama bir olmamız lazım. Çocuklarda da aralarında bu ilişki gelişirse, kişi nasıl kendine, abiler, ablalar nasıl kendine zarar veriyorlar? Anne gibi, baba gibi gördüğünde kendini, onun sorumluluğunu alıyor. Halbuki ben bir abi olarak sorumluluklarım belli. Bir abla olarak sorumluluklarım belli. Onunla oyun oynarım, ona işte ihtiyacı olur, sırrını saklarım, ihtiyacı olur, cebimden para veririm. Ama ona müdahale etme hakkım olmaz bir noktaya kadar. Kardeşim, abi olarak, abla olarak şunu yap, bunu yapma, bak şu yanlış oldu diyebilirim ama onun karşılığını göstermek babanın, annenin işi. Evet. Aşırı korumak da beklenti de, işte anneme her bayramda gidiyorlardı, bana gelmiyorlar. Ama ben annesi değilim çünkü. Ben ablasıyım, abisiyim. Beni arayabilir, arayacaktır da zaten. Ama kendimde o sorumluluğu görmemem lazım. Kendime haksızlık. Yani ben onun annesi değilim. Ebeveyn çocuk arasında gelen en büyük sıkıntı ise aslında çocuklar da rolleri karıştırıyorlar. Kendilerini ebeveyn gibi görmeye başlıyorlar. Kendilerini şey olarak görüyorlar, yani işte her istediğim yapılmalı, ben her şeyi yapabilirim, muktedirim ben gibi. Halbuki çocuklar da aslında kendi hallerini, anne babanın o rollerini kabul etmesi, onların kurallarına, makul olan kurallarını tabii ki kabul etmesi gerekiyor. Bu %100 bir itaat değil. Elbette fikirlerini söyleyebilirler. Ya anne baba, bu kural çok mantıklı değil. Bunu değiştirebilir miyiz? Ama doğru bir şekilde. Ben işte 15 yaşına geldim, istemiyorum artık, siz bana hiç karışamazsınız şeklinde değil. Ne diyelim? Dışarı çıkmak. Ya yani ben işte evet, bu zamana kadar, akşam ezanına kadar duruyordum işte 6'ya 7'ye kadar. Ama artık 15 yaşındayım. Yakın yerde bulunuyorum. Site içerisindeyim. Bunu bir 8'e 9'a çekebilirim. Eğer makulse, yaşanan ortam düzgün bir yerse, aile herhangi bir güvenlik riski görmüyorsa bu pazarlık yapılabilir. Ama çocuklar bugün maalesef bir kısmı sanki kendileri ebeveynmiş, ebeveynleri çocukmuş gibi davranabiliyorlar. Tabii küçük çocuklarda eğer bakım veren yoksa problem yaşıyoruz. Burada iki tane psikiyatrik anlamda iki sıkıntı çıkabiliyor. Biri tepkisel bağlanma bozukluğu dediğimiz, kimseyle bağ kurmayabiliyor, kimseyle etkileşime geçmeyebiliyor, insanlara güvensiz bir birey yetişebiliyor. Diğeri de sınırsız toplumsal katılım bozukluğu dediğimiz. Bu da hiçbir sınır gütmeksizin herkese güvenebilen, herkesin yanına gidebilen, yerinde işte ya acaba risk

0: midir değil midir değerlendirmesini yapamayan çocuklar haline gelebiliyorlar. Burada anne ve babasını, ebeveynlerini kaybetmiş çocuklarda yapabileceğimiz en güzel şey ona sabit bir bağlanma figürü oluşturmak. Bu anne hani olabilir, teyze olabilir, amca olabilir, dayı olabilir, dede olabilir. Ama sabit bir figürün olması lazım. Bu figür de anne baba gibi davranmaması lazım. Yani annesinin babasının eksikliğini hissetmesin diye bana anne ya da baba demesine gerek yok çocuğun. Ben onun dedesiyim, onu biliyor. Ben onun amcasıyım, amcası olduğumu biliyor. Ama babası kadar onun yanında olabilirim. Çünkü öbür türlü çocukta bir karmaşa oluyor. Ya onlar tam olarak bana benzemiyor ya da insanlar işte amcan nasıl diyor ama ben ona baba diyorum. Kavramsal bir karışma oluyor, zihni bulanıyor. Ama amca olduğunu bildiğinde daha acıdır. Çünkü çocuk size gelip baba diyebilir miyim diyecek. Belki o çocuğa o an evet oğlum, evet kızım, hayır kızım demek çok zor. Evet demek daha içten geliyor olabilir ama kızım ben senin baban gibi hissedebilirsin ama amcanım. O yüzden bana amca de ama babandan ayrı bir yanım yok. Ebeveyn çocuk arasında, buraya da değinmiş olalım, çocuklar birbirleriyle sorun yaşadığında ebeveynler araya girmemeli. Ta ki iş çığırından çıkana kadar. Niye? Çünkü çocuklar öğrenemiyor birbirleriyle nasıl anlaşabileceklerini ya da sorunu nasıl bitirebileceklerini. Hemen ebeveyn kavga etmeyin, şunu yapmayın. Hayır. Bırakın, onlar abi kardeş, abla kardeş, onlar kavga edecekler, birbirlerine kızacaklar. Ama yeri geldiğinde etli tırnak olacaklar. Ama onun için de bu sürecin olması lazım. Her kardeş kavga eder. Tüm abiler, ablalar, tüm kardeşler birbirleriyle kavga ederler. Kıskançlık olur, gayet doğal bir duygudur. Biz ebeveyn olarak eğer işin içinde büyük bir şiddet, orantısız bir şey yoksa olabildiğince müdahale olmayalım. Çünkü onlar kendi dengelerini buluyorlar. Çünkü iki gün sonra beraber oyun oynayacaklar. O yüzden sınırlarını biliyorlar. Bazen kaçırsalar da ucunu. O yüzden oraya müdahale etmeyeceğiz. Kardeşlerimizle de ilişkilerimizde küçük çocuklar belki bunu zaten yapıyorlar abi kardeş gibi. Ama sorumluluğu biz ebeveyn olarak vermeyeceğiz. Bir noktaya kadar sorumluluk vereceğiz ama ebeveynlik sorumluluğu vermeyeceğiz. Ve biz de yetişkinsek, eğer abi ya da ablaysak, onların abisi ya da ablası olmaya devam edeceğiz. Annesi ya da babası değil.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, emilgatör yağ bazlı ve su bazlı. Yağda çözünen ve suda çözünen. Yağla karışabilen, suyla karışabilen iki farklı gruptaki maddelerin homojen bir şekilde karışmasını sağlayan maddelerdir. Zeytinyağıyla suyu karıştıramazsınız. İçine emülgatör katarsanız onlar homojen bir şekilde karışır. Margarinin %100'ü yağ değildir. %75'i yaklaşık olarak yağdır. Farklı oranlar vardır ürünlere göre. Kalan %25 nedir? Sudur. Suyla yağ ne yapıyorsunuz? Emülgatör katarsanız onlar homojen bir şekilde karışabiliyor. Peki bunlar hangi gıdalarda kullanılıyor? Çok geniş, örneğin kahve kreması, üçü bir arada, keklerin tümü, krakerlerin tümü, bisküvilerin tümü, kakaolu fındık kreması, pasta kreması, salep, dondurma, meyveli yoğurt, revani, şekerlemeler, birçok çeşidi, çikolataların tümü, cipslerin bir kısmı, gofretler, sakız, margarinlerin tümü, krem şanti, pasta altı, hazır çorbaların bir kısmı. Bakın ne kadar çok gıda ürününde bunları kullanıyoruz. Peki bunlar nedir? Yapıları nedir? Nereden elde edilmektedir? Değerli dinleyenler, bunların bir kısmı sentetik olarak üretilebilir, bir kısmı bitkisel kaynaklardan elde edilir, bir kısmı ise hayvansal kaynaklardan elde edilir. Onlarca emülgatör vardır. Biz bunları girmeyeceğiz detaylarına. Efendim, bitkisel ve hayvansal kaynaklı elde edilebilir dedik. Hayvansal kaynaklı olarak hayvanların yağlarından elde edilmektedir. Hayvanların yağlarından elde edilen emülgatörler aynı zamanda bitkisel yağlardan da elde edilebilir. Eğer bir emülgatör bitkisel yağdan elde edildiyse bir sorun yoktur, ama hayvansal yağdan elde edildiyse sorunumuz nedir? İşte burada helallik açısından bir sorun olabilmektedir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İsa'nın doğumu ve Hazreti Meryem.
1: İşte peygamberlerin bir kısmını verdiğimiz özelliklerle diğerlerine üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle perde arkasından vasıtasız konuştu. Kimini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya açık mucize ve belgeler verdik ve onu Ruhul Kuds Cebrail ile destekledik. Hani İmran'ın karısı Meryem'in annesi Hanne demişti ki, Rabbim, karnımdakini Beyt-i Makdis'e hizmet etmek üzere hür bir kul olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, niyetimi tamamıyla bilen ancak sensin sen. Hanne onu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu bildiği halde şöyle dedi. Rabbim, ben onu kız doğurdum. Beyt-i Makdis'e hizmet bakımından erkek kız gibi değildir. Bununla beraber ben ona Meryem adını koydum. İşte ben onu ve neslini taşlanıp kovulan şeytana karşı koruyasın diye sana sığınır, sana ısmarlarım. Bunun üzerine Rabbi de onun böyle adanmış olmasını güzel bir şekilde kabul etti. Onu güzel bir nebat gibi yetiştirdi ve eniştesi Zekeriya'yı da ona bakmakla sorumlu kıldı. Zekeriya ne zaman mihraba, odaya girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu. "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. O da "Bu Allah katındandır." dedi. "Şüphe yok ki Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verendir." O İsa hem kendisine nimet verdiğimiz hem de İsrailoğullarına onu babasız doğuşuyla ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildir. İsa apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki, ben size hikmeti, İncil'i getirdim ve din hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bazısını size açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Hepiniz ona ibadet ve itaatle kulluk edin. Zaten doğru yolda budur. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti.
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akran, yol arkadaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Eskiz. Bir sanat eserinin henüz tamamlanmamış ilk düşünce ve arayış hali. Ressamın kurşun kalemle yaptığı birkaç çizgi, heykeltıraşın çamurla biçimlendirdiği ilk form veya mimarın yapmayı düşündüğü eser için oluşturduğu ilk görsel denemeler birer eskiz olabilir. Kelime Türkçe'ye Fransızca eskiz sözcüğünden geçmiştir. Fransızca'da da eskiz bir resmin ilk denemesi veya heykelin ilk biçimlendirilmesi anlamında kullanılır. Temelinde tasarlama vardır ancak burada önemli bir ayrıntı bulunur. Eskiz yapılmakta olan eserin yalnızca yarım kalmış ilk biçimi değildir. Daha çok sanatçının henüz eseri meydana getirmeden önce onun nasıl görüneceğini, hangi biçime alacağını, hangi unsurlardan oluşacağını araştırdığı düşünme alanıdır. Bu yüzden eskizi taslak ve kroki kavramlarıyla tamamen aynı saymamak gerekir. Taslak bir çalışmanın genel ve geçici planıdır. Bir yazının da taslağı olabilir. Kroki ise çoğunlukla bir yerin veya nesnenin temel özelliklerini yaklaşık biçimde gösteren çizimdir. Eskiz ise özellikle sanatsal üretim sürecine bağlıdır.

0: sanatçının biçim, oran, hareket, ışık veya kompozisyon üzerine yaptığı araştırmayı taşır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: El caru kablet dari. El car komşu. Kabl önce, dar ev. El caru kablet dar. Evden evvel komşu. Bu kadar. Ama bu sözün altında yatan mana, artık ben açayım ağzımı bir saat söyleyeyim bitmez. Çünkü Efendimiz öyle konuşurdu. Az sözle öz konuşurdu. Nice manaları ifade ederdi. Burada da öyle. Evden evvel komşu. Bunu bizim ecdadımız nasıl söylemiş? Ev alma da komşu al. Ev alma, komşu al demiş. Önce komşu. Çünkü evin güzel olabilir ama yanındaki komşu o güzel evi zindan eder insana. Ev acizane, fakirane, mütevazı bir şey olur. Yanında bir evliyaullah, Allah'ın sevgili kulu, Halim, Selim, efendim, komşuluktan anlayan zarif, kamil bir insan olur. Oh, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur dedikleri gibi. O virane bile insana saray gibi gelir, kaşane gibi gelir. Komşu çok önemli. Komşu evden önemli. O bakımdan iyi komşuları bulmaya çalışmalı. Daha kestirmesi bu işin, iyiler mahalle kurmalı. Yani iyi komşuyu arayacaksın. Tamam, bir yere gidiyorsun. Sağdaki komşu iyi, soldaki komşu fena. Komşular önemli. Çevre fevkalade önemli. Giderim ben bir gecekondu muhitinde kardeşlerimle seve seve otururum. Elhamdülillah. Çok şükür. Bak, o evinde birazcık bir şey pişince onu getiriyor. Bahçesinde bir meyve olunca onu getiriyor. Efendim, hastalanınca ziyaret var. Efendim, komşunun işiyle ilgilenmek var. Ne güzel. İslami terbiye neredeyse komşuyu tercih etmek lazım. Manzarayı, lüksü değil. Olmuyorsa o zaman Müslümanlar mahalle kurulmuş.
0: Dostça bir tavsiye. Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallinden Tevbe suresi 1 ila 29. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Tevbe suresi. Bir diğer ismi Berâ'edir. Medine döneminde nazil olmuştur. 129 ayettir. 113. ayet Mekki'dir. Bu surenin başında besmele yazılmamış ve okunmamıştır. En son inen suredir. Surenin başı, müşriklerin Allah ile alakalarının kesildiğine dair bir ihtar ve açık uyarıdır. Bu sure, besmele ile başlamamıştır. Çünkü besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatı, Allah'tan alaka kesmeye ve müşriklerle savaşınca onları öldürmeye aykırıdır. Bu yüzden yalnız Bismillah demek bile caiz değildir. Öte yandan bu surenin Enfal suresinin devamı olup olmadığı hakkında ashab-ı kiram ihtilaf etmiştir. Nuzulü sırasında da Hazreti Peygamber besmele yazılmasını emretmemiştir. Ancak bu mahzur yalnız surenin başından okunurken olup herhangi bir yerinden okunduğu zaman besmele çekilir. Hicretin 9. yılı Hac emiri olarak Hazreti Ebu Bekir gönderilmişti. Bu sure inince Allah Resulü Allah'ın emirlerini hacda bulunanlara tebliğ için Hazreti Ali'yi gönderdi. Sure bir ultimatum mahiyetinde olup kısaca müşriklerin Allah ile alakasının kesildiğini, bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacaklarını, 4 ay içinde İslam'a girmedikleri takdirde ya öldürüleceklerini veya

büyük hac gününde Allah'tan ve Resulünden insanlara şöyle bir ilandır ki Allah ve Resulü artık Allah'a rağmen başkasını yüceltip ona bağlanmakla müşrik olanlardan uzaktır. Onlarla arada bir bağ kalmamıştır. Eğer küfürden ve hainlikten tevbe ederseniz o sizin için hayırlıdır. Eğer yine yüz çevirirseniz şüphesiz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Onun size mühleti tevbe ederseniz diye lütfundandır. Resulüm, inkar edenlere çok acıklı bir azabı müjdele. Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı bu sözleşmeden hiçbir şeyi eksik yapmayan ve aleyhinize hiç kimseye arka çıkmayanlar bu hükümden hariçtir. Onlara müddetleri bitinceye kadar antlaşmalarını tamamlayın. İptal etmeyin. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Mühlet verilen haram aylar çıkınca o müşrikleri ancak antlaşmaya ihanet etmeleri, size ve dininize saldırıda bulunmalarından dolayı bir kısmını bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, bir kısmını esir edin. Bir kısmını hapsedin ve her gözetleme ve geçit yerinde oturup onları bekleyin. Eğer şirkten tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirler, yani bunları kabul ederlerse, onlara yol verin, serbest bırakın. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Eğer bu müşriklerden biri senden eman isterse, onu himaye et. Ta ki bu sayede Allah'ın kelamını işitip dinlesin ve düşünsün. Sonra Müslüman olmazsa onu emniyette olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir topluluktur. O sözünden dönen müşriklerin Allah katında ve Resulü yanında nasıl geçerli bir antlaşmaları olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız hariçtir. Onlar size karşı ahitlerinde dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Allah muttakileri emirlerine uyan ve hainlikten sakınanları sever. Nasıl bir ahitleri olabilir ki eğer onlar size galip gelirlerse sizin hakkınızda ne bir yemin ve hısımlık ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. Ağızlarıyla sizi hoşnut ederler. Halbuki kalpleri buna yanaşmaz. Onların çoğu fasık, asi, yoldan çıkmış kimselerdir. İslam'a ve Müslümanlara karşı hep hile düşünürler ve plan hazırlarlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az, değersiz bir bedel olan bir dünya menfaati karşılığında sattılar. Halkı onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şeyler ne kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin ve hısımlık ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. İşte onlar saldırganların ta kendileridir. Eğer onlar tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirlerse dinde sizin kardeşlerinizdir. Biz bilecek ve anlayacak bir topluma ayetleri genişçe açıklıyoruz. Eğer antlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozarlar ve dininize dil uzatırlarsa artık o küfür güruhunun önderleriyle hemen harp edin. Çünkü onların gerçekte yeminleri kalmamıştır. Belki böylece onlar ve yoldaşları bu dönekliklerinden vazgeçerler. Ey müminler! Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmayı tasarlayan ve bununla beraber sizinle silahlı savaşa ilk önce kendileri başlayan bir toplumla hala savaşmayacak mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek iman edenlerdenseniz bilin ki Allah kendisinden korkulmaya daha layıktır. Onlarla harp edin ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil ve perişan etsin, onlara karşı size zafer versin. Müminler toplumunun gönüllerine de şifa, ferahlık versin ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah, dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Ey müminler! Yoksa siz içinizden cihat edenleri ve Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadıkça kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptığınız şeylerden tümüyle haberdardır. Allah'ı bırakıp da başka şeyleri yüceltip ona bağlanan müşriklerin kendilerinin küfrüne yine kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olacak şey değildir. İşte onların hayır namına yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, İslam'a uygun yaşamak için Allah'tan başkasından korkmayan kimseler mamur eder. Onları yapar, cemaat ve alimlerle şenlendirirler. İşte onların doğru yola erenlerden olmaları umulur. Ey müşrikler! Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ın imarını, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimsenin işi gibi mi tuttunuz? Allah katında bunlar asla eşit olamazlar. Allah kendisini bırakıp başkalarına bağlanarak müşrik olan zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. İman edenler, Allah ve Resulünün gösterdiği yön ve yönteme hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat eden, gayret gösterenler, Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde daimi, bitmez tükenmez nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü, İslam'a karşı olmayı sevip tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinir ve onların velayetleri, idareleri altına girerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşlandığınız evler, size Allah'tan, Resulünden ve onun yolundaki cihattan daha sevimliyse, artık Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar toplumunu doğru yola eriştirmez. Andolsun ki Allah, size birçok savaş yerlerinde ve Huneyn'deki savaş gününde yardım etmişti. O vakit Huneyn'de çokluğunuz sizi böbürlendirmişti ama o size hiç fayda vermemişti. Bunca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Nihayet bozularak arkanızı dönmüş, kaçmaya başlamıştınız. Bu bozgundan sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini, kalplere güven veren rahmetini indirdi. Görmediğiniz askerler indirdi ve inkar edenleri de azaba uğrattı. İşte o kâfirlerin cezası budur. Sonra Allah, bunun ardından da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir, murdardır. Artık onlar bu 9. hicret yılından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer onların Kabe'ye gelmemesiyle yoksul olmaktan korkarsanız, biliniz ki Allah dilerse kendi bol nimetinden sizi zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah en iyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyleri haram saymayan, hak olan İslam dinini kendine din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül

0: Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 1 ila 29. ayetleri dinlediniz.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Tetik parmaklar, tetik biliyorsunuz silahlardaki bir tıklamayla sesle birlikte olan bir durumdur. Aynı şekilde tendonlarda da bu şekilde bir takılma, kilitlenme olarak tarif edilen bir sesle birlikte kapanma ve açılma. Bu ses ve kapanma sırasında ağrılı bir klinik tablo. Bunun mekaniği nedir? Şimdi bu parmaklarımızı hareket ettiren kirişlerimiz belli kılıflar içerisinde hareket eder. O kılıflar bir su borusu gibi düşünün. O boru içerisinde daha ince bir borunun hareket ettiğini düşünün. Parmak eklemleri o tendonlar kıvırıyor, hareket ediyor, açıyor, kapatıyor. Bu açıp kapatma sırasında o belli bölgelerde daralma noktaları var. Eğer onlar olmazsa parmağımızı kıvıramayız zaten. Bu daralma noktaları, doğal daralma noktalarında aşırı daralma olursa, bunlara pulley denen noktalardır bunlar anatomik olarak. Bu bölgelerdeki aşırı daralmalar bu kirişlerin o noktalardan geçerken takılmasına, yani bunu bir otoyolda alt geçit gibi düşünün. O alt geçitten geçen araçların o alt geçitte takılması gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir daralma bu

0: takılmaya sebep oluyor. Her karşıya geçiş bir takılmayla karşımıza çıkıyor ve bir ses yapıyor. Bunun derecesi var tabii. Hafif takılmalar var. Bir de mekanik takılmalar. Mesela çocuklarda, yeni doğan çocuklarda bile görüyoruz. Mesela çocuk baş parmağı kıvrık olarak doğuyor. Açamıyor. Bu konjenitaldir. Yani doğumsal tetik parmaktır. Erişkinlerde ve daha sonra kazanılmış olan tetik parmaklarda ise yine aşırı ve ani kullanmanın getirdiği sonuçlar sonucunda, yani o bölgenin aşırı travmaya maruz kalmasıyla ona reaktif olarak enflamasyon, ödem oluşuyor, kalınlaşma oluşuyor tendon kılıfında. Bu da bir şeyi çok sıkmakla ilgili olabilir. Yani mesleki bir kullanım kusuru olabilir. Sonuçta mekaniği tamamen takılan bir tendon var. Onun üzerinde onu boğan bir kılıf var.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Akra Medya mobil uygulaması yenilendi. Sadyo'nun sesi Akra Medya'nın mobil uygulaması yeniliklerle yayında. Kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunacak olan mobil uygulamada pek çok yenilik yer alıyor. Yeniliklere dair Akra Medya mobil uygulama geliştirme yöneticisi Fırat Seyhan şu bilgileri paylaştı.
2: Biz yeni uygulamayla aslında dinleyicilerimize her an erişilebilir ve pürüzsüz bir medya deneyimi sunmak istedik. Bunun için de daha sade ve modern bir tasarım gerçekleştirdik. Kısaca özetlemem gerekirse uygulamayı açtığınızda namaz vakitlerini görebiliyorsunuz. Ayrıca bildirimleri de ekleyerek namaz vakitlerini kalan süreleri size hatırlatma olarak göndermeye başladık. Ayrıca Akra Medya'da çok fazla içerik var. Burada yine dinleyicilerimizin bir talebi olan farklı hızlarda dinleme özelliğini kazandırdık. Kısa süreli ileri geri alma, kalınan yerden dinlemeye devam etme, önceki veya sonraki medyaya geçiş veya bir medya bittiğinde sonraki medyaya otomatik geçiş gibi özellikleri geliştirdik. Buna ek olarak yine en çok kullanılan araçlar menüsünden veya ana ekrandan erişebildiğimiz kıble bulucuyu yeni arayüzle daha işlevsel hale getirdik. Burada favori şehir seçme özelliği getirerek istediğiniz kadar şehir ekleyip bu şehirlere özgü kıble bulma, namaz vakitleri veya hava durumunu görme imkanına eriştiniz. Önemli bir özellik olarak da yeni özellikte offline olduğunuz durumda dahi yani hiçbir internet erişiminin olmadığı hatta lokasyonun bile tespit edilemediği durumlar içinde sizin seçeceğiniz konuma göre kıble tespiti ve namaz vakitlerini gösterebiliyoruz.

0: Ayrıca profilde açık tema seçeneğini ekledik. Dileyen dinleyicilerimiz koyu tema yanında açık temayı da seçerek kullanabilecek. Buna ek olarak üyelik ayarlarını daha pratik hale getirdik. Hem Google, Facebook veya Apple hesaplarında giriş imkanı sağlayabiliyoruz.
1: Akran'ın zengin medya arşivlerinin yanı sıra haber içeriklerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim, hava durumu gibi hayatı kolaylaştıran araçlara yine ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Akramedia mobil uygulamasını güncelleyerek iOS ve Android cihazlarınızda tüm bu yenilikleri hemen deneyimleyebilirsiniz. Gıda israfının görünmeyen yüzü. Dünyada her yıl üretilen gıdanın önemli bir bölümü sofralara ulaşmadan kaybediliyor veya tüketilmeden çöpe gidiyor. Gıda israfı yalnızca ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda su, toprak, enerji ve insan emeğinin de boşa harcanması anlamına geliyor. Güncel verilere göre her 3 gıdadan biri henüz sofraya ulaşmadan kaybediliyor. Evlerde ise her gün 1 milyardan fazla öğüne eşdeğer gıdanın israf edildiği belirtiliyor. Özellikle meyve ve sebzeler kayıp oranının yüksek olduğu gıda grupları arasında. Uzmanlar bir gıdanın çöpe atılmasıyla yalnızca yiyeceğin değil, üretiminden sofraya ulaşmasına kadar kullanılan su, enerji, toprak ve emeğin de kaybedildiğine dikkat çekiyor. Gıda israfıyla mücadelede yalnızca evlerdeki tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi de yeterli değil. Daha iyi depolama ve soğuk zincir sistemleri, doğru üretim planlaması, uygun ambalajlama, fazla gıdaların yeniden dağıtılması ve kayıpların ölçülmesi de çözümün önemli parçaları arasında. Tüketicilere ise alışveriş öncesinde buzdolabını kontrol etmeleri, ihtiyaç kadar ürün almaları, gıdaları uygun koşullarda saklamaları, artan yemekleri değerlendirmeleri öneriliyor. Ayrıca gıdanın yalnızca kusursuz görünümüne değil, tüketilebilirliğine odaklanılmasının da israfın azaltılmasına katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Yapay zekayı sık kullanmak eleştirel düşünmeyi etkiliyor. Yeni bir araştırma, yapay zekanın sık kullanımı ve eleştirel düşünme yetenekleri arasında negatif korelasyon buldu. Bulgular, yapay zeka araçlarını çok kullanan kişilerde eleştirel düşünme yeteneğinin azalabileceği anlamına geliyor. Sonuçları değerlendiren uzmanlar, bilişsel yük boşaltma, bireyler bilişsel görevleri dış yardımlara devrettiğinde ve derin, yansıtıcı düşünmedeki katılımlarını azalttığında meydana gelir. Bu olgu, bilgiyi etkili bir şekilde analiz etmek ve değerlendirmek için aktif bilişsel katılım gerektiren eleştirel düşünme bağlamında özellikle endişe verici, diyor. Çalışmada çeşitli yaş aralıklarından ve farklı eğitim seviyelerinden 600 dolayında katılımcıyla anketler ve görüşmeler gerçekleştirildi. Daha genç katılımcıların yapay zeka araçlarına en çok güvenen kesim olduğu, 46 yaş üstü katılımcıların ise yapay zekayı en az kullanan kesimde yer aldığı anlaşıldı. Bulgular, yapay zekayı az kullanan daha yaşlı katılımcıların eleştirel düşünme yeteneklerini sınayan testlerde daha yüksek puanlar aldığını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu durum, yapay zekanın temel becerileri öğrenmeye yardımcı olmak için kullanılabileceğini, ancak konuyla ilgili daha derin bilişsel katılımı da etkileyebileceğini gösteriyor. Bu sonuçlar, yapay zeka teknolojileriyle eleştirel etkileşimi teşvik eden eğitim stratejilerine yönelik ihtiyacı gözler önüne seriyor, değerlendirmesi paylaşıldı. Çocuklarda şiddet eğilimine dikkat. Çocuk ve ergenlerin karıştığı şiddet olayları, ailelerin çocuklarını ne ölçüde takip etmesi gerektiği sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, çözümün baskıcı kontrolden değil, güvene dayalı iletişimden, tutarlı sınırlardan ve erken uyarı işaretlerinin fark edilmesinden geçtiğini belirtiyor. Çocuk ve ergen klinik psikoloğu Eliz Avcı, ağır şiddet davranışlarının çoğunlukla bir gecede ortaya çıkmadığını vurgulayarak, anne babaların çocuklarındaki davranış ve duygu değişikliklerini yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Özellikle okul çevresindeki şiddet olaylarının ardından ailelerin çocuklarının arkadaş çevresi, okul yaşamı ve öğretmenleriyle ilişkileri konusunda kaygı yaşayabildiğini belirten Avcı, çocukları aşırı kontrol etmenin her zaman koruyucu olmadığını söylüyor. Korku ve cezaya da

Ya da aşırı kontrol çocukla ebeveyn arasındaki iletişimi zayıflatabiliyor. Çocukların yaşadıkları sorunları ailelerinden saklamasına da yol açabilecek bu yaklaşım yerine açık iletişim ve güven ortamının oluşturulması önem taşıyor. Ailelerin çocukların davranışlarındaki belirgin değişimleri gözlemlemesi ve sorunlar ortaya çıkmadan önce destekleyici bir iletişim kurması, şiddet davranışlarının erken fark edilmesi açısından önem taşıyor. Dijital obezite zihinsel yük oluşturuyor. Uzmanlar sosyal medyada amaçsızca gezinme, kısa videoları sürekli tüketme ve bildirimleri kontrol etme alışkanlıklarının dijital obeziteye yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Fazla dijital içerik tüketiminin veri kalorisi oluşturduğunu belirten uzmanlar, bunun dikkat süresini kısaltarak derin düşünme ve odaklanmayı zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Haldun Narmanlıoğlu, dijital obezitede temel ölçütün amaçsız içerik tüketimi olduğunu belirterek, gereksiz bildirimlerin kapatılması ve telefonların yatak odasından uzak tutulmasını önerdi. Doktor Oğuz Güllep ise özellikle kısa ve hızlı tüketilen içeriklerin kişileri sürekli yeni uyaran aramaya yöneltebildiğini söyledi. Güne başladıktan sonraki ilk yarım saatin dijital ekranlardan uzak geçirilmesini tavsiye etti. Kaygının dozu başarıyı etkiliyor. Hayatın kritik dönemlerinde hissedilen kaygının çocukların performansı üzerinde belirleyici olabileceği vurgulandı. Kaygının hiç olmaması da aşırı düzeyde yaşanması da çocukların başarısını etkileyebiliyor. Çocuk ve ergen psikoloğu Pınar Atatanır, kaygının insan doğasının doğal bir parçası olduğunu ve çocuğun kendini geliştirmesiyle sorumluluk almasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak kaygının aşırıya kaçmasının çocukların performansını ve psikolojik gelişimini etkileyebileceği uyarısında da bulunuyor. Çocukların yaşlarına uygun sorunlarla karşılaşmasına ve bunları kendi başlarına çözmeyi öğrenmesine fırsat verilmesinin özgüven ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağladığı belirtiliyor. Uzmanlara göre çocuklarda sağlıklı bir kaygı düzeyi oluşturmanın önemli yollarından biri de anne babalarının kendi kaygılarını fark etmeleri. Ailelerin tutum ve yaklaşımlarının çocukların duygusal dengesi üzerinde doğrudan etkili olduğu ifade ediliyor. Plaza dili Türkçeyi zedeliyor. Günümüzde eğitim, iş hayatı ve dijital platformlarda Türkçenin maruz kaldığı yozlaşma her geçen gün artıyor. Öğretim görevlisi Selçuk Duman, iş dünyasında yaygınlaşan plaza dili, sosyal medyada hızla yayılan emoji kullanımı ve hızlı tüketilen dijital içeriklerin Türkçenin ifade gücünü zayıflattığını söyledi. Duman, plaza dili dediğimiz Türkçe cümle yapısının içine İngilizce kelimelerin gelişi güzel serpiştirildiği garip bir jargon maalesef kurumsal kimliği de esir almış durumda. Bunun yanı sıra cadde ve sokaklardaki dükkan tabelalarında gördüğümüz yabancı ve tuhaf zorlama dil kullanımı dilin görsel hafızasını da hasara uğratıyor. Ana dilimiz Türkçe kendi öz topraklarında bile ikinci sınıf bir dil muamelesi görebiliyor ve bu durum dilimizin itibarına zarar veriyor dedi. Günümüzde popüler dijital içeriklerin büyük bölümünün hızlı tüketim mantığıyla üretildiğini belirten Duman, kelime haznesi zayıfladıkça düşüncede sığlaşır. Dilin sadeleşmesi başka, fakirleşmesi başkadır diye konuştu. Doğada yürümek zihni ve bedeni yeniliyor. Açık havada yürüyüş ve kısa süreli molaların hem beden hem de zihinsel sağlık açısından önemli faydalar sağlayabileceği belirtildi. Bir değerlendirmeye göre doğada vakit geçirmek stres ve kaygının azalmasına, uyku kalitesinin artmasına ve odaklanma süresinin uzamasına katkı sağlıyor. Güneş ışığından alınan D vitamininin bağışıklığı desteklediği, düzenli fiziksel aktivitenin ise kalp sağlığı açısından faydalı olduğu ifade ediliyor. Ancak uzmanlar açık havada egzersiz yaparken hava kalitesine de dikkat çekiyor.
hava kirliliğine maruz kalmak, egzersizin sağladığı faydaları gölgeleyebilir. Yürüyüş ve spor için rota ve saat seçimi bu noktada önem taşıyor. Özellikle yoğun trafik saatlerinden kaçınılması ve yerel hava kalitesi endekslerinin takip edilmesi.

0: edilmesi öneriliyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Ayrıca kuvvetli yağış görünen noktalar ve bölgeler de var. Yağışların Marmara'nın doğusunda, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batısında, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması öngörülüyor. Yağışla birlikte sıcaklık batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Çoğunlukla kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Orta Karadeniz kıyılarında ise saatte 40 ila 60 kilometreyi bulabilen bir rüzgar söz konusu. Bugün İstanbul 17, Bursa 18, İzmir ve Manisa 22, Antalya ve Hatay 28, Adana 30, Ankara 23, Nevşehir 26, Bolu 17, Zonguldak 18, Trabzon 26, Rize 27, Erzurum 26, Van 27 ve Diyarbakır 34 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 41, Medine 43, Taşkent 33, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Üsküp sağanak yağışlı 20 ve Melbourne 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre geride Kızılcahamam, Çorum, Ankara, Malatya, Kayseri güzergahlarında ve Balıkesir, Dursunbey yolunda çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.83, 1 avro 55.78 Türk lirası, altının gramı ise 6.778 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda çocukları sürekli memnun etmeye çalışmak üzerine konuşulacak. 16.15'te sağduyulu akıl söyleşimizin konusu, aklı kullanmamanın sonuçları. 17.05'te dünyadan farklı konuklarla gez, gör, ibret al. 19.50'de en güzel rehber, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
1: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
0: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: الله odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

0: هو العزيز الحكيم.
1: Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.

İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٍ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين.
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar! Ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun.''

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.

Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
1: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.

0: لا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
1: Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allah yestekbirun.
1: O inkarcılar kendilerine Allah

0: Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
1: قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرْ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ
0: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir, karşı konulmaz güç sahibi, kahhardır.

0: Ha Mim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de O'nadır.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona, dini kendisine haskılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
1: Rabbul meşriki vel meğribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila.
0: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

0: Ayetlerle Çarşamba günü duaları.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
2: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.

Allah'ı anmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. İçerisinde Allah zikredilen evle zikredilmeyen evin misali, diriyle ölü gibidir.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Gıda israfının görünmeyen yüzü. Dünyada her yıl üretilen gıdanın önemli bir bölümü sofralara ulaşmadan kaybediliyor veya tüketilmeden çöpe gidiyor. Gıda israfı yalnızca ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda su, toprak, enerji ve insan emeğinin de boşa harcanması anlamına geliyor. Güncel verilere göre her 3 gıdadan biri henüz sofraya ulaşmadan kaybediliyor. Evlerde ise her gün 1 milyardan fazla öğüne eşdeğer gıdanın israf edildiği belirtiliyor. Özellikle meyve ve sebzeler kayıp oranının yüksek olduğu gıda grupları arasında. Uzmanlar bir gıdanın çöpe atılmasıyla yalnızca yiyeceğin değil, üretiminden sofraya ulaşmasına kadar kullanılan su, enerji, toprak ve emeğin de kaybedildiğine dikkat çekiyor. Gıda israfıyla mücadelede yalnızca evlerdeki tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesine yeterli değil. Daha iyi depolama ve soğuk zincir sistemleri, doğru üretim planlaması, uygun ambalajlama, fazla gıdaların yeniden dağıtılması ve kayıpların ölçülmesi de çözümün önemli parçaları arasında. Tüketicilere ise alışveriş öncesinde buzdolabını kontrol etmeleri, ihtiyaç kadar ürün almaları, gıdaları uygun koşullarda saklamaları, artan yemekleri değerlendirmeleri öneriliyor. Ayrıca gıdanın yalnızca kusursuz görünümüne değil, tüketilebilirliğine odaklanılmasının da israfın azaltılmasına katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Yapay zekayı sık kullanmak eleştirel düşünmeyi etkiliyor. Yeni bir araştırma, yapay zekanın sık kullanımı ve eleştirel düşünme yetenekleri arasında negatif korelasyon buldu. Bulgular, yapay zeka araçlarını çok kullanan kişilerde eleştirel düşünme yeteneğinin azalabileceği anlamına geliyor. Sonuçları değerlendiren uzmanlar, bilişsel yük boşaltma, bireyler bilişsel görevleri dış yardımlara devrettiğinde ve derin, yansıtıcı düşünmedeki katılımlarını azalttığında meydana gelir. Bu olgu, bilgiyi etkili bir şekilde analiz etmek ve değerlendirmek için aktif bilişsel katılım gerektiren eleştirel düşünme bağlamında özellikle endişe verici, diyor. Çalışmada çeşitli yaş aralıklarından ve farklı eğitim seviyelerinden 600 dolayında katılımcıyla anketler ve görüşmeler gerçekleştirildi. Daha genç katılımcıların yapay zeka araçlarına en çok güvenen kesim olduğu, 46 yaş

0: Üçüncüsü katılımcılarınsa yapay zekayı en az kullanan kesimde yer aldığı anlaşıldı. Bulgular, yapay zekayı az kullanan daha yaşlı katılımcıların eleştirel düşünme yeteneklerini sınayan testlerde daha yüksek puanlar aldığını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu durum, yapay zekanın temel becerileri öğrenmeye yardımcı olmak için kullanılabileceğini, ancak konuyla ilgili daha derin bilişsel katılımı da etkileyebileceğini gösteriyor. Bu sonuçlar, yapay zeka teknolojileriyle eleştirel etkileşimi teşvik eden eğitim stratejilerine yönelik ihtiyacı gözler önüne seriyor değerlendirmesi paylaşıldı. Çocuklarda şiddet eğilimine dikkat. Çocuk ve ergenlerin karıştığı şiddet olayları, ailelerin çocuklarını ne ölçüde takip etmesi gerektiği sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, çözümün baskıcı kontrolden değil, güvene dayalı iletişimden, tutarlı sınırlardan ve erken uyarı işaretlerinin fark edilmesinden geçtiğini belirtiyor. Çocuk ve ergen klinik psikoloğu Eliz Avcı, ağır şiddet davranışlarının çoğunlukla bir gecede ortaya çıkmadığını vurgulayarak, anne babaların çocuklarındaki davranış ve duygu değişikliklerini yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Özellikle okul çevresindeki şiddet olaylarının ardından ailelerin çocuklarının arkadaş çevresi, okul yaşamı ve öğretmenleriyle ilişkileri konusunda kaygı yaşayabildiğini belirten Avcı, çocukları aşırı kontrol etmenin her zaman koruyucu olmadığını söylüyor. Korku ve cezaya dayalı aşırı kontrol, çocukla ebeveyn arasındaki iletişimi zayıflatabiliyor. Çocukların yaşadıkları sorunları ailelerinden saklamasına da yol açabilecek bu yaklaşım yerine açık iletişim ve güven ortamının oluşturulması önem taşıyor. Ailelerin çocukların davranışlarındaki belirgin değişimleri gözlemlemesi ve sorunlar ortaya çıkmadan önce destekleyici bir iletişim kurması, şiddet davranışlarının erken fark edilmesi açısından önem taşıyor. Doğada yürümek zihni ve bedeni yeniliyor. Açık havada yürüyüş ve kısa süreli molaların hem beden hem de zihinsel sağlık açısından önemli faydalar sağlayabileceği belirtildi. Bir değerlendirmeye göre doğada vakit geçirmek stres ve kaygının azalmasına, uyku kalitesinin artmasına ve odaklanma süresinin uzamasına katkı sağlıyor. Güneş ışığından alınan D vitamininin bağışıklığı desteklediği, düzenli fiziksel aktivitenin ise kalp sağlığı açısından faydalı olduğu ifade ediliyor. Ancak uzmanlar açık havada egzersiz yaparken hava kalitesine de dikkat çekiyor. Hava kirliliğine maruz kalmak, egzersizin sağladığı faydaları gölgeleyebilir. Yürüyüş ve spor için rota ve saat seçimi bu noktada önem taşıyor. Özellikle yoğun trafik saatlerinden kaçınılması ve yerel hava kalitesi endekslerinin takip edilmesi öneriliyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Ayrıca kuvvetli yağış görünen noktalar ve bölgeler de var. Yağışların Marmara'nın doğusunda, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batısında, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması öngörülüyor. Yağışla birlikte sıcaklık batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Çoğunlukla kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Orta Karadeniz kıyılarında ise saatte 40 ila 60 kilometreyi bulabilen bir rüzgar söz konusu. Bugün İstanbul 17, Bursa 18, İzmir ve Manisa 22, Antalya ve Hatay 28, Adana 30, Ankara 23, Nevşehir 26, Bolu 17, Zonguldak 18, Trabzon 26, Rize 27, Erzurum 26, Van 27 ve Diyarbakır 34 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 41, Medine 43, Taşkent 33, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Üsküp sağanak yağışlı 20 ve Melbourne 23 derece.

0: Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda çocukları sürekli memnun etmeye çalışmak üzerine konuşulacak. 16.15'te sağduyulu akıl söyleşimizin konusu aklı kullanmamanın sonuçları. 17.05'te dünyadan farklı konuklarla gez gör ibret al. 19.50'de en güzel rehber, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki programımızda çocukları sürekli memnun etmeye çalışmak acaba çocukları ve ebeveynleri nasıl etkiliyor? Bu konuyu konuşacağız. Ve şu an stüdyomuzda çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Hülya Gümüştepe hanımefendi bizlerle. Hülya Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, aslında ister çocuğumuz olsun, isterse hani başkaları olsun, İnsanları memnun etmek aslında kötü bir şey değil ama hani bazen öyle bir noktaya geliyor ki o zaman da bizi yormaya başlıyor ve tüketmeye başlıyor. İşte bu çocuk ebeveyn ilişkisinde ne zaman yormaya ve tüketmeye başlıyor? Biz bundan nasıl etkileniyoruz? Bunu konuşalım istiyorum sizinle ama çocukları sürekli memnun etmeye çalışmanın altında yatan nedenleri konuşalım mı? Neden ebeveynler sürekli çocuklarını memnun etmek istiyorlar?
2: Bunun tabii bir sürü sebebi var. Fakat çocukları memnun etmek aslında o yaştaki kendimizi de iyileştirmekle başlıyor. Yani bizim olmadı çocuğumun olsun. Ben ağladım çocuğum çok gülsün. Ben yokluk gördüm çocuğum hep varlık içerisinde büyüsün. Benim babam çok kızardı ben çocuğuma hiç kızmadan büyüteceğim gibi. Aslında kendi çocukluğumuzda edindiğimiz yaralardan aldığımız kararları uyguluyoruz. Bununla birlikte fazla da merhametimizden de kaynaklanıyor. Kıyamıyoruz çocuğa. Yani ağlamasın, üzülmesin. Hani onu böyle mümkünse bir cam fanustan aslında büyütmeye çalışıyoruz. Hiçbir tehlikeyi görmeden büyüsün. Hiçbir sıkıntıya uğramadan büyüsün istiyoruz. Bu iyi niyetimizle de kaynaklanıyor ama fazla merhamette maraz doğuruyor maalesef.
1: Bu şekilde yaklaştığımız çocuklar büyüdüğünde nasıl yetişkin oluyorlar peki? Hayata adapte olmada, psikolojik.
2: Çok zorlanıyorlar. Şimdi evet. Özellikle memnun etmek nedir? Daha bebeklikten itibaren anneyle bebek buluştuğunda yani bebeğimiz artık eve geldi ne yapıyoruz? Her şeyi bebeğe göre düzenliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Fakat aynı zamanda kendi hayatımızdan da çok ödün veriyor bazı anne babalar. Yani çocuk bize eşlikçi, hayatımızda ailemizi tamamlayıcı bir birey olarak hayatımıza katılıyorken biz hayatımızı ona göre adamış. Sanki onun için artık varmışız gibi hissediyoruz bazı anne babalar ve bütün hayatını ona göre ayarlıyor. Çocuğun uyku düzeni, çocuğun yeme düzeni, çocuğun oyun saati, çocuğun İngilizce saati. Hani küçücük daha yaşlarda çocuğu kurslardan kurslara götürüyoruz ya da eve hiçbir misafir almıyoruz. Ya tamamen çocuk merkezli yaşamaya başlıyoruz. Çocuk hiç üzülmesin, hiç ağlamasın istiyoruz. İşte bu aslında çocuğun her istediğini yapmak oluyor. Fakat bu öyle bir hal alıyor ki anne babada yetersizlik duygusu olmaya başlıyor. Çünkü çocuk ne kadar verirseniz o kadar ister zaten. İlgi hastasıdır. Yani ilgi için her şeyi yapar ve her şeyde o daha istemeden önüne geldiği için çok doyumsuz, çok haz erteleyemeyen çocuklar oluyor. Hemen hazı anında giderilsin istiyor. Yani yaptığım şey, istediğim şey hemen olsun istiyor.
1: Yetişkinlikleri nasıl etkileniyor peki?
2: Nasıl yetişkinlikte nasıl oluyor?
1: Evet.
2: Böyle çocuklar işte çok sabredemeyen arkadaşlar. Çok sabredemeyen çiftler oluyor. En ufak bir problemde hemen anne baba evine dönen çiftler bunlar olabiliyor. Ya da arkadaşlarıyla ilişki kuramıyor çünkü arkadaşları anne babası gibi sürekli onun emrindeki

0: işleri yapmıyorlar. Her dediğine evet demiyorlar. O zaman diyor ki ben oraya gitmeyeyim. Yani risk almıyor. Çünkü arkadaşlık yapmak bir risktir aynı zamanda. Bazen siz haklı olursunuz, bazen karşıdaki haklı olur. Bazen siz beklersiniz, bazen karşıdaki bekler. Ama bu çocukların beklemeye tahammülü yoktur. Çünkü önlerine her şey hazır gelmiştir. Özellikle biz bunu helikopter anne babalar deriz zaten. Evet, hani evet. Çocuk daha lep demeden leblebisini veririz biz yani. Neye ihtiyacı olduğunu bile fark etmeden her şeyi önüne sonsuz miktarda sunarız. İşte böyle çocuklar ileride yetişkin olduklarında maalesef çok problemli olabiliyorlar. Her dedikleri olsun istediği için her dediğini yapmayan bir çift olduğunda yani bir eşi olduğunda katlanamıyor. Yani çok öfkeli olabiliyor ya da zaten evlenmiyor ya da arkadaş edinmiyor. İş ya da saldırgan olabiliyor. Yansıyor? İş hayatında da zaten böyle kimseler mesela baktığınızda çok şey yapmazlar. Mesela emir altında çalışacak insanlar değillerdir bunlar. Daha çok hani ve zaten ailesinin sunduğu imkanlarla yetinmeye çalışırlar. Çok fazla riski almadığı için
1: konfor alanından çıkmıyorlar.
0: Çıkmıyor. Çıkmak evet. istemiyor zaten. Konfor alanı o kadar şey ki onun için gayet her şey var. Yani yeterli ekmek elden su gölden evet, gibi. Evet. Hani her şey var ve bunu sevgi dolu yapan bir de anne baba var. Dolayısıyla niye o konfor alanından çıksın ki? Çok zorlanıyor. Normal hayata evet. adapte olmakta çok zorlanıyor. Öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla, dediğim gibi ileride eşiyle çok problem yaşıyor. Çünkü haz ertelemeyi öğrenemiyor. Biraz senin dediğin olsun, biraz benim dediğim olsun öğrenmiyor. Beklemeyi öğrenmiyor.
1: Tahammül
0: eşiği. Bunu şimdi tabii evet, tahammül eşiği sıfır. Çok düşük oluyor. Yani sıfır tolerans çizgisi diyoruz biz. Tolerans çizgisi hiç olmuyor. Dolayısıyla da ilişkileri çok zedeleniyor. İletişim kopukluğu yaşıyor toplumda.
1: Şimdi her çocuk ebeveynle ilgili iletişimdeki başlıkları konuştuğumuzda bunun yönetilebilir bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Siz kıymetli uzmanlarımız. Peki sürekli her dediğini yapıp memnun etmeye çalışma noktasında da ebeveynin bu tutum ve davranışları yönetilebilir mi?
0: Tabii.
1: Burada da dengeyi sağlayabilmek mümkün müdür?
0: Kesinlikle. Bir kere her şeyden önce evladımızı öncelikle emanet olduğunu unutmamak lazım. Yani ve bizim de hani gücümüzün bir yere kadar yettiğini bilmemiz gerekiyor. Bir ikincisi de çocuk bazen anne babaların da hata yaptığını görebilmeli. Yani hiç hatasız bir şey dünya yok biliyorsunuz. Dolayısıyla anne baba orada çocuğuna bazen dur demek, bazen her istediğini yapmamak, mesela her istediğini almamak ve orada çocuğun kendisini biraz sakinleştirme noktasında ona alan açmak. Yani çocuk hep her ağladığında ona bir oyuncak götürmek. Ya da öyle insanlar var ki mesela günlük işlerini yapmıyor. Çocuk uyanık diye. Hocam çocuk ayakta, o yüzden ben onunla sürekli oyun oynuyorum, kitap okuyorum ve ev işlerimi yapamıyorum diyorlar mesela. Orada önemli olan şu, çocuk bizim evet yanımızda, hep söylüyoruz ya, karşımızda değil yanımızda, hayat eşlikçilerimizden. Dolayısıyla çocuğun yaşına göre onun biraz kendisini sakinleştirmesini de öğrenmesi gerekiyor. Yani ben bulaşıklarımı yıkarken hadi anneciğim ben burada bulaşıkları yıkıyorum, hadi sen de burada oyna. Yani bak ben şimdi ütü yapacağım. Gerekirse ona da bir oyuncak ütü verebilirsiniz. İşte Lego verebilirsiniz. Hangi oyuncaklarını seviyorsa. Yani sizin yaptığınız işi o da izleyebilir. Zaten modelleyecektir. Özellikle de kız çocukları için bu çok şeydir. Elverişli bir zemindir. Yani hayata hazırlanması için. Erkek çocuk için de böyle. Ve biz orada bir sürü eğitim veririz. Hadi çorapları katlayalım. Hadi eşini bulalım. Hadi rengini bulalım. Yani çocukla beraber de bir sürü iş yapılabilir. Ama biz çocuk düzeni bozulmasın. Sürekli oyunla onu oyalamak istersek biz çocuğun oyuncağı oluruz. Biz bunu istemiyoruz ki. Çocuk oyuncaklarla oynamayı bilsin. Mesela ne yapıyor? Oyun kurmayı bilmiyor bazı çocuklar. Özellikle de mesela sıkıntı yaşıyorlar belli bir zaman sonra. Terapiye geldiklerinde neyi söylüyorlar? Hani çocuğum hiç memnun olmuyor. Gittiğimiz yerlerde sürekli kavga çıkarıyor. Arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşmıyor. Hani uyumsuz bir çocuk diye mesela belli bir yerden sonra danışmaya geliyorlar. Biz sorduğumuzda bunlarda gördüğümüz problemler neler? Anne baba çocuğu hiç yalnız bırakamıyor. Yani çocuk yalnız kalmamış. Sürekli hep oyun istemiş ve anne baba onunla hep oynamış. Dediğim gibi hayatın odak noktasında çocuk. Aynı yatakta yatıyorlar zaten. Bu çocuğun yemeğini anne ya da baba yediriyor. Yani çocuk işte kendi başına yapabileceği birçok şeyi yapmıyor zaten. Anne babası yapıyor. Dolayısıyla çocuk hani böyle prensesler gibi büyüyor. Annenin babanın yatağına istediği gibi girip çıkabiliyor. İstediği zaman yiyor, istediği zaman yemiyor. Çünkü ağlaması çok çok çok şey bir şeymiş gibi, hani böyle çok kötü anne babaymışız gibi hissettiriyor bazen. Çocuğum ağlamasın hocam, ağlamasın, ağlayın. Ne yapıyorsunuz mesela dediğimizde, hocam işte onu yatağına koyduğumuzda çok ağlıyor. Evet, çocuk ağlar tabii ki. Yani duygusunu ağlayarak belirtir, üzülür. Biz orada ne yapacağız? Çocuk ağladı diye hemen alıp kendi yatağımıza getirmeyeceğiz. Kendi yatağımıza getirmenin bir sürü handikapları var. Karı kocalık ilişkileri zedeleniyor. Eş rolü rafa kalkıyor. Anne babalık rolü çok ön plana çıkıyor. Evet. Çıkarken de zedeleyici anne baba tutumları oluyor. Aslında fark etmiyoruz. O yüzden çocuk yatağınıza mı gelmek istedi? Lütfen bizimle yatmak istiyorsun. Burası anneyle benim yerim. Ya da babayla benim yerim. Hani hangi ebeveyn konuşuyorsa. Senin yatağın burası. Hadi gel burada sen yat. Ben sen yatana kadar, uyuyana kadar buradayım yavrucuğum. İşte ufak bir ışık açabilirsiniz ileride. Hadi ben sana kitap okuyayım. Zaten mutlaka kitapları okuyun diyoruz. Yani en güzel ebeveynlik bu. Yani çocuğa uykuya hazırlamak ve onu uyku ritüellerini beraber yapmak. Hadi pijamalarımızı giyelim, dişlerimizi fırçalayalım. Hadi şimdi hangi hikaye istiyorsun, bunu okuyalım. Ve çocuk bu rutine alışır. Bakın, çocuğa biz sınır koymazsak, çocuğun biz her istediğini yaparsak, çocuğa aslında çok büyük bir sorumluluk vermiş oluyoruz. Bu da ne yapıyor? Çocuk kararsız kalıyor. Her istediğim anında olsun istiyor. Anne babalık nerede kalıyor? Rehberlik olmuyor bu.
1: Evet.
0: Tamamen %100 bakım veren bir kişi oluyoruz ve çocuk hep bakım almaya çok alışıyor.
1: Alışıyor ve dediğiniz gibi yetişkinlik süreci de, ergenlik süreci de sorunlu olmaya
0: çok sorunlu
1: başlıyor
0: oluyor,
1: ve diğer
0: tabii.
1: insanlarla iletişimi de sıkıntılı oluyor.
0: Tabii.
1: Yani bu aslında farkında olmadan çocuklarımıza yaptığımız en büyük kötülük.
0: Maalesef.
1: Peki her zaman sürekli memnun edelim, ağlamasın dediniz. Hani bir danışınız söylemiş, ağlasın istemiyorum, hiç ağlamasın istiyorum. Bunun altında bu suçluluğu onlara hissettiren ne?
0: Şimdi bu suçluluğu onlara hissettiren ne? Çünkü kendisi anlaşılmamış çocukken, çok fazla ağlamış. Özellikle de mesela anne baba odasında yatan çocuklarda çok suçluluk var. Bazı ritüellerde daha baskıyla yapmak, işte memeden kesilirken, yani sütten uzaklaştırılırken anlatılmamış ama işte annenin göğsüne bir şeyler yapıştırılmış ya da işte artık burada bitti, hani sen büyüdün gibi, bak burası yara oldu, bunların hepsinin altında suçluluk var. Annem benim yüzümden hastalandı, dolayısıyla ağlıyor o zaman çocuklar ve fark etmiyorlar aslında neden ağladıklarını. Aynı zamanda anne baba ilişkisini maalesef 2 yaşından sonra çocuklar kaydeder. İstediğiniz kadar hani mahremiyetinize dikkat edin. Aynı odada yatmamalılar. Bunun altında da hep suçluluk vardır. Aslında var olan bir olay yok gibi. Fakat orada kendine ait bir alanının olmaması çocuğa ileride suçluluk oluşturan zeminler hazırlamış
1: kendi
0: oluyor.
1: Kendi ebeveynlerinin kendisine yüklediği suçluluğu da çocuklarında da yansıtıyorlar.
0: Evet. Orada aslında kendi yaşını iyileştirmeye çalışıyor.
1: Siz
0: bir yandan da.
1: Siz programın başında da onu dediniz ya, aslında sürekli memnun etmeye çalışanlarda kendini rehabilite etmek var. Kendini memnun etme var. O zaman geliyor, her zaman konuşuna dayanıyor gibi geliyor. Bilmiyorum neler söylersiniz. Anne baba olmayı öğrenmemiz lazım. Sağlıklı bir şekilde
0: kesinlikle,
1: iyi bir ebeveyn.
0: Kesinlikle.
1: Yani bir çocuğa nasıl davranmamız gerektiğini, kendi dürtüsel duygularımızı ya da travmatik durumlarımızı bir kenara bırakıp ya da onları terbiye edip
0: tabii.
1: tedavi edip, rehabilite edip öyle yola çıkmak sanıyorum çok daha faydalı olacak gibi
0: geliyor. Kesinlikle. Hep söylüyoruz. Hani sağlıklı ebeveyn olmak, sağlıklı bir toplumun aslında altyapısı.
1: Altyapısı doğru.
0: Sağlıklı ebeveynler sağlıklı çocuklar yetiştiriyor. Fakat el yordamıyla çocuk yetiştirmek işte ileride bir sürü sıkıntılı bireylere sebep olabiliyor.
1: Bu suçluluk duygusunu çalışan annelerde de ben çok görüyorum.
0: Çok var tabii.
1: Sevgili Hülya Hanım. Tanıdığım ahbaplarım var. Tek bir çocukları var. Ama çocuğa karşı nasıl bir suçluluk duygusundalar? Her istediği yapılıyor. Ağlamasına, üzülmesine izin verilmiyor. Ve o çocuk öyle bir halde ki şu an ben merkez ve narsistik bir kişilik, bilmiyorum siz söyleyin.
0: Tabii,
1: arkadaşlarımdan şunu yapıyor. Ahmet'le oynamak istiyorum, Mehmet'le oynamayacağım. O olursa ben gelmeyeceğim. Onu dışlıyor, daha acımasız davranıyor. İstediği olmayınca sinirleniyor. Yani
0: çünkü bu krallık yani burada.
1: Ona bu krallığı galiba bu ebeveyn suçluluk duygusu çok kötü bir şey. Burayı tedavi edebiliyor musunuz?
0: Tabii ilk öncelikle zaten hep söylüyoruz. Hani biz çocukla çalışırız, anne, babayı, onunla başlarız. Fakat anne baba eğitimidir aslında orada. Tabii ki. Çünkü çocuğu iyileştirmek kolay aslında. Çocuğa belli sınırları koyduğunuzda çocuk bir özgürleşir. Yani sınırsızlık hep kaostur diyoruz ya, sınırsızlıkta çocuk neler yapacağını bilmez. Dolayısıyla sınır belirlemek ona özgürlüktür. Orada yapacağımız şey ne? Her istediğini, her zaman olmadığını bilmesi. Biraz bekleyeceğiz. Salıncağa binmek istiyor. İşte Mehmet salıncağa binmiş. Hemen diyor ki Mehmet insin, ben bineyim. Aa, şu an Mehmet'in sırası. Biraz bekleyelim. Bak Mehmet var. Sonra belki Ahmet var sırada. Sonra Ayşe var. Biz Ayşe'den sonra bineceğiz. Hadi şimdi o zamana kadar gel. Burada kovalarımızla, kumumuzla oynayalım. Atıyorum.
1: Bunu
0: neyse,
1: çocuğa
0: parktaysa.
1: Öğrettiğinden de bahsedelim mi? Çocuk neyi öğreniyor?
0: Beklemeyi
1: burada?
0: Öğreniyor.
1: Sabrı
0: haz
1: öğreniyor.
0: Haz ertelemeyi öğreniyor. Bizim hani evet, böyle temel şeyimizdir ya, sabrı öğretmek. İşte bunları biz 3-6 yaşta çok güzel buralarda öğretiyoruz. Yani çocuğa hani sabrı nasıl öğretirim diyorsanız, çocuk bekleyecek. Bekleyerek öğrenecek. Hocam mesela söylerler ya, bir tuvalete gidemiyorum. Bir tuvalete gidemiyorum.
1: Vaktim
0: çocuğu
1: yok,
0: bırakıp
1: evet,
0: evet gidemiyorum, beni bırakmıyor, sürekli bana yapışık. Çünkü başka türlü çocuk yalnız durmayı bilmiyor, kendini nasıl sakinleştireceğini bilmiyor. Halbuki biz onu küçükten itibaren, dedim ya, bulaşık yıkarken hani koyun ona kucağına, sizi izlesin küçüklükten itibaren. Yani tamamen ona odaklı yaşamayın, sizin yaşanır hayatınızın da eşlikçisi olsun aynı zamanda. Ve belli şeyleri yaparken onun da beklediği alanlar olsun. Ama biz her şeyi anında verirsek, anında yaparsak, bir de bazen dediğiniz gibi çalışan anne babalar ya da böyle işte ne bileyim çok yoğun çalışan babalar, anneler ya da ev hanımı ama gerçekten çok yoğun olan anneler babalar, çocukları ne yapıyorlar? İstediklerini yapmaya çalışıyorlar. Bir kere özgür bir telefon saati oluyor. Özgür bir televizyon saati oluyor. İstediği oyuncak istediği zaman alınmak zorunda oluyor. Ve asla hayır kelimesini duymuyor çocuk. Yani hayırı duyduğunda, çünkü dünya yıkılıyor. Düşünsenize, sizin her istediğinizi yapıyor birisi, siz hayır denirse size ne yaparsınız? Kendinizi yerlere atarsınız. Neden, ne oldu da bana hayır diyorsunuz? Bu zamana kadar her şey evetti, ne oldu da hayır oldu? O zaman işte çocuk ağlamaya başlar. Ağladıkça anne baba daha panik yapıyor. Eyvah, yetemedik, çocuk istedi ama veremedik. Dolayısıyla burada ne oluyor? Tükenmişlik sendromuna kendisini
1: anne,
0: sürüklüyor,
1: evet,
0: anne baba,
1: evet.
0: Ve mükemmel anne baba olamadı mı gidiyor. Ki şu anda biliyorsunuz hani çocuk merkezli aileler daha fazla olduğu için,
1: evet,
0: en iyi anne ben olmalıyım, en iyi baba ben olmalıyım, çocuğumun her istediğini yapmalıyım, en iyi okullara vermeliyim, her şeyin en olsun istiyorlar.
1: Bu daha önce de var mıydı, 10 yıl 20 yıl evvel, yoksa sosyal medyayla beraber mi hayatımıza girdi dersem doğru bir soru mu olur, bir tetikleyicisi midir? Mükemmel ebeveynlik.
0: Tetikleyicisi.
1: Evet.
0: Şimdi tetikleyicisi, bir de ben yine maalesef yalnızlaşan aileye getirmek istiyorum sözü.
1: Açalım bunu biraz.
0: Çünkü
1: aile.
0: Neden? Bizim neslimiz ne yaptı? Sokak büyüdü, mahallede büyüdü. Yani anne babamız da çok bilinçli değildi belki. Anne babamız da hata yapıyordu. Fakat biz mahallede ne yaptık? Rekabeti öğrendik. Beklemeyi öğrendik. Dur denildiğinde durmayı öğrendik. Fakat şu anda çocuk sokakta oynamıyor ki. Yani sanal alemde zaten. Sanal alemde mesela çok çok çok üzüldüğüm bir şey var. Biz ne yapardık? Sizin de öyledir mutlaka. Babamız gelirdi. İşte sofra kurulur. Herkes aynı masada yer. Ve dolayısıyla çoğu zaman da televizyon açık bile olmazdı. Anlatabilir mi? Çünkü tek kanallı zamanlardı ya da işte yemek yenirken televizyon izlenmezdi. Öyle bir şey vardı. Şu an öyle değil. Şu an zaten bütün aile masa başında oturamıyor. Herkes geldiği saatte yemeğini yiyor maalesef. Ve ne oluyor? Çocukları ben görüyorum. Siz de rastlarsınız. AVM'de bile önünde bir ekran, ekranın karşısında yemek yiyor.
1: Evet,
0: bu
1: evet,
0: nedir?
1: Maalesef.
0: Çocuğu aslında susturucuyu vermiş oluyorsunuz. Çocuğun da aynı zamanda duygularını köreltiyorsunuz. Bakın çok basit bir şey gibi. Çocuk hani orada sakin duruyor, yemeğini yiyor, ne verirseniz
1: olumlu
0: ağzına.
1: Olumlu bir şeymiş
0: tabii,
1: gibi
0: tabii
1: gözüküyorum.
0: Televizyon
1: aslında
0: izlerken
1: evet,
0: yiyor hocam diyor bir de. Televizyon izlerken yiyor benim çocuğum, başka türlü yemiyor. O zaman yiyebiliyor. Diyorum ki televizyonu kapatın. Çocuk ağzına giden lokmayı fark etsin. Onu çiğneyin beraber. Hani bak şimdi çiğnedik, bak ne güzel oldu. Aa, nasıl tatlı mı, ekşi mi, acı mı? Bunu bir çocuk görsün. Bunu hissetmiyor. Hop hop hop yutuyor ve sanki hani hedef o kaseyi bitirmekmiş gibi, kaseyi bitti, tamam, hedefe ulaşıldı.
1: Duyguları köreliyor dediniz ya,
0: evet,
1: kör oluyor,
0: hı-hı,
1: dediniz. Ne oluyor yani?
0: Duyarsızlaşıyor. Duyarsızlaşıyor. Yani
1: fizik beslenirken
0: tabii,
1: ruh
0: tabii,
1: beslenmiyor.
0: Beslenmiyor.
1: Evet.
0: Ve o yemek yemekten alınan haz da gidiyor. Şimdi mesela obezitenin artması ya da işte bir sürü daha böyle tembel cahilliğin artması, hareketsizliğin artması, bir şeylere bakarak, odaklanarak, aslında hipnotize olarak yaptığımız işlerden bize bir fayda gelmiyor.
1: Evet.
0: Yani sadece doymak için yeniliyor. Anlatabildim mi? Önceden hala onu yapmalıyız yani. Canın ne istiyoru bilsin çocuk. Anlatabildim mi? Bugün makarna istiyor. Ha bugün pilav yaptım. Sonra makarna yapalım olur mu? Yani bunu bilsin. Aa makarna mı istiyor? Hemen kalkıp makarna yapmayalım. Evde ne varsa çocuk önce onu yemeyi öğrensin. Yani çocuk evin içerisinde

0: her şekilde benim olsun istiyor. Herkesin bir alanı olmalı aslında. Herkesin özgür kaldığı alanı, yani bireysel olarak biz eş olup daha sonra karı koca olduğumuzu unutmamamız gerekiyor.
1: Çocuğun
0: yani,
1: da alanı tabii, olmalı tabii, değil mi? Sürekli çocuğun çocukla işte, da mıç mıç aynen, olup ona sürekli her istediğini
0: işte
1: vermek.
0: Çocuk sıkılsın ya, canı
1: yoksunluk
0: sıkılsın.
1: Yoksunluk yaşasın, canı
0: tabii,
1: sıkılsın.
0: Tabii.
1: Evet,
0: canı
1: evet.
0: Sıkılsın, canı
1: mutsuzluğu
0: sıkılsın da çocuk yaratıcılığı
1: bunu,
0: öğrenir.
1: Evet, bunu yönetmeyi öğrensin tabii, en azından.
0: Canı sıkılan evet, çocuk üretir bakın.
1: Doğru aslında, doğru, canı sıkılan
0: biz,
1: çocuk. Haklısınız.
0: Daha önceki sohbetlerimizde de sizinle paylaştığımızı hatırlıyorum. Oyun terapisi yapıyoruz biz mesela.
1: Evet.
0: Çocuk oyun odasına geldiğinde şaşırıyor. Oyun oynamıyor. Çünkü anne baba onun, o kadar çok onunla oynuyor ve oyununu anne baba yönetiyor ki çocuk oyun kurmayı bilmiyor. Yani çocuk biraz oyuncaklarla oynamayı öğrensin lütfen. Ve yaşına göre oyuncaklar alalım. Yaşına göre lütfen parka götürelim. Yaşına göre arkadaşlar edinsin. Biz eğer her istediğini yaparsak çocuk yaşıtlarından da uzak kalıyor. O kadar, yani sürekli yetişkinlerle beraber olduğunda ebeveyn gibi oluyor çocuk. Yani yetişkin gibi konuşuyor. Zaten çocuk, onlar çok çocukça diyor. Çocukları beğenmiyor. O nedenle lütfen hani çocuk, ben genelde şeyi diyorum, hani çok ağlıyor, çok ağlıyor, hani her istediğini yapmasak, ben diyorum ki bırakın lütfen şimdi o ağlasın, şimdi onun ağlamasına izin vermezseniz o büyüdüğünde siz çok ağlayacaksınız.
1: Evet, bunu içselleştirmeleri lazım.
0: Çok,
1: yani
0: çok.
1: Bu sözü içselleştirirlerse belki tutum ve davranışlarda birazcık
0: evet, evet,
1: değişiklik
0: evet,
1: olur.
0: Bugün ağlamakla bir şey olmaz.
1: Evet.
0: Yani işte yatağına dedim ya, hani çocuğun yatağı olmalı, mutlaka çocuk yatağında yatmalı. Öyle oluyor ki hocam çok ağlıyor, hani işte korkuyor, geliyor.
1: Kıyamadık, dayanamadık.
0: Eğer benim anne babam bana hayır demezse benim bugün karnım ağrır giderim. Yarın korkarım giderim. Öbür gün üşüdüm giderim. Bahanem çok olur
1: tabii,
0: yani.
1: Çok olur.
0: Çocuk bahane üretmeyi de öğreniyor bakın. Yani
1: nasıl
0: farklı
1: olsa,
0: farklı yerlere sevk
1: ediyorlar
0: ediyoruz.
1: Kabul ediyorlar beni,
0: tabii,
1: hoş
0: tabii,
1: görüyorlar
0: tabii,
1: diyorsunuz.
2: Aynadaki insan. Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Şimdi çocukları sürekli memnun etmenin altında aslında kendi travmalarımızı tedavi etmek ve suçluluk duygumuzla baş edebilmek.
0: Evet.
1: Oradaki küçük çocuğu, küçük anneyi, çocuk anneyi terbiye etmek, belki de rehabilit etmek var ama şunu da konuşalım. Aslında hani biz en doğrusunu verdiğimizi zannediyoruz. Bizim verdiğimiz aslında çocuğumuz için en ideal olanı, onu en iyi koruyan biziz, en çok seven
0: tabii,
1: biziz, en iyi sarıp sarmalayan biziz, onun için en iyi geleceği düşünen biziz, onu dizayn eden biziz, anne baba olarak böyle düşünüyoruz. Ama çocuk aslında ne istiyor odaklanıyoruz. Sağlıklı bir çocuk yetiştirirken çocuklar aslında bizden ne istiyor? Bizim göremediğimiz ne var orada?
0: Çocuk,
1: İfrat ve tefriti
0: evet,
1: şey yaptığımız böyle.
0: Çocuk biliyor musunuz?
1: Sarstığımız.
0: Çok pahalı oyuncaklar istemiyor. Çocuk her istediği yemek olsun istemiyor. Çocuk benimle ilgilen istiyor. Yani onunla oturup göz göze bakıp onunla böyle gerçekten ilgilenildiğini hissetmek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela gün boyu oynuyor anne baba çocukla belki. Fakat ruhu orada değil, sıkılmış. Yani bir an önce hani çocuk bir yatsın da ben kurtulayım edeyim gibi bakıyor. Halbuki orada çocuğu hani hep söylüyoruz ya, gözüne bakarak, o temas ederek ve senin için buradayımı bilmesi. Yani bedenimle de onu kapsamam. Ona dönük olarak dinlemem. Gözü göz kontağı kurarak dinlemem. Onun göz seviyesine inerek dinlemem. İstediği bu aslında çocuğun. Ve önemli olan da orada seçenek sunmak, sonsuzluk değil. Bakın sonsuzlukta çocuk kaos yaşıyor. Çocuk ister istemez ne olduğunu bilemiyor, anlamlandıramıyor ve seçemiyor, kararsız kalıyor. Orada biraz sınırlarını belirlemek. Buraya kadar koşabilirsin. Buna değil, şuna vurabilirsin. Bu çok önemli. Öbür türlü çocuk bütün gününüzü sizin işgal edebilir. Siz işgale açık olursanız.
1: Güzel bir söz oldu. Siz işgale açık olursanız. Peki çocuklar aslında sürekli memnun edilmeyi de beklemiyor.
0: Hayır tabii ki. Tabii ki. Çocuk biraz
1: vakit,
0: hayırı bilmeli.
1: Evet.
0: Evet ya, burada annem istemedi. O zaman ben ne yapayım? Gidecek ya, oyun hamuruyla oynayacak ya, kağıt oynayacak ya, oturacak.
1: Bir planı yapabilecek bir
0: tabii
1: kapasiteleri
0: ki,
1: var bu
0: tabii
1: çocukların.
0: %100 var. Biz evet, işte dedim ya, çocuğun üretmesini elinden alıyoruz. Bakın
1: evet,
0: bütün zamanını
1: olmadan,
0: biz doldurduğumuzda, evet, bütün zamanında onunla birebir vakit geçirmeye çalıştığımızda çocuğun kendi üretkenliğinin önüne geçmiş oluyoruz. Çocuk çok üretkendir. Çok çok taze bir beyindir ve bir sürü alternatif şey çıkarabilir.
1: Şunu sormak isterim. Bu tarz

0: ebeveynlere sahip çocuklar, sürekli memnun edilerek büyümüş çocuklar, kendileri ebeveyni olduğunda çocuklarına böyle mi davranıyorlar?
1: Yani genelde zaten şu anda şöyle söyleyeyim, hepsi ya kabul edilen çocuklar şimdi daha çok ortaya çıktılar. Önceden çocuklar hayır denilerek büyütülüyordu. Yani evet. Varlıklı ailelerde mesela mürebbiyeler vardı değil mi? Kuralları vardı. Onların da disiplinleri vardı. Evet. Diğer çocuklar sokaklarda disiplini öğreniyordu. Ailede öğreniyordu. Büyük ailede öğreniyordu. Haz odaklı çocuklar şu anda aslında var. Hani o yüzden ebeveyn olmadılar. Evet. Ebeveyn olanları da hani bir genç nesil var. Benim de takip ettiğim bir nesil var. Daha çok hani böyle İşte çocuklarımızın yaşı hani böyle 23-26 yaşlarında. Bunlar da evlendiklerinde ne yapıyorlar? Zaten direkt çocuğa bakmıyor ki, anneye getiriyor.
0: O anneciğim, tamamen annede çocuktan ki, bağını koparmış vaziyette.
1: Evden ayrılmak istemiyor. Niye konfor alanından kopsun? Yani evlenince eşini de alıp aileye geliyor. Anlatabildim mi? Çocuğuma sen bak. Anne ya bakın ya da baktıracak birilerini gönderin. Yani tamamen hayatı onlarla yine götürmeye çalışıyor.
0: Yine annenin babanı kendisini memnun etmesini bekliyor.
1: O ailenin uzantısı olarak devam ediyor. Yani hani gördüğüm, gözlemlediğim bu. Çünkü bireyselleşmeyi, ayrışmayı yaşayamadığı için ayrışamıyor da çocuğuyla. Doğru düzgün bağlanma ve sağlıklı bir bağlanma olmuyor. Yapışık bir bağlanmayla devam ediyor.
0: Eş ilişkisini nasıl etkiliyor peki? Sürekli memnun edilmiş çocuk ebeveyniyle sürekli hala devam ediyor
1: evet,
0: baba.
1: Eşten sürekli özür dilesin istiyor. Sürekli bana bir şeyler getirsin istiyor. Çocukken hani nasıl büyüdüyse onun sevgi dili olmuş oluyor. Yani eğer anne baba ona sürekli vakit ayırdıysa hep benimle otursun istiyor eşim. Ya da sürekli hediyeler alındıysa hediyeler alsın istiyor. Yani çok büyük rekabette kaldıysa zaten bir başkasında o var, bende neden yok diye eşini darlıyor bu sefer. Anlatabildim mi? Yani mutlaka benim de ondan olmalı. Olayın boyutu çok değişiyor.
0: Çok
1: o yüzden
0: değişiyor. Çok
1: memnun
0: ciddi
1: etmek
0: bir konu.
1: Yerine
0: evet,
1: lütfen evet. Zamanında ihtiyaç ve isteklerimizi ayırt edebilmeyi öğretelim çocuklara.
0: Evet, inşallah.
1: Hani ihtiyacımız ne, isteğimiz ne, o andaki durumumuzda neler yapabiliriz, nelere imkanımız var. Yani imkanımız varken de bazen bazı şeyleri erteleyin. Hani her şey var diye alınmasının bir anlamı yok. Dolayısıyla şu an bunun için gerekli bir zaman değil. İleride alabilirsin. Yani işte atıyorum, mesela bugün de gelen sorulardan bir tanesiydi. Çikolata yeme hakkı var çocuğun o gün değil mi? Ve ne yapıyor? Yatana yakın bir daha istiyor. Babacığım bir çikolata daha alabilir miyim? İşte anneye soruyor. Hani bir çikolata yedim. Evet yedi. O zaman ne olur bir tane daha. Hadi bir tane daha ye. Bu sefer ne yapıyor çocuk? Şunu öğreniyor. Ha çok nazlanırsam babam izin verir. Annem izin verir. Ama orada biz ebeveyn olarak ne yapmalıyız? Şimdi çikolata yemek istiyorsun. Bugün çikolata hakkını kullanmıştın, hatırlıyor musun? Şimdi yarın da bir çikolata hakkın var biliyorsun. O zaman şimdi yersen yarınki çikolatayı mı yemeyi tercih edersin? Yarınkini de bugün yemeyi mi tercih edersin? Bu çok önemli bir şey. Yani çocuğa evet hayır demiyoruz bakın. Orada bir yine karar vermeyi, sorumluluğu ona atmıyoruz. Karar vermeyi ve seçeneği seçmesine yardımcı oluyoruz. Orada evet ben bugün çikolataya izin verirsem yarın da çikolata isteyecek. Öbür gün de çikolata isteyecek. Bir çikolata hani çok sembolik bir örnek belki ama dişlerini çürütecek, çok onu yatarken enerji verecek, uykusunu geciktirecek bir kere her şeyden önce. Yani çocuğun zamanında hayır denmesini öğrenmesi gerekiyor.
0: Hayır denmiş çocukların psikolojisinden ve kişilik özelliklerinden de bahsedelim. Bu çocuklar nasıl
1: yetişkin tabii
0: oluyorlar?
1: Tabii ki şurada yanlış anlaşılmasın. Hep hayır, hep evet, ikisi de aynı şeydir. İkisi de aynı şey. Yani yerinde ve dozunda evet ya da hayır. Çocuğun mübah isteklerine hayır demeyin diyoruz zaten biz. Yani sizinle kucaklaşmak istiyor. Kucaklaşın, doyasıya kucaklaşın. Yani sonsuz kucaklaşın. Onunla mesela kitap okumak istiyor. Oturun kitap okuyun. Fakat zamanınızı söyleyin. Bak şimdi ben birazdan mutfakta yemek yapacağım. Yemek yapana kadar istersen bak saat şuradan şuraya gelene kadar seninle kitap okuyabilirim. Yani tamamen sizi hani böyle abluk altına almasına da izin vermeyin. Okuyun. Kitabınızı da okuyun ya da oyun oynayın, ne yapıyorsanız. Fakat sizin de ne yapacağınızı bilsin. Yani hayırınız da dengeli, evetiniz de dengeli. Anlatabildim mi? Tamamen hayır denilen çocuklarda işte hep suçluluk psikolojisi olan çocuklar. Çünkü hiçbir şeyi görünmemiş. Her isteğine hayır denilmiş. O da ne yapıyor? Tamamen yetersizlik ya çok zalimleşen çocuklar oluyor. Hani zorbalıkla istediğini alıyor ya da çok suskun çocuklar oluyor. Her istediği elinden alınmış oluyor.
0: Son sorum şu olacak. Denge ve anne baba tutum. tonunun ve davranışlarının eş güdümlü olmasının öneminden bahseder misiniz?

0: O kadar önemli ve maalesef özellikle de toplumumuzda birçok toplum gibi çok çok da aksayan bir şey bu, biliyor musunuz? Yani anne babalar aynı felsefede olamıyorlar bazen. Yani daha çok maalesef ki baba çok olayın içinde olamıyor. Olduğunda da direkt annenin koyduğu kuralları yıkmış oluyor. Burada anne babanın beraber aynı ekipte olduğunu hatırlaması çok önemli. Çünkü çocuk çok akıllıdır. Çocuk çok iyi gözlem yapar. Eğer anne baba farklı farklı evet ya da hayır diyorsa, nerede eveti kimden alacağını çok iyi bilir, ona gider. Yani çocuk çok akıllıdır, bizi yönetir orada. O yüzden anne baba mesela ortak karar vermeli. Çocuğumuzu işte atıyorum telefon saati nasıl olsun, yaşı çarpı 10 dakika deriz genelde. Mesela 3 yaştan sonra, 3 yaştan önce hiç verilmemeli. 3 yaştan
1: Bir
0: sonra da
1: daha
0: yaşı
1: tekrar eder
0: çarpı 10
1: misiniz?
0: dakika.
1: 10
0: 3 yaşında
1: dakika.
0: mı 30 dakika, bunu da 10-10-10 dakika olarak. Mesela 10 dakika işte sabah, 10 dakika akşama doğru gibi, anlatabildim mi? Ve bunu da çocuk bilmeli. Zamanında oldu, artık almak zorundayım. Oynamak mı istiyorsun? Ama yarın o zaman oynayamazsın. Anlatabildim mi? Sınırları olmalı, bilmeli. Yani burada önemli olan çocuğun düzeninin, tertibinin anne baba tarafından rahatlıkla korunuyor ve kullanıyor olması. Yani onun haklarının gasp edilmeden verilmesi. Çok böyle ona hani her şeyi sonsuz miktarda değil, dozunda, yaşına, o anki ihtiyacına göre.
1: Anne babanın eş güdümlü olması için nasıl bir tutum ve davranış içerisinde? Niye burada bir dengeyi
0: Evet,
1: sağlayamıyorlar?
0: çok önemli, çok önemli.
1: Evet.
0: Burada annenin hayır dediğine baba evet derse çocuk hemen oraya gider. O yüzden anne babanın, hani hep söylüyoruz ya, beraber oturup bir düşünmeleri lazım. Yani karı koca anne babalık rolüne geldiğinde bu çocuğu yetiştirirken nelere dikkat edelim? Nelerimiz bizim kırmızı çizgimiz olsun? Nelerimiz daha böyle hani çocuk için hayır demeyelim buralarda, özgür olsun. İşte ve mutlaka anne ve babayla eşit zaman geçirebilse ya da baba eve geldiğinde mutlaka onunla biraz oynayabilse, anlatabildim mi? Baba ne yapıyor? Bizde genelde geliyor, daha çok kuralların uygulanması. Kuralların
1: Evet,
0: uygulanması, oldu mu
1: otoriteyi
0: olmadı mı?
1: temsil
0: Evet,
1: ediyor
0: otoriteyi
1: baba.
0: temsil ediyor.
1: Disiplini
0: O
1: temsil
0: yüzden
1: ediyor.
0: anne babanın beraber bir çocuk yetiştirme felsefesinin olması gerekiyor.
1: Uzlaşma sağlanması
0: Çok,
1: lazım
0: çok
1: aralarında ve yetiştim dediğiniz gibi
0: uyumlu
1: çocuk
0: olmak
1: yetiştirme
0: durumundayız.
1: felsefesi çok güzel bir cümle. Bundan hareketle gerçekten de o ailede kendi sınırları içerisinde çok düzgün felsefeler üretebilir.
0: Tabii, ve her
1: Evet.
0: çocuğumuzun da eğitim modeli de farklıdır. Her çocuğumuzun
1: Evet,
0: yapısı da
1: fıtrata
0: farklıdır.
1: göre doğru.
0: Tabii o
1: Evet.
0: çocuğumuzun hani fıtratı daha neye yatkın? İşte anne babalık aslında iyi bir
1: Çok
0: gözlemcilik.
1: doğru.
0: Biz bunu atlıyoruz bazen. Her çocuk aynıymış gibi ve hep aynı kurallar geçerliymiş gibi.
1: Ya da
0: Yaşa göre
1: evet.
0: değişir
1: Bir
0: kurallar.
1: parantez açmak isterim. Bir de hep kendi görmek istediğimiz gibi görmek istiyoruz galiba. Yani o
0: Tabii.
1: çocuğu gözlemlerken kendimizi yükledikleriyle
0: Olması gereken.
1: olması
0: Olması
1: gerekenle.
0: gereken
1: O
0: ve
1: çocuk
0: bu
1: sıkışıyor arada, yazık.
0: kesinlikle, o zaman da
1: Kendi
0: şartlı
1: evet,
0: sevgi ortaya
1: şartlı
0: çıkıyor
1: sevgi.
0: ve işte sen benim çocuğumsun, böyle yapmalısın.
1: Ya
0: Değil mi? Halbuki o
1: evet.
0: çocuk bir birey.
1: Bir
0: Sen
1: birey.
0: ne istiyorsun? Ne
1: Ya.
0: yapmak istiyorsun? Biz biraz kendi yapamadıklarımızı onda yapıp hani kendimizi tamir etmeye çalışıyoruz ama orada bir birey olduğunu unutmamalıyız.
1: Aynadaki İnsan programına başladığımdan beri 3 yılı geçmiştir belki. Çok kıymetli sizler gibi alanında uzman insanları konuk ettik. Hep gerçekten aklımda kalan, her programın sohbetinden sonra aklımda kalan, anne baba olmak, öyle yedirmek, içirmek, doğurmak
0: Değil, değil.
1: çok çok hakikaten hem zor hem kolay.
0: Tabii.
1: Zorluğu şöyle, doğru tutum ve davranışı sergilemediğinizde o çocuğa verilmesi
0: Evet.
1: gerekeni, o çocuk zayi de olabiliyor,
0: Tabii.
1: kazanılabiliyor
0: Tabii.
1: da. Hem toplum
0: Akışta
1: açısından
0: kalmayı çok
1: evet.
0: erteliyoruz biz,
1: Çok
0: Yasemin
1: zormuş
0: Hanım.
1: hakikaten.
0: Akışta kalmak, teslimiyet, var olanı
1: Evet.
0: kabul etmek o
1: Evet.
0: kadar önemli ki ben önce çocuğumu tanımalıyım. Ha, bu kadar benim çocuğum, işte hani
1: Evet.
0: çok hareketli belki. O hareketini nerelerde, işte basketbola yazdırırsınız, anlatabildim mi? Yüzmeye verirsiniz, biraz daha bedenini sakinleştirecek sporlara yönlendirirsiniz. Çocuk daha duygusal sanata yönlendirirsiniz. Çocuğunuzu okursunuz. Önce çocuğumuzu tanıyıp okumalıyız.
1: Evet.
0: Biz ama çocuk dediğiniz gibi hani onun nasıl geldiğini bilmeden ben mühendisim, çocuğum da mühendis olsun. Ben doktorum, çocuğum da doktor olsun. Ve ister istemez içinde belki çok daha büyük cevherler var. Fark etmeden oraları uyutuyoruz aslında, yeteneklerini kullanmadan o çocuk büyüyor ve fark etmiyor nasıl büyüdüğünü, nasıl ettiğini. O yüzden çocuğun da kendisini fark etmesi için çeşitli alanlarda ona biraz yer açmalı. Biraz onları tanıştırmalı. Birçok alanda tanıştırın çocuğu, birçok şeyle tanıştırın ve oradan sonra çocuk bunu kendisi fark etsin. Hangisi

0: de daha çok zevk aldım? Hangisi daha çok hoşuma gitti? Hangisi daha çok onun fıtratına uygun? Yani bazı çocuklar futbolu gerçekten sevmiyorlar ama baba fanatik futbolcu oluyor. Oğlum futbolcu olsun. Bu çocuk futbola yatkın değil. Belki çok daha farklı bir spor yapacak. Ya orada işte çocuğu okumak diyoruz. Çocuğun ihtiyacını ve fıtratını görmek. Fıtratını bozmadan çocuğu yetiştirsek aslında hiçbir problem yok. Ama biz bir yerlere bir kalıba sokarken fıtratını da bozmuş oluyoruz işte.
1: Çok doğru. Hakikaten önemli olan ihtiyacı olanı ona vermek. Hı hı, sürekli onu memnun etmek için bir şeyler vermek değil. Bunu da çok iyi okumak lazım galiba. Çok. Hep söylemiş olduğunuz bu çocuğu iyi okuma, iyi gözlemci olma, anne baba olmanın galiba en büyük, en üstteki maddesi gibi geldi
0: kesinlikle
1: bana.
0: Kesinlikle. Yani
1: bebeklikten itibaren iyi bir gözlemci
0: yürüyecek,
1: olacağız.
0: İyi bir gözlemci
1: ilgili.
0: Olacağız. Evet. O hayatta yürüyecek ve şunu bilecek ki benim orada bir limanım var. Annem babam beni her halimle sever. Hani şu olursam, bu olursam, böyle durursam, öyle durursam değil. Annem babam beni her halimle sever. Bunu çocuk hissettiği anda zaten sağlam adımlarla yürür. Ama öbür türlü annemin babamın sevgisinden endişe edersem, dersimi çalışmazsam beni sevmezler, yemeğimi yemezsem beni sevmezler, ne bileyim uslu durmazsam beni sevmezler diye büyürsem
1: şartlara
0: eğer
1: bağlı
0: ne
1: olarak,
0: olacak?
1: Evet.
0: Çok kaygılı çocuklar. İşte o kaygıda depresyona ya da başka hastalıklara sebep olacak, tetikleyici
1: sebep olacak.
0: Olacaklar.
1: Ve tek başına yaşamıyoruz, toplumsal bir yaşantı içerisindeyiz ve o bireyselliğimizi topluma da entegre ettiğimizde ve sağlıksız toplumların oluşmasına sebep
0: kesinlikle
1: olacağız eğer böyle giderse.
0: Tabii.
1: Depresyonlu, işte dediğiniz yanlış tutum ve davranışlarla. Ama sanıyorum sürekli memnun etmeye çalışmak da en büyük tehlikelerden biri.
0: Şimdi sürekli
1: da
0: memnun
1: günümüzün
0: etmeye çalıştığımızda zaten çocuğu toplumdan koparmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi? Hani bir id,
1: siz
0: ego, süper ego vardır.
1: Konfor alanından çıkmıyormuş bu çocuklar.
0: O çocuk
1: temasa geçmiyor.
0: Haz endeksi. İtte kalıyor yani. Hani id, ego, süper ego diyoruz ya, yani toplumsala süper egoya gelemiyor zaten.
1: Evet.
0: İtte kalıyor ve egosu da tamamen narsistik yapılanmayı sahiplenerek büyüyor. Sonra da diyoruz ki niye narsistler, niye işte kadın cinayetleri oluyor ya da işte hayvanlara zarar veren insanlar oluyor. Bunların altında aslında duramayan, duygusunu tanımayan, kendini durduramayan, sevmeyi bilmeyen insanlar yatıyor. İşte sevgi de nasıl öğrenilir? Koşulsuz, şartsız. Sen benim evladımsın, seni çok seviyorum. Sen Allah'ın emanetisin, seni çok seviyorum. Her haline seni seviyorum. Bu davranışını düzeltebiliriz. Yani davranışa kızmayı öğrenmeliyiz. Biz bir davranıştan dolayı direkt çocuğu reddediyoruz
1: bir
0: maalesef.
1: Bir düğüm söylemişti geçenlerde, sohbet ediyorduk dost meclisinde. İnsan zaaflarıyla ve meziyetleriyle bir bütün Yasemin
0: Hanım. Öyle tabii ki.
1: Biz burada zaaflarımızı törpüleyip meziyetlerimizi arttıracağız demişti.
0: Evet.
1: İşte çocuklarımızın da galiba meziyetlerini arttırıp
0: tabii.
1: Onlarda olumsuz duygulara, tutum ve davranışlara sebep olan tutum ve davranışları da sergilemeden orayı da rehabilite ederek
0: zaaflarını da kabul etmek.
1: Zaaflarını kabul etmek ama sınırsız
0: hata yapabilirsin.
1: Sınırsızca
0: hata
1: da,
0: yapabilirsin.
1: Evet.
0: Bak burada
1: şöyle bir rehberlik
0: yapmalıyız ona. Hani bu hatayı şöyle engelleyebilirsin.
1: Evet.
0: Bak bu davranışı böyle kontrol edebilirsin. Bunu öğretmek.
1: Bu çok önemli. Hatamla kabul ediliyorum değil, hatamı doğru yönetmeyi ve bana başka yönleri sunan bir ebeveynim var desek daha sağlıklı ilerler galiba.
0: Ya hatam, ya işte
1: hani ben kötülük de yapsam annem babam beni seviyor, ben yanlış bir yolda da olsam bu
0: zaten
1: bu tehlikeli
0: nasıl
1: gibi geliyor, bilmiyorum.
0: Çok severek, sevgiyle büyütüldüğünde zaten biz deriz ki ya anneme bunu yapmamalıyım, annem bunu hak etmez.
1: Evet.
0: Suçlulukla ilgili değildir bu.
1: Evet,
0: çocuğun
1: doğru.
0: içinden gelir. Ama dışarıdan olursa bak beni üzme dersek o zaten orada biz kaybederiz. Fakat biz sevgiyi sonsuz verirsek ya annem bunu kabul eder ama ben bunu anneme yapamam ki. Yani buna gelir çocuk, anlatabildim mi? Hani o içindeki o minnet, şükran, teşekkür duygusu kendiliğinden artar.
1: Evet.
0: Şükür duygusu, yani bu oradan gelir. Ne olduğunu fark etmek. Hani biz kalktığımızda elhamdülillah ne güzel güne doğduk. Böyle ne güzel saçlarım var. Hamdü senalar olsun.
1: Tekrardan
0: tabii.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: O şükrü biz ona öğretirsek zaten şükretmeyi öğreniyor ve elindekilerin kıymetini biliyor. Ama sürekli biz memnun etmek için verdiğimizde o verilenlerin de bir kıymeti olmuyor zaten. Teşekkür olmuyor. Sanki görevmiş gibi oluyor. Orada da evet, zaten maalesef tatmin olunmuyor.
1: Ve siz ne diyorsunuz? Çocuklarınızın oyuncağı olmayın.
0: Asla. Evet, çocuklar oyuncağı olmayın. Gerçek oyuncaklarla oynasınlar. Lütfen çocuklar oyuncaklarla şey, oynasın. Evet. Kumda oynasın, evet. Suda yüzsün. Yani biraz parkta oynasın çocuklar. Yani evet. O kuma temas etsinler. Bakın çok hareketli çocuklarda ya da uyku problemi olan çocuklarda. Lütfen onlara nefesi öğretin. Hadi çiçeği koklayalım, mumu üfleyelim. Çok kızgınsın değil mi? Tamam, evet haklısın. Hadi şimdi çiçeği koklayalım, mumu üfleyelim. Bakın nefesle onu sakinleştirirsiniz. Anlatabildim mi? Çok uykuda problem yaşadı. Hadi gel bir ılık bir duş alalım. Hadi şimdi bak ellerimizi böyle sıkalım. Hadi şimdi bırakalım. Yani çocuğu böyle biraz hani bedeniyle barışık olarak onu fark etmesini ve rahatlamasını. Dolayısıyla da bedenini de sakinleştirmeyi öğretiyoruz aslında. Ama sürekli bir sanal alemde çocuklar bunları fark etmiyorlar.
1: Duygularını köreltiyoruz ya. Bu çok o kadar etrafımda da gözlemliyorum. Siz mesela konuşurken hep onu söylüyorsunuz. Duygusunu önce tanımlıyorsunuz çok, çocuğa. Evet. Ondan sonra bununla ilgili bir yol ve yöntem harita tabii. sunuyorsunuz. Ebeveynler niye ağladın? Evet. Niye burada kızdın? Evet. Niye öfkelendin?
0: İşte suçluluk psikolojisi. Söylemlerin hepsi suçluluk psikolojisi diyoruz ya. Büyüyünce niye suçluluk psikolojisi? Evet. Buradan geliyor işte suçluluk psikolojisi.
1: Niye korktun?
0: Halbuki korktun mu?
1: Korkabilirsin.
0: Çok normal. Ya. Korku çok normal bir duygu. Öfke çok normal bir duygu. Yani bunları yut demiyoruz biz zaten. Kontrol et. Bana vurma. Bu yastığa vur. Ya da o kadar çok bağırma. Bak daha az yavaş bağırabilirsin. Burada bağırabilirsin. Anlatabildim mi? Ağlayabilirsin. Çok kızdın. Çok öfkesi. Haklısın. Benim de oyuncağım elimden alınsa ben de üzülürüm. İşte
1: süper bir empati ve çocuğa da empati kurmayı öğretiyorsunuz. Başka insanlarla.
0: Orada biz diğer gamlığı öğretiyoruz.
1: Sınıfta mı kalıyoruz hocam? Yani kıymetli anne babalar.
0: Vardır tabii ki güzel anne babalar.
1: Elbette varlar ama biz burada niye sınıfta kalıyoruz? Galiba demin ilk başta dediğinize geliyorum ben. Ağlamasınlar, korkmasınlar, üzülmesinler, işte yara almasınlar, hep mutlu olsunlar diye bunlara her önüne
0: çocuk. Çok sahiplenmek.
1: Evet, çok sahip.
0: Teslimi olmamak, yani akışta kalmamak.
1: Halbuki düşe kalka büyüyor.
0: Tabii ki çocuk düşe kalka büyüyecek. Vallahi bugün düşecek öyle. Diyecek tabii. ki bak bir daha buradan geçtiğimde dikkat
1: bunu
0: edeyim.
1: Aynen.
0: Ama biz o düşmesin diye her yeri
1: bariyerlerle kaplarsak.
0: Süngerlerle kaplarsak bu çocuklar da düşecek, canı yanacak da tecrübe edecek. Buraları tecrübe edeyi de büyüyecek çocuk. Dışarıda arkadaşlarıyla işte dedim ya beklemeyi bilecek ki orada öğrenecek beklemeyi. Ama ben onu tanıyacaktan hadi senin benim oğlum diyorsun. İşte oyuncak bak bunu istiyorsun hemen bunu alayım. Bu çocuk hayatı nerede öğrenecek? Ütopik bir hayatta büyütmüş oluyoruz çocuğu aslında.
1: Ve bu ütopik hayatta büyüttüğümüz çocuklar yarının annesi babası oluyor, işvereni oluyor, patronu oluyor, müdürü oluyor. Evet. Hülya Hanım çok
0: ve
1: büyük bir kötülük yapıyoruz.
0: Benim istediğim olmadığında direkt karşındakini acımasızca kıran, acımasızca eleştiren,
1: yok sayan ve görmeyen insan oluyor. Çok maalesef. Hakikaten bugün işlediğimiz konu hepsi önemli ama çok önemli bir konu. Ebeveyn tutum ve davranışları bu noktada daha bilinçli bir düzeye gelip daha farkındalığı yüksek bir hale gelirse
0: ne yaptığımızı daha bilmek ya yetişir. Hani ne yaptığımızı bilmek, şu an neredeyim, ne yapıyorum, şu andaki konumda neyim, yani şu andaki öncü rolüm ne, burada ne yapıyorum, farkında olmak, hani böyle bir rüzgara kapılmış bir yaprak gibi değil, hani suda giden bir yaprak gibi değil, ben şimdi neredeyim, ayağımın bastığı yerini hissetmek lazım. Yetişkinlere de biraz bunu, hani anda kalmak diyoruz ya, bunu fark etmek, yani şu an ben annelik rolüm aktif değil mi? 3-6 yaşta. Bakın 13 yaşa kadar annelik babalık rolü aktif. 13 yaştan sonra artık onlar birey. Siz terbiye etme yaşını geçiyorsunuz artık. Evet. Yani 13 yaşa kadar ben ona örnek model olabiliyorum. O zamana kadar işte sevgimi sonsuz verebiliyorum. Ondan sonra zaten ektiğimi biçiyorum.
1: Ne verdiysek verdik 13
0: tabii
1: yaşına
0: ki,
1: kadar.
0: Tabii
1: değil
0: ki,
1: mi?
0: Tabii
1: umarım
0: ki.
1: Çok güzel şeyler veriyoruzdur, vermişizdir. İnşallah. Vermeye çalışıyoruzdur İnşallah. Diyelim. Verememe durumunda
0: dua edelim. Biz veremesek de Allah onların karşılarına çok iyi insanlar
1: amin,
0: çıkarsın.
1: Amin,
0: arkadaşlar,
1: amin,
0: öğretmenler.
1: Amin.
0: Çünkü oralarda da kendisini onarabilir çocuklar.
1: Çok
0: bizlerin
1: doğru.
0: Belki
1: ne
0: de
1: güzel.
0: En güzel şansları o. Hani çok güzel arkadaşlıklarımız var. Bunların kıymetlerini çünkü o da bir kardeşlik. O da bir hayatı
1: nasıl,
0: öğrenmek. Karşılıksız sevgiyi bulduğumuz yer. Ve hayattaki en büyük zenginlik. İşte çocuğumuzun her istediğini yaptığımızda onun arkadaş zenginliğini de elinden aldığımızı düşünelim.
1: Ya ne kadar güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım.
0: Ben teşekkür
1: programımıza
0: ederim.
1: Konuk olduğunuz için ve konumuzla ilgili değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür
1: sağ olunuz,
0: ederim.
1: Var olunuz, ayaklarınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Efendim Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda çocukları sürekli memnun etmeye çalışmanın çocuk ve ebeveynler açısından nelere yol açtığını konuştuk. Özellikle çocuklar açısından nelere yol açtığını, yetişkinlik döneminde, sosyal hayatı, arkadaşlarıyla ilişkilerinde nelere yol açtığını konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Hülya Gümüştepe hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve önümüzdeki hafta

0: Haftalarda yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.
1: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki İnsan sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
1: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi.

0: ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: nahnul âhirûn vel evvelûne yevmel kıyâme ve innel müksirîne hümül esfelûnel ekallûn yevmel kıyâme illâ men kâle hâkezâ ve hâkezâ evme hâkezâ ve mâ ühibbu ennelî misle uhudin zeheben unfikuhu fî sebîlillâhi azze ve celle. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'den buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, nahnul ahirun, biz sonradan gelmişiz dünyaya. Hazreti Adem atamızdan beri nice insanlar, nice kavimler, nice ümmetler yaşamış, nahnul ahirun, biz sonuncularız. Ama vel evvelune yevmel kıyame, en sonrayız ama kıyamette en öne geçecek olan, cennete ilk girecek olanlarız. En şerefli ümmetiz, ahirette önceliğimiz var buyurdu Peygamber Efendimiz. Sonra buyurdu ki, ve innel müksirine hümül esvelunel ekallun, bu dünyada mal devşirmek için, para, mal biriktirmek için zengin olacağım diye Allah yolunda sarf etmeyip de yanında tutarak, depo ederek çoğaltan malını, mülkünü ahirette esfel olacak, aşağı olacak ve ekallundan olacak. Yani sermayesi, işe yarar malzemesi az olan insanlardan olacak. Yani bu dünyanın zengini ahiretin fukarası olacak. Bu dünyada mal devşirip de Allah yolunda onu harcamayan, vazifelerini yapmayan ahirette yoklukta ve sefalette olacak. En sefil onlar olacak. En az varlığı olan onlar olacak. Kıyamet gününde onlar en sefil olacaklar. En aşağıda ve en az varlıklı olacaklar. İlla men kâle hâkezâ ve hâkezâ. Ancak şöyle şöyle diyenler müstesna diye Allah yolunda hani parayı sağa sola infak etmeyi işaret etti Peygamber Efendimiz. Yani malı verebilir Allah bir insana. Allah yolunda sarf edenler müstesna. Onu Allah'ın rızası yolunda hayra, hasenata, Müslümanların faydasına harcayanlar müstesna. Onlar sefalette olacaklar, aşağılarda olacaklar, onlar az olacaklar eğer harcamazlarsa, biriktirirlerse. Ve buyurdu ki, وَمَا اُحِبِّ اَنَّلِي مِسْلَ اُحِدٍ زَهَبًا. İstemem ki benim Uhud dağı kadar altınım olsun. Yani herkes zengin olmayı ister ya, Peygamber Efendimiz benim Uhud dağı gibi altınım olmasını istemem. اُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Olsa Allah yolunda onu hepsini harcardım. Nitekim de harcadı. Yani ganimet olarak bir günde o kadar çok para gelirdi ki kendisine, demin de söylediğim gibi örtünün üstüne yayıp gecelettirmeden herkese dağıtıverirdi. Herkese dağıtırdı da adaletini anlayın ki Peygamber Efendimizin Fatıma-tü Zehra ki cennet hatunlarının efendisidir. Peygamber Efendimizin mübarek kızıdır. Hazreti Ali ki Allah'ın arslanıdır. Müslümanların evvellerindendir. İkisi geldiler, evliler ya, babaları Peygamber Efendimiz'e geldiler, ellerini gösterdiler, elleri kanamış, nasırdan acımış, parçalanmış, şişmiş, su toplamış, kanamış. Hazreti Ali Efendimiz el değirmenini böyle çevireceğim, çevireceğim derken, efendim veyahut efendim kuyudan kovayla su çekeceğim derken, Hazreti Fatıma Efendim radıyallahu anha, Hazreti Ali Efendimiz ellerinin yaralarını gösterdiler, dediler ki ev işlerinden bak çok sıkıntı çekiyoruz, bize şu ganimetten gelen kölelerden bir tanesini bize hediye et, o çalışsın, yani hizmetçimiz olarak, o çalışsın da bu sıkıntıdan kurtulalım dediler. Peygamber Efendimiz dedi ki, ashab-ı soffenin ihtiyaçlarını karşılayamadım. Camide yatıp kalkan yoksul müminlerin yiyecekleri bile yok. Bu köleleri satacağım da elde edilen paraları onların gıdasına tahsis edeceğim. Ben size tesbih öğreteyim, onu çekerseniz o daha hayırlı olur köle sahibi olmanızdan dedi, vermedi. Öyle. Yani o tarzda Efendimizin hayat tarzı. Birisi geldi, ganimetten gelmiş olan bir sürüyü beğendi. Koyunlar güzel demek ki, yağlı, şöyle besli anlaşılan. Aman ne kadar güzel sürü ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz çok mu beğendin diye sordu. Çok güzel ya Resulallah. Al öyleyse dedi. Hepsini mi ya Resulallah? Hepsini al dedi. Sürüyü kattı önüne, kabilesine götürdü böyle gülerek. Halbuki sabahleyin kabilesinden yoksul çıkmıştı fukaracık. Hiçbir şey yokken çıkmıştı. Akşama bilmem ne diyerek böyle bir sürüyle beraber dönünce, ya bu ne hal dediler. Hazreti Muhammed'in yanından geliyorum dedi. Şeyden korkmayan, fakirlikten korkmayan bir insanın verişiyle veriyor o mübarek dedi. Senin ahlakın güzel olacak, herkes görecek, hayran kalacak da Müslüman olacaklar. Yani çok vebal var üstümüzde, çok mesuliyet var. Öyle kusurlar işliyoruz ki öteki aptal da, edepsiz de, ha bu Müslümansa ben Müslüman değilim diyor. Onun dediği de yanlış ama biz de kötü örnek olmak bakımından doğru değil bizim de yaptığımız.

Efendimizin cömertliği böyleydi, fiilen böyle yaptı. Bu ne demek? Siz de öyle yapın demek. Bizim de öyle cömert olmamız, bizim de hayra öyle gayretli olmamız, bizim de öyle paramızı hak yolda infak etmemiz icap eder. Bizden duyurması. Nahlül cenneti cüzûuha zehvabın ahmeru ve kermuha zümürrüdün ahtaru ve sa'fuha elhulelü ve semeruha emsalül kılal ve el yanı minezzebedi leyse lehu ucum. De Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki cennetin hurmaları, cennetin ağaçlarının cüzûuha dalları kırmızı altındandır, kıpkızıl altındandır ve meyveleri, üzümleri, salkımları yeşil zümrüttendir. Dalları kırmızı altından, kıpkızıl altın, meyveleri de üzüm salkımları gibi, meyveleri de yeşil zümrüttendir. Sa'fuha dalları hullelerdendir ve semeruha emsalül kılal, meyveleri kubbeler gibidir. El yenü minezzebet, kaymaktan daha yumuşaktır. Leyse lehu ucubun, çekirdeği de yoktur. Yani cennetin nimetlerinden bir tanesini, böyle bir yönünü işin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tarzda anlattı. Efendim buyurdu ki cennet ağaçlarının, cennet hurmasının efendim kökü kırmızı altındandır. Efendim meyveleri yeşil zümrüttendir. Yaprakları hullelerdendir, ipeklerdendir. Meyveleri kubbeler gibidir. Ama çekirdeksiz ve kaymaktan daha yumuşaktır. Allah-u Teala Hazretleri o nimetlerle mütenaim olmayı cümlemize nasip eylesin. Neza'a racülün lem ya'mel hayran kattu gusne şevketin anit tariki imma kâne fî şeceretin fekata'ahu feelkâhu ve imma kâne mevdu'an feemâtehu feşekkerallahu lehu biha فَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten İbn-i Hibban ve Ebu Davud'da olan bir hadis-i şerif yazılmış buraya. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bir adam ki hiç ömründe başka hayır yapmamış, hayrı yok. Ama dikenli bir dalı yoldan alıyor. Nasıl alıyor? Ya ağaçtan sarkmışsa onu koparıyor ve atıyor. İnsanlar buradan geçerken devenin üstünde, merkebin üstünde veya yürürken çarpar da gözünü çıkartır, zarar verir, yüzünü çizer filan diye ya kırarak alıyor veyahut yere düşmüşse efendim ve imma kâne mevdu'an fe ematehu. Yere düşmüşse yerden alıyor. Bu hayvanların ayağına dolaşır, yayaların ayağına batar diye alıp kenara atıyor. Bundan dolayı Allah onun bu işini karşılıksız bırakmadı, mükafatlandırdı ve onunla cennete soktu. Yani muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri'nin lütfu çoktur. Bizim aciz fakir insanlar olarak şu İstanbul gibi bir dünyanın bir yerinde veya Türkiye'nin bir yerinde bir ev sahibi bile olmak için dünya kadar çalışmamız gerektiği halde kimimiz kiradayız, kimimiz memuruz, kimimiz işçiyiz. Ya gecekondumuz vardır yoktur, ya dairemiz vardır yoktur. Yani burada bir şey alamazken biz koca cennet mülklerini nasıl alırız? Alamayız. Ama Allah lütfu kereminden bahaneler buluyor. Yani bir bahane ediyor, şu kulun gözyaşı döktü de tesbih çekti, al cenneti. Şu kulum efendim şehvetini dizginledi de benim emrimi tuttu, al cenneti. Şu kulum efendim soğuk günde kalktı da titreye titreye abdestini aldı da soğuktan çekinmedi de camiye namaza geldi, al cenneti. Vesile ediyor yani küçük şeyleri. Dünyada kim verir böyle bir şeyi? Sabahtan akşama işçi çalışıyor da burnundan akıyor böyle terler. Şöyle ikide bir de kenara şey yapar, belini doğrultur, alnını siler, şey yapar. Akşama ancak işte bir yevmiye veriyorlar insana. Yoksa biz cenneti alamazdık ama Allah lütfu kereminden fazlalaştırıp öyle şey yapıyor. İşte bir insan da bazen yoldan bir şeyi, dikenli dalı kenara kaldırdığı için veyahut insanlara değmesin diye daldan kırıp oradan efendim uzaklaştırdığı için onun mükafatı olarak Allah cennete sokar. Şimdi burada şu var muhterem kardeşlerim. İki şey söylemek istiyorum bu hadis üzerine. Bu adam bu işi neden yaptı? Başka insanlara acıdığı için yaptı. Yani öteki Müslümancıklar buradan geçerken zarar görmesin diye yaptı. Bak, başkasını düşünene Allah büyük mükafat veriyor. Hep bencil olmayalım. Naloncu keseri gibi hep bana, hep bana, hep bana diye böyle hep kendimiz için şey yapmayalım. Başka insanlara iyilik yapmaya çalışalım. Bir. İkincisi aziz ve muhterem kardeşlerim, madem ki Allahu Teala Hazretleri bazen böyle bir dikeni bile kenara atıvermek suretiyle bir güzelce iş yapan insanı bile cennete sokuyormuş. Yani bu cenneti kazanamazsak bize yazıklar olsun demek layık değil mi?
Yuf olsun demek layık değil mi yani? Yuf sana, yazıklar olsun sana ki bu kadar rahmeti bol olan Rabbinden cennetini kazanamadın. Estağfurullah desen affedecek. Şöyle bir küçük hayıra birazcık bir gayret etseydin cennetini nasip edecekti. Şöyle bir şey yapsaydın bağışlayıverecekti. Ne adamsın sen? Cehennemde diyecekler ki, cehennemin vazifeleri, hep Tebareke'yi okuruz da manasını bilmek lazım. Diyecekler ki, elem ye'tikum nezir. Allah Allah. Siz ne biçim insanlarsınız? Hiç bu cehennemin olduğunu, böyle tehlikelerin bulunduğunu, böyle azapların bulunduğunu size dünyada anlatan bir ihtarcı, bir ihbarcı, bir haberci, size bu tehlikeleri anlatan bir insan, bir peygamber size hiç gelmedi mi? Cehennemdekilere soracaklar. Ne biçim insansınız? Nasıl düştünüz bu cehenneme ya? Hiç size bunu söyleyen bir insan gelmedi mi? Galu bela. Onlar başlarını sallayacaklar. Diyecekler ki geldi ama fekezzetna ve kulna ma nezzelallahu min şey. Biz onları yalanladık. Yalan söylüyorsunuz dedik. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Peygamber göndermemiştir dedik. Ve kalu lev künna nesme o evna akülü. Ma künna fi ashabi şey. Ah, ah, keşke kulağımıza girseydi de, keşke o sözleri dinleseydik de, akleseydik de şu cehennem ehlinden olmasaydık, dinleseydik olmazdık diye esef edecekler. Yani melekler şaşırarak soracaklar vazifeliler. Yahu size hiç haberci gelmedi mi? Nasıl da düştünüz bu cezanın içine diye. Bu kadar cenneti kazanmak kolayken, Rabbimizin lütfu bu kadar çokken yazıklar olsun. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde geçiyor ki, annesi babası sağken ona yetişip de cenneti kazanamayana burnu yer sürtsün, yazıklar olsun. Yani demek ki annesine bir hizmet ediverse, babasına bir hizmet ediverse cenneti kazanacak. Bu kadar kolay, bu kadar kolay, tabii epeyce de zor. Yani muhterem kardeşlerim, İslam'ı öğrenmeniz lazım. İslam'ı öğrenmeniz lazım. Hocam okumaya vaktim yok. Hadi oradan. Her gün kaç tane gazeteyi devirirsin? Okumaya vakti yokmuş. Herkesin okumaya vakti var. Gönlü olsun yeter ki. Gönlü olsun. Talebe de okur, esnaf da okur, memur da okur. Sabahdan akşama kadar okurlar. Döner döner gene okurlar. Ama şeytan hayırlı şeyi okutturmuyor. Hayırlı kitabı önüne açtı mı bir uyku, bir baş ağrısı, hadi kapat. Ben bunu anlayamıyorum ya. Anlarsın, sabret biraz. Okutturmuyor işte. Allah hayırları öğrenmek yapmak nasip etsin cümlemizi. Bilhindi vestevhaşa fenezele cibrilu fenada bil ezani Allahu Ekber Allahu Ekber eşhedü en la ilahe illallah merreteyni eşhedü enne Muhammeden Resulullah merreteyni kâle Âdemu men Muhammedin kâle âhiri vürdike minel enbiya. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edilmiş İbn-i Asakir'de bir hadis-i şerif. Âdem aleyhisselam cennetten çıkarıldı, diyar Hint tarafında bir yere indirildi dünya üzerine. Cennetteydi Hazreti Âdem atamız aleyhisselam. Cennetteydi de şeytana uydu. Allah-u Teala Hazretleri şu ağaca yaklaşmayın, şunun meyvasından yemeyin buyurdu. Şeytan geldi, vesvese verdi. Dedi ki ben sana hiç bitmeyecek bir ebedi mülk saltanatı öğreteyim mi? Şunu yaparsan hep cennette ebedi kalacaksın. Hiç saltanatın şey yapmayacak, çok şey hayırları elde edeceksin diye. Evet, öğret deyince şu ağaçtan ye dedi. O da cennette ebedi kalmanın tamahından dolayı, ona tamah ettiğinden, ayrılmak istemediğinden dolayı o ağaçtan yedi Havva anamız ile efendim cennetten çıkartıldı. Hind'e indirildi. Yani bildiğiniz şeyler de tabii rumuzlu, esrarlı, nice incelikleri olan hadiseler, nice hikmetleri olan hadiseler. Efendim Musa aleyhisselam demiş ki sen değil misin ya Adem demiş. Dedesi oluyor tabii. Hepimizin dedesi Hazreti Adem. Sen değil misin o ağaçtan yiyip de bizi cennetten çıkartan? Musa aleyhisselam biraz asabi. Öyle deyince hadis-i şeriften öğreniyoruz. Hazreti Adem atamız da diyor ki yazının yazılıp da kalemin kurulduğu şeyden dolayı mı bana levme diyorsun ya Musa? Allah'ın takdiri demek. Yani o öyle olacak da insanoğulları yeryüzünde türüyecek de ondan ölecek. Kaderin, kader kaleminin yazıp da mürekkebinin kuruduğu şeyden dolayı mı beni levme diyorsun? Beni kınıyorsun ya Musa dedi. Ruhlar aleminde öyle konuşması hadis-i şeriften naklediliyor. Hinde indi ve stevhaşa
ve yalnızlık hissetmeye başladı. Yapayalnız dünyada. Hiç kimsesi yok. Cennetin hasreti yüreğinde. Ağladı, ağladı, ağladı, ağladı, cennetten çıktı diye. Yalnızlığına yakındı. Fenezele Cibril'i, Cebrail aleyhisselam indi. Fenada bil ezan. Ezanı nida etti. Ezanı okudu Cebrail aleyhisselam. Ne dedi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan gayri bir ilah olmadığına, mabud olmadığına şehadet ederim. İki defa şehadet ederim diye eşhedü

la ilahe illallah dedi. İki defa da eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür deyince Hazreti Adem atamızı sordum. Ben Muhammed'in. Muhammed kimdir ya Cebrail? Dedi ki ahiri vüldike minel enbiya. Peygamberlerden olup da en sonuncu gelecek olan evladın Hazreti Muhammed. Odur dedi. Yani eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Hazreti Adem adamımız sordu. O da öyle cevap verdi. Yani Allahu Alem orada da tabii o Muhammed Aleyhisselam'ın faziletinden bahsedilmiştir. İşte o öyle olsun diye, bu işler böyle oldu diye teselli olmuştur Allahu Alem. Allah hamdü senalar olsun ki bizi o peygamberlerin en yükseğine, en şereflisine ümmet eyledi. Bu nimetin kadrini bilip de o Resul-i Edib'e en güzel tarzda ümmetlik etmeyi Allah nasip eylesin. İnsanların çoğunun dinini unutup da şaşırdığı şu zamanda, dünyanın zevklerine daldığı, paranın pulun peşine koştuğu, efendim heves ettiği zamanda Rabbimiz bizi hak yoldan bir kıl payı kadar uzaklaştırmasın, ayırmasın. Efendimizin sünnetini sımsıkı kendisine prensip edinip tutunup ihya edenlerden eylesin. Öylece şehit sevapları almayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Aramızdaki sevgiyi, muhabbeti ziyade eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
1: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp, yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alay. Vansurni ve la tansur alay. Vemkur li ve la temkur alay. Vahdini ve yessiril huda li. Vansurni ala men baga alay. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا.

0: رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: Rabbim, buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unfana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffeytehu minna fe tevaffahu alel islam.
1: Allahım, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahümme gfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme gfir li ciddi ve hezli ve hatai ve amdi ve kullu zâlike indi. Allahümme gfir li ma qaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
0: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها Ya Erhamer Rahimin.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız, bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
0: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fucaati nikmetik وجميع سخطك.
1: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
0: Allahümme ehdini ve seddidni.
1: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
0: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
1: اللهم beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
0: Allahümme Rabbes semavati seb'i ve Rabbel arşil azim. Rabbena ve Rabbe kulli şey. Munzilet tevrati vel incili vel kur'anil azim. Entel evvelu feleyse kableke şey. Ve entel ahiru feleyse ba'deke şey. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi, evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
0: Elhamdülillahillezî at'amana ve sakâna ve kefâna ve âvâna. فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي.
1: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Gıda israfının görünmeyen yüzü. Dünyada her yıl üretilen gıdanın önemli bir bölümü sofralara ulaşmadan kaybediliyor veya tüketilmeden çöpe gidiyor. Gıda israfı yalnızca ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda su, toprak, enerji ve insan emeğinin de boşa harcanması anlamına geliyor. Güncel verilere göre her 3 gıdadan biri henüz sofraya ulaşmadan kaybediliyor. Evlerde ise her gün 1 milyardan fazla öğüne eşdeğer gıdanın israf edildiği belirtiliyor. Özellikle meyve ve sebzeler kayıp oranının yüksek olduğu gıda grupları arasında. Uzmanlar bir gıdanın çöpe atılmasıyla yalnızca yiyeceğin değil, üretiminden sofraya ulaşmasına kadar kullanılan su, enerji, toprak ve emeğin de kaybedildiğine dikkat çekiyor. Gıda israfıyla mücadelede yalnızca evlerdeki tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesine yeterli değil. Daha iyi depolama ve soğuk zincir sistemleri, doğru üretim planlaması, uygun ambalajlama, fazla gıdaların yeniden dağıtılması ve kayıpların ölçülmesi de çözümün önemli parçaları arasında. Tüketicilere ise alışveriş öncesinde buzdolabını kontrol etmeleri, ihtiyaç kadar ürün almaları, gıdaları uygun koşullarda saklamaları, artan yemekleri değerlendirmeleri öneriliyor. Ayrıca gıdanın yalnızca kusursuz görünümüne değil, tüketilebilirliğine odaklanılmasının da israfın azaltılmasına katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Dijital obezite zihinsel yük oluşturuyor. Uzmanlar sosyal medyada amaçsızca gezinme, kısa videoları sürekli tüketme ve bildirimleri kontrol etme alışkanlıklarının dijital obeziteye yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Fazla dijital içerik tüketiminin veri kalorisi oluşturduğunu belirten uzmanlar, bunun dikkat süresini kısaltarak derin düşünme ve odaklanmayı zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Haldun Narmanlıoğlu, dijital obezitede temel ölçütün amaçsız içerik tüketimi olduğunu belirterek, gereksiz bildirimlerin kapatılması ve telefonların yatak odasından uzak tutulmasını önerdi. Doktor Oğuz Güllep ise özellikle kısa ve hızlı tüketilen içeriklerin kişileri sürekli yeni uyaran aramaya yöneltebildiğini söyledi. Güne başladıktan sonraki ilk yarım saatin dijital ekranlardan uzak geçirilmesini tavsiye etti. Plaza dili Türkçeyi zedeliyor. Günümüzde eğitim, iş hayatı ve dijital platformlarda Türkçenin maruz kaldığı yozlaşma her geçen gün artıyor. Öğretim görevlisi Selçuk Duman, iş dünyasında yaygınlaşan plaza dili, sosyal medyada hızla yayılan emoji kullanımı ve hızlı tüketilen dijital içeriklerin Türkçenin ifade gücünü zayıflattığını söyledi. Duman, plaza dili dediğimiz Türkçe cümle yapısının içine İngilizce kelimelerin gelişi güzel serpiştirildiği garip bir jargon maalesef kurumsal kimliği de esir almış durumda. Bunun yanı sıra cadde ve sokaklardaki dükkan tabelalarında gördüğümüz yabancı ve tuhaf zorlama dil kullanımı dilin görsel hafızasını da hasara uğratıyor. Ana dilimiz Türkçe kendi öz topraklarında bile ikinci sınıf bir dil muamelesi görebiliyor ve bu durum dilimizin itibarına zarar veriyor dedi. Günümüzde popüler dijital içeriklerin büyük bölümünün hızlı tüketim mantığıyla üretildiğini belirten Duman, kelime haznesi zayıfladıkça düşüncede sığlaşır. Dilin sadeleşmesi başka, fakirleşmesi başkadır diye konuştu. Doğada yürümek zihni ve bedeni yeniliyor. Açık havada yürüyüş ve kısa süreli molaların hem beden hem de zihinsel sağlık açısından önemli faydalar sağlayabileceği belirtildi. Bir değerlendirmeye göre doğada vakit geçirmek stres ve kaygının azalmasına, uyku kalitesinin artmasına ve odaklanma süresinin uzamasına katkı sağlıyor. Güneş ışığından alınan D vitamininin bağışıklığı desteklediği, düzenli fiziksel aktivitenin ise kalp sağlığı açısından faydalı olduğu ifade ediliyor. Ancak uzmanlar açık havada egzersiz yaparken hava kalitesine de dikkat çekiyor. Hava kirliliğine maruz kalmak, egzersizin sağladığı faydaları gölgeleyebilir. Yürüyüş ve spor için rota ve saat seçimi bu noktada önem taşıyor. Özellikle yoğun trafik saatlerinden kaçınılması ve yerel hava kalitesi endekslerinin takip edilmesi öneriliyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 16.15'te sağduyulu akıl söyleşimizin konusu aklı kullanmamanın sonuçları. 17.05'te dünyadan farklı konuklarla gez gör ibret al, 19.50'de en güzel rehber, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: Fıkra. Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Akra'da yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Efendim, sağduyulu akıl gündemimizde, temamızda pek çok konuyla bu konuya dair söyleşiler, özel programlar yayına geliyor Akra'da. Bugün de stüdyomuzda kıymetli bir misafirimizle, değerli hocamızla bu konudaki söyleşi serimize devam edeceğiz. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk hocamız yeniden misafirimiz. Değerli hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız? Afiyet olsun.
2: Hamdolsun, çok şükür. Sizleri de iyi gördük.
1: Çok sağolunuz efendim. Bizler de sizleri. Pek çok konuda hasbihal etme fırsatımız oldu sizlerle. Kırmadınız. Evet. Programımıza katıldınız. Teşekkür ediyoruz. Hatta Edirne'den misafirimiz oldunuz.
2: Eyvallah. Estağfurullah.
1: Değerli hocam, evvelki programlarda dinleyenlerimiz de takip ettiyseler özellikle akıl kavramına Kur'an-ı Kerim ekseninde bir pencere açarak, yani Kur'an-ı Kerim'de akılın kendisi ve onunla alakalı kavramları konuşarak sürdüre geldiğimiz söyleşilerimiz

0: oldu. Buradan hareketle sağduyudan özellikle söz ettik. Aklı selim olmak, kalbi selim olmaktan söz ettik. Akılla alakalı tefekkür etmekten ve pek çok konudan söz ettik. Tabii akıl önemli bir nimet. Bunun da sorumluluğunu bizatihi yerine getirmek gerekiyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de de akletmez misiniz sorusuyla beraber karşımıza çıkan pek çok ayeti kerime var. Burada aklı, idraki kullanmaya yönelik bir ikaz, öneri var. Bunca ehemmiyetiyle beraber bazen bazı hususları tersiyle de hatırlamak, konuşmak
1: Evet.
0: lazım ki aslının gayesi, aslının ehemmiyeti ortaya çıksın. Öyleyse konuya başka bir boyutla yaklaşalım. Bunca
1: Eyvallah.
0: kelamdan sonra aklı kullanmamak ne gibi sonuçlara sebebiyet verir? Ne
1: Evet.
0: olur aklı kullanmazsak hocam?
1: Tabii Cenab-ı Hakk'ın bize en büyük lütuflarından bir tanesi akıl. O sayededir ki Cenab-ı Hakk'ın nüzulüne, tenezzülüne bir anlamda vahyine muhatap olduk. Cenab-ı Hak vahyi, Kur'an'ı ve onun son halkası olan Kur'an'ı bize destek olsun diye insanoğluna aklımızı desteklesin, aklın doğru çalışması için gerekli ilkeleri bize bildirsin diye bir anlamda indirmiş oldu. Tabii geçen programımızda aklı selime, sağduyuya, kalbi selime vurgu yaptık. Bu akıl bozulduğunda, akıl nasıl bozulabilir? Şeytanın ivası ile bozulabilir. Şeytanın saptırmasıyla bozulabilir. Nefsin ayartmasıyla bozulabilir. Dürtmesiyle bozulabilir. Yani dahili ve harici insan doğasında bulunan dahili bir takım işte nefis gibi unsurların ve harici bir takım unsurlarla bozulabilir. Tabi Cenab-ı Hak bundan muhafaza eylesin.
0: Amin.
1: Bizleri hissi selim, zevki selim, aklı selim, kalbi selim insanlardan eylesin. Bu olmadığı takdirde ne olur? Cenab-ı Hakk'ın bizi biz yapan, bizi insan yapan aklını biz kullanmadığımız takdirde, bize verdiği aklı kullanmadığımız takdirde ne gibi sonuçlarla karşılaşırız? Kur'an'a bu perspektiften, bu pencereden, bu sorunun cevabı bağlamında baktığımız zaman birkaç madde halinde bunları sıralamak mümkün olabilir. Bir katı ve koyu bir taklitçilik ve gelenekçilik problemiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Çelişkiler yaşayabiliyoruz. Yani ahlaki, sosyal, psikolojik, dini anlamda belki çelişkiler yaşayabiliyoruz. Gene dini anlamda dalalet ve sapkınlıkla karşı karşıya ve Cenab-ı Hakk'ın bir cezası anlamında ric dediğimiz toplumsal olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Harama düşmek, dini değerlerle alay etmek, peygamberlerin anlaşılamaması ve inanç problemleriyle şirk, inkar, nifak gibi ve yine insanı canlılık farkı dedikleri hayvanlardan ve diğer canlılardan ayıran akıl kullanılmadığı takdirde diğer canlılar seviyesi, Kur'an tabiriyle hayvanlar seviyesine düşmek gibi bir tehlike ile karşılaşılabiliyor ve nihayet ahiret hayatını önceleyememek, değerlendirememek gibi bir sonuçla karşı karşıya kalınabiliyor. Şimdi Kur'an'a göre aklı kullanmamanın ne gibi sonuçları olabilir sorusuna cevap bağlamında taklitçilik, katı taklitçilik ve gelenekçiliği zikredebiliriz. Taklit, örnek alınmak istenen kişi ya da bir grubun davranış veya tavırlarının başkaları tarafından aynen tekrarlanması. Onun bir sonraki aşaması olan ve toplumsal hali olan gelenekçilik dediğimiz geleneğe bağlılık değil. Bu artık bir ne diyelim rahatsızlık anlamında ya da bir yanlış tutum anlamında. Yoksa insan gelenekleriyle var olan insandır. O çok önemlidir. O kastımız o değildir. Burada bir katı gelenekçilik dediğimiz zaman da şunu kastediyoruz. İnançların, kurum ya da kuralların meşhurluklarını sadece geçmiş dönemde uygulanan ve yaşanan bazı normlara dayandırmaları ve yeni olana karşı tavır almaları, olumsuz tavır geliştirmeleri şeklinde anlayabiliriz. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere onlara Allah'ın inzal ettiğine tabi olun denilince öyle değil. Atalarımızın üzerinde bulunduğu alıştığımız şeylere tabi oluruz derler. Ya ataları hiçbir şey akletmediyseler ve hidayete ermediyseler diye biter ayet-i kerime. Dolayısıyla burada belki akli
0: Yani
1: davranışta
0: gelenek budur diye sorumluluktan kaçmadan her bireye bir sorgulama tasdik etme vazifesi var.
1: Veriliyor tabii ki. Yani tabii olarak yani akli davranışlar

0: sergilemiş, toplumsal normlarını dinin ve aklın ve ahlakın onayladığı şekilde devam ettirilebilen otoriteler tabii ki takip edilebilir. Burada bir sorun yok. Ama iş batıl bir aşamaya geldiğinde, bu batıl geleneklerin, batıl otoritelerin bütün bir geleneği olduğu gibi uyulması gereken bir otorite kabul edip böyle sağır, dilsiz ve kör kimseler gibi akıllarını kullanmadıkları takdirde efendim bu ayetin bir sonraki aşamasında sahibinin çağırmasını, kendisine seslenmesini anlamayan deyim yerindeyse hayvanlara benzetildiğini, başıboş hayvanlara benzetildiğini görüyoruz. Şimdi burada konu edilen ayette sağırlık, körlük ve bunun karşısındaki işitme ve görme ile akıl arasında bir ilişki kurulduğunu görüyoruz. Bu da son derece doğaldır. Zira duyular aklın işlemesi için gerekli olan bilgi vasıtalarındandır. Bu bilgi vasıtalarından bir tanesi de haberdir. Yani vahiy ile gelen bilgidir. Dolayısıyla o da Allah'ın inzal ettiği şeylerdir. Ayette Allah'ın inzal ettiklerine tabi olun şeklinde ifade edilen. Böylelikle bu üçü, yani duyular, akıl ve haber, daha önce de arz etmiştik, İslam düşüncesinde bilgi vasıtaları kabul edilebilirler. Şimdi burada tabiundan Katade'nin bu ayet bağlamında yaptığı değerlendirme şudur. Onlar hakkı işitmekte sağır, hakkı söylemekte dilsiz ve hakkı görmekte körlük ile hakkı anlamakta idraksiz kişiler konumundadırlar denilir. Dolayısıyla burada asırların tecrübesine belki sırt çevirmek olmaz. Salim geleneği devam ettirmek icap eder. Ama körü körüne bir mazi perestlik de doğru değildir. Başkalarının akıllarıyla, yani doğruluğuna yanlışına bakmadan atalarımızın tırnak içinde akıllarıyla yetinmeyip Allah'ın lütfettiği duyuları, aklı ve vahye tabi olmak gerekir. İkinci bir karşılaşabileceğimiz olumsuz tutum da çelişkiye düşmektir. Burada Yahudi alimlerine hitaben bir medeni surede insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Siz kitabı da okuyorsunuz, akletmiyor musunuz deniliyor. Adeta insanlara kitabı, dini anlatan, vaaz-ı nasihat eden Yahudi din bilginlerine seslenen bu ayette kendilerini bu ilkelerden müstani kılmaları akli ve ahlaki bir çelişki olarak anlatılıyor ve dolayısıyla akletmez misiniz şeklinde azarlanmaktadırlar bu ayet çerçevesinde. Böyle olursa eğer toplumda din adamlarına ve onların temsil ettiği dine ve dini değerlere güven kalmaz. O bakımdan bu davranış kınanmaktadır. Şimdi bir başka şey de eğer aklımızı kullanmazsak şeytanın bizi dalalete sürüklemesi ihtimali güçlenir. Aklı selimi tabii kullanmazsak, yoksa aklı şeytani, aklı nefsaniden de bahsetmiş eski ulema. Yani şeytanın en büyük maharetlerinden birisi insana yaptığı işleri, niyetleri, amellerini güzel göstermesidir. Süsleyebilmesidir ve onlara meşruiyet kazandırmasıdır. En büyük müftü nefistir derler. Nefis çok güzel rasyonalize eder, aklileştirir. Nefis çok güzel meşruiyet, yani sözüm ona meşruiyet kazandırmaya çalışır. Dolayısıyla burada işte bunlardan kaçınmak için akli selim sahibi olmak, kalbi selim sahibi olmak gerekir. Aksi halde şeytanın bizi dalalete sürüklemesi, Allah muhafaza, kaçınılmazdır. Evet. Yemin olsun ki sizden önce, yani şeytan sizden önce nice nesilleri dalalete düşürmüştü. Akletmiyor muydunuz denilmiştir. Burada cibil kelimesi, cibillen kethira, nesil karşılığında cibil kelimesi kullanılıyor. Cibilliyet kelimesini hatırlayacaksınız, dilimizde kullanılır. Burada anlaşılan o ki şeytanın saptırması zorla değildir. İnsanın hak üzere olan fıtratını değişikliğe uğratması şeklindedir. Çünkü şeytanın en büyük özelliklerinden, maharetlerinden bir tanesi de az evvel arz ettiğim üzere kötülükleri süsleyebilme özelliğidir. Dolayısıyla gerçekte kötü olan bir davranışı iyi görmek ancak bozuk fıtratla, fıtratı selime ile değil de fıtratı batıla ile mümkündür. Fıtratın bozulması da aklın bozulması ile ancak mümkün olabilir.
1: Sağduyulu akıl.
0: Bir başka yine aklımızı kullanmadığımız zaman Kur'an'a dayalı olarak, ayetlere dayalı olarak söylemeye gayret ediyoruz. Olumsuzluğa düşmedir. Bu ritz tabir edilir Kur'an-ı Kerim'de. Ritz de şudur. Bir de ricz z ile vardır. O Allah'ın gönderdiği azap demektir. Allah'ın gönderdiği cezalar demektir. Arazi ve semavi cezalar anlamında. Bu ricz de o riczze sebep olan davranışlardır. İşte öfke, hiddet, aşırılık, inkar, fesat, sapkınlık filan gibi anlamlara gelir. Yani zillet, sefalet gibi anlamlara gelir. Şöyle söylenebilir. O ayette o aklını kullanmayanlara ve yecalurriz alellezine la yakilun, aklını kullanmayanlara Allah riçsi musallat eder. Nedir bu anlamda riç? Bir toplumun karşılaştığı her türlü maddi manevi olumsuzluklar bütünüdür denilebilir. Şimdi bunların içerisinde belki hani toplumların kalkınmışlık düzeyleri bile söz konusu edilebilir. O zaman mesela şu soruyu açık yüreklilikle sormak ve üzerine düşünmek gerekebilir. Yani 3. dünya ülkeleri tabir edilen geri kalmış ülkelerin neden bu durumda olduklarına dair bu riç ile akletmeme arasında bir ilişki belki kurulabilir. Bir başka husus, harama düşebiliriz eğer aklımızın, Cenab-ı Hakk'ın verdiği aklı kullanmazsak. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. De ki, gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya iyilik yapın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı katletmeyin. Biz sizin ve onların rızkını veririz. Zahir olsun, batın olsun, fuhşiyata yaklaşmayın. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere katletmeyin. İşte size Allah akledesiniz diye bunları tavsiye etmektedir şeklinde buyurulan bu ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın bu tavsiyeleri esasında hadisatında emirdir. Hı hı. Cenab-ı Hakk'ın tavsiyesi emirdir ama ayette vassakumullah buyurulduğu için o şekilde tavsiye kelimesini kullanmış olduk.
2: Kutuluş Amin'in anahtarı aslında.
0: Eyvallah. Aklı kullanmamanın burada harama düşmeye sebep olacağı belirtilmiş oluyor. Devam eden ayetlerde de emir ve yasaklar sıralanmakta ve bu Allah'ın emirlerinin sırasıyla tezekkürü ve takvayı sağlamak için olduğu belirtilmektedir. Emir ve yasaklarla bunları emir ve yasak olarak vicdanlara koyan otorite arasında bağlantı, tırnak içinde bağlantı kurulmaktadır. Aklın rolü ise bu bağlantıyı kurmak, dini ve dünyevi faydalarını anlamak ve dolayısıyla buna göre davranmaktır. Zira akıl teklifin kaynağıdır. Daha önce ifade edildiği üzere. Bir diğer olumsuz tutum, aklı kullanmamanın bir sonucu olarak karşımıza çıkan dini değerleri alaya almadır. Bahusus namaza çağırdığınızda onu oyun ve eğlence edinirler. Bu onların akletmeyen bir topluluk olmalarındandır buyuruluyor ayet-i kerimede. Ayette kınanan bu davranışın Yahudi, Hristiyanlar veya müşriklerin ezanı alay konusu yapmaları olabileceği söylenilmiş. Halbuki akıllı bir insandan beklenen şekli ne olursa olsun herhangi bir kişinin Allah'a karşı yaptığı ibadetle alay etmeyi, dalga geçmeyi aklından bile geçirmemesidir. Yine aklımızı kullanmadığımız zaman peygamberin anlaşılamaması ve peygambere iftira etmeye yönelme söz konusudur. Hususen Hucurat suresinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama yapılan saygısızlıkların eleştirisiyle başladığı bilinmektedir Hucurat suresinin baş tarafları. Bunlar nedir? Ona karşı sesi yükseltmek, sesi daha da bağırmak dozuna çıkarmak, uzaktan Hazreti Peygamber'in evine saygısızca seslenmek gibi davranışlardır. Neticede ayette bu olumsuz davranışları sergileyenlerin çoğunun akılsız olduğu belirtilir ayet-i kerimede. Yine bir başka ayet-i kerimede de onlardan sana kulak verenler vardır. Sağırlara üstelik akıllarını da kullanmıyorlarsa sen mi duyuracaksın? Onlardan sana bakan niceleri vardır. Körler üstelik görmüyorlarken sen mi hidayete erdireceksin? Dolayısıyla bu ayette konu edilen kişilerin üç bilgi vasıtasına karşı kapalı oldukları görünmektedir. Bunlar görme, işitme gibi duyular, akıl ve Hazreti Peygamber'in duyurma ve hidayet çabaları, yani haber. Bu İslam düşüncesinde bilgi kaynakları olarak bunlar belirtilmiştir. Bu üç bilgi kaynağına da karşı duyarsız oldukları anlaşılmaktadır. Böyle bir olumsuzlukla nitelendirilmiş oluyorlar ayeti kerimede.
1: Sağduyulu akıl.
0: Yine aklını kullanmayan insanların inanç problemleri yaşayacağını görüyoruz. Hı-hı. Bunlar şirk gibi, inkar gibi, nifaka düşme gibi tehlikelerdir. Mesela bunlardan bir tanesi şirki konu edinir. Hemen okuyayım ayeti kerimeyi. O halde Allah'ı bırakıp da size menfaat ve zarar vermeyen şeylere ne diye ibadet edersiniz? Size de Allah'tan başka ibadet ettiklerinize de yazıklar olsun. Akletmiyor musunuz? Denilmektedir. Zira şirk akla uygun bir inanç değildir. Makul olan tevhiddir. Rum suresi 28. ayette Allah bir meselle bunu açıklamaktadır. Öte yandan ayet aklın insana fayda ya da zarar verecek şeyleri bilme fonksiyonunu belirtir görünmektedir. Hı hı. Önceki programlardan hatırlayacağımız üzere insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi de aklının bir sonucu idi. Hayrı şerri bilip gereğince davranış geliştirmektir insandan, akıllı insandan beklenen husus. Ayette bunun gerçekleştirilemediği bu kişiler tarafından konu ediliyor. Yine mesela yemin olsun ki onlara sorsan gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü ihya eden, dirilten kimdir? Şüphesiz derler ki Allah'tır. De ki hamd Allah içindir. Fakat onların çoğu akletmezler. İşte müşrikler Allah'ın varlığını bilmelerine rağmen birliği konusunda yanılmaktadırlar ve gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını söylemelerine rağmen ona şirk koşmayı sürdürmektedirler. Bu bir açık çelişkidir ve şirke düşmektir. Netice itibariyle müşrikler Kur'an tabiriyle ilme değil zan ve tahmine dayandıkları için içinde bulundukları çelişkiyi düşünüp akledememektedirler. Bir diğer sonuçta, olumsuz sonuçta küfre, yani inkara düşmektir. İnkara düşmüş olanların meseli çağırmadan ve seslenmeden duymayan, bağırıp çağıranın meseli gibidir. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı akletmezler buyurmaktadır. Görüldüğü gibi Allah'ın verdiği duyuları kullanmayarak akıllarını çalıştırmayan ve bu sebeple hidayet ve marifet yollarını tıkayan kafirler herhangi bir anlamı olmayan garip sesler çıkaran hayvanlara benzetilmektedir bu ayeti kerimede. Zira onlar hakka karşı sağır, hakka karşı dilsiz ve hakka karşı kördürler ve hakkı akletmezler. Tabii buradaki inkar edenlerin akılsızlığı, Razi'nin de dikkat çektiği gibi akıldan yoksun olmalarından değil, iktisabi akıllarını kullanmamalarındandır. Yani zeka ve akıl yoksun olduklarından değil, Allah'ın verdikleri bu aklı gereğince kullanmamalarının bir sonucudur. İşte böylelikle bu şirk ve inkar dediğimiz inançsızlığın Kur'an'a göre aklı kullanmamanın sonuçlarından birisi olduğu düşünülünce, İslam düşüncesinde dini mükellefiyetin esası olarak aklın kabul edilmesi daha iyi anlaşılmış olur diye düşünüyorum. Toparlarken nifaka düşme bir başka, hı hı, olumsuz sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. O da ayette şu şekilde ifade ediliyor. İman edenlerle karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle yalnız kaldıklarında ise Allah'ın size açıkladığını Rabbinizin katında size hüccet getirsinler diye mi inananlara anlatıyorsunuz? Akletmiyor musunuz diye birbirlerini suçlarlar. Görüldüğü gibi burada bazı münafıklar ve Yahudiler müminlerle karşılaştıklarında başka, yalnız kaldıklarında da başka davranmaktadırlar. Birbirlerinden Tevrat'taki bilgileri aleyhlerinde Müslümanlar delil olarak kullanabilir endişesiyle onlara anlatmamalarını istemektedirler. Bunları düşünemiyor musunuz, aklınızı kullanmıyor musunuz diye de birbirlerine serzenişte bulunmaktadırlar. Dolayısıyla bir nifak davranışı olarak ortaya çıkıyor. Yine bir başka ayeti kerimeyi arz edeyim.

Razi bu iki sebebe bağlar buradaki onların tutumlarını. İşlerindeki yani onlar bu olumsuz işteki paylarının ne olduğunu anlamayan bir topluluktur der. İkinci olarak onlar kalplerinin darmadağın olmasının güç ve kuvvetlerini zayıf düşüreceğini bilmeyen bir topluluktur şeklinde ifade eder. Bir başka hususta dünya ve ahiret dengesini kuramamaktır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de dünya ve ahiret dengesi kurulmuştur. Şöyle ki Kur'an-ı Kerim'de hem dünya hem ahiret Allah'tan iyilik ve hasene yani iyilik yani hasene istenecek yerler olarak Kur'an-ı Kerim'de eşit seviyede geçmektedir 115'er defa. Buna karşılık takva üzere olanlar için ahiret yurdunun daha hayırlı olduğu, çünkü buranın sürekli kalınacak bir yer, darul karar olduğu ve Allah katında olanın daha hayırlı ve baki olduğu göz önüne alınca Allah'ın verdiklerinin ahiret yurdunun istenmesi ancak dünyadan da nasibin unutulmaması ayetlerde böyle ifade edilir. Bu tutumun en sağlıklı tutum olduğu söylenebilir. Bunu gerçekleştirmek için insana verilen en önemli hususiyetlerden birisi de elbette ki onun aklıdır. Yine bir başka ayette de şüphesiz ahiret yurdu takva üzere olanlar için daha hayırlıdır. Akletmez misiniz buyurulmaktadır. Bu ayetlerin sonunda takva üzere olanlar için ahiret yurdunun daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Ancak bunu kavramının şartının da akıl olduğu söylenilmiştir. Şüphesiz Allah katında olan daha hayırlı. Mâ indallâhı hayrun ve ebkâ. Daha hayırlı ve daha kalıcı. Taberi bu ayetteki akletmenin düşünmek, bilmek ve hayrı seçmek olduğunu belirtir. Dünya ve ahiretten hangisinin daha üstün olduğunu tespit etmek elbette ki aklın işidir. Zira Allah katında olan bizatihi hayırdır. Baki olan da fani olandan daha hayırlıdır. Bütün bu kıyaslamaları yapabilmek aklın çıkarımlarıyla ancak selim aklın çıkarımlarıyla mümkündür. Yine ahiret yurdunun ve Allah katında olanın daha hayırlı olduğunu değerlendirememeye sebep olan akılsız tutumlardan bir tanesi de cehenneme düşmektir. Dediler ki duysaydık ya da akletseydik ateş asabından olmazdık. Yani burada duysaydık derken yine duyusal algıya, akletseydik derken bilişsel algıya yani akla vurgu yapmaktadır. Efendim yine duyma ile peygamberden gelecek olan habere yani İslam düşüncesinin bilvasıtalarına böyle zaman zaman hep atıfta bulunuyorum. Bu demek ki ayetlerden çıkarılmış hususiyetler olduğu bunların daha iyi anlaşılsın diye. Dolayısıyla buradaki işitme tecrübeye dayalı nakli birikim, akletmede tefekküre dayalı akli kazanımdır. Yani Razi'nin tabiri hidayet dinleyişi ve hidayet tefekkürüdür. Efendim son olarak aklı kullanmadığımız zaman bizi diğer canlılardan ve bahusus bize benzer görünen hayvanlardan ayıran aklı kullanmadığımız zaman onların seviyesine hatta daha da onların seviyesinden aşağıya düşmeye dikkat çeker Kur'an-ı Kerim. İnkar üzere olanların akıllarını kullanmamaları sebebiyle çobanı ve dediğini anlamayan sürü hayvanlarına benzetildiğini görmekteyiz. Şöyle ki ayet-i kerimede buyuruluyor. Gördün mü ilahını hevası edineni? Sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa büyük çoğunluğunuz işitirler ve aklederler mi zannedersin? Şüphesiz onlar sadece hayvanlar gibidir. Belki de onlar daha şaşkın yolludurlar. Çünkü diyor müfessirler, şöyle açıklıyorlar burayı, hayvanlar otlağını bulabilir. Yani onların bir zekası var. Matbu akıl dediğimiz hayvanlara içgüdü denilen, işte fıtratına konulan bir kendi ihtiyaçlarını giderebilme yetenekleri var. Ve onlar bununla otlağını bulabilirler, sahibine boyun eğer, kendisine iyilik yapanla kötülük yapanı ayırt edebilirler vesaire. Ama hevasını ilah edinip aklını kullanmayan bu tipler bu davranışların sonucunu hem kendilerine hem de çevrelerine zarar vererek yansıtırlar. Razi diyor ki hayvanlar belki o bilgisizliği

0: söylediklerinin de cezaya çarptırılmazlar. Ama bu aklını kullanmayan insanlar kendilerine verilen aklı kullanmamak davranışın neticesinde cezaya muhatap olacaklardır şeklinde belirtir. Toparlamak gerekirse yani aklı kullanmamanın sonuçlarını şöyle bir tekrarlamak bağlamında bu davranışların, bu sonuçların daha doğrusu taklit, yani katı bir taklit ve gelenekçiliğe düşmek, çelişki, dalalet, toplumsal olumsuzluklar, harama düşme, dini değerleri alaya alma, vahyi, peygamberi anlayamama, inanç problemleri yaşama, bahuzu şirke, nifaka, küfre düşme gibi, ahiretin daha hayırlı olduğunu değerlendirememe gibi sonuçları olduğunu görebiliyoruz. Böylelikle bu bahsi tamamlamış olalım.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Baktığımızda evet, bizi yaratan Allah, her şeyimizi bilen O. Bizim için gönderilen kitapta, Kur'an-ı Kerim'de, hani başta da söylediğiniz gibi insanın ne yapması gerektiğini gösteren bir ilahi kılavuz, rehber. Evet. Burada akletmenin önemi, işte akletmeye dair emirler var ve insanın yaşadığı haller var. Geçmiş kavimlerden hareketle bu bölümde de hani akletmemenin ya da aklın önündeki engellere, tuzaklara düşmenin neticelerini işlemiş, evet, aktarmış olduk. Geçmiş kavimlerden hareketle de görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de hem akletmenin önemi, hem de bunu yapmadığı takdirde düşebileceği tuzaklar ve Allah korusun şirke, nifaka düşmeye ve neticesinde yine kaybedenin kendi olacağına dair,
0: eyvallah,
1: sonuçları görüyoruz. Bizi her şeyimizde bilen Allah Teala da bize verdiği nimetlerle akledersek ne yönde olacağımızı, aklımızı kullanmayıp nefsimize yenik düşersek, şeytanın tuzağına düşer isek, düşeceğimiz halleri de yine ayet-i kerimelerde buyuruyor. Siz de birçok örnekle, eyvallah, izah ettiniz.
0: Eyvallah. İzah etmeye gayret ettik. Bizi bizden daha iyi bilen Cenab-ı Hak, bize olan merhametinin, lütfu kereminin bir sonucu olarak bizi karşılaşabileceğimiz bütün hususlara dair uyarmakta ve bilgilendirmekte. Bu da hakikaten büyük bir lütuf ve kerem. Hamdolsun. Allah bizi aklı selimden, zevki selimden, hissi selimden, kalbi selimden ayırmasın. Bu bilinçle vahyini, peygamberini doğru anlamayı ve Kur'an'a ve sünnete uygun bir hayat yaşamayı nasip etsin diye dua ile bitirmiş olalım.
1: Amin inşallah. Ne güzel de bir duadı. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık.
0: Eyvallah efendim.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Sağduyulu Akıl serimizde bu bölümde kıymetli hocamız Profesör Doktor Mustafa Şentürk Beyefendi ile birlikteydik. Değerli hocam, bizlere Kur'an'a göre aklı kullanmamanın sonuçlarını yine ayet-i kerimelerden örneklerle izah ettiler. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine ve noktalıyoruz programımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi efendim meydana getirir, gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır, efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir, efendim çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken efendim bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Yani insan kimi seçmeli? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulumunda Kardeşlik ve Arkadaşlık kitabı diye bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Mutlaka İhya-i Ulum vardır veya Kimya-i Saadet onun özeti mahiyetinde vardır. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Neden? Ötekiler günahları işlediği için bu da onunla arkadaşlık ederse o da günahları onunla beraber işler, sonunda cehenneme düşer. Dünyası ahireti mahvolur diye efendim ne yapması lazım? Dindar insan seçmesi lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli. Yani bilgi ne olmalı? Uygulanmalı. İlmiyle insan amil olmalı. O halde hangi alimle insan ahbap olmalı? İlmiyle amil olan, ilmini kendi hayatında uygulayan, faziletleri kazanmış olan bir alimle arkadaş olmalı. Aksi takdirde ötekisi zaten kendisini kurtaramamış. Hani yine böyle halkımızın güzel sözlerini ben çok seviyorum. Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayriye himmet ede. Yani kendisi muhtaç, kendisini kurtaramamış, başkasını nasıl kurtaracak? Öyleleri değil. İlmiyle amil olan faziletli insanları efendim dost edinmeli insan.
1: Akra, akra, akra.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım. Beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden kıl.

0: Ankara Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Diyete başlayacak, bir tedavi için bile başlayacak olsa, kilo vermek için bile başlayacak olsa, kişi diyete başlayacağı zaman ben hep şunu söylüyorum. Şu anda şöyle düşünün. İşte ben bir kampa giriyorum. 2 aylık bir diyet uygulayacağım ve şu kiloya geleceğim. Sonra eski alışkanlıklarına devam mı edeceksin? Devam edersen aynı şeyler yine seni gelip bulacak. Evet. Devam etmemen lazım. O zaman ne yapacağız? Bu diyeti senin üzerine giydireceğiz. Terziye gittiğinizi düşünün. Terzi de ne yapar terzi? Önce bir vücut ölçülerinizi alır. Bir hafta sonra der ki gel, üzerine giydirir ve potlukları alır. İşte diyet listesi de diyetisyen bunu zaten bu şekilde planlar. Sürdürülebilir olması da aslında buna bağlı. Çünkü şunu çok diyoruz ya, ben kendi başıma çok defa başladım yeniden aynı yerdeyim. İşte orada her hafta durumuna göre ufak revizelerle belki devam etmek. İşte kişinin uygulayamadığı yerde tamam onu yapamıyorsan önce bir bunu deneyelim. Mesela çok fazla paketli gıda tüketen, her gün işte 2-3 tane çikolata yiyen birisine tamam diyete başladık şimdi hepsini bırakıyoruz demek doğru değil. Önce bunu günde 1'e düşürelim, ne dersin? Sonra bunu 1-2 hafta uyguladıktan sonra şimdi 2 günde 1'e, bir gün ye bir gün yeme, sonraki hafta haftada 2'ye düşürmek ve böylece vücudu da alıştırmak. Şimdi şöyle bir şey var, bizim bağırsağımızda da yaşayan çeşitli bakteriler var ve onların yani mesela karbonhidrat yiyiciler çoğaldıysa, ben sürekli karbonhidrat yediğim için canım sürekli karbonhidrat yemek istiyor. Sürekli karbonhidrat yemek isterken ben onu hayır yemiyorum diyerek durduramam. Bu sefer ani yeme krizleri oluşuyor. Gece yeme atakları, duygusal yeme atakları. Bu sefer hani sağlıksız bir yere doğru gidebilir. İşte o kişiyi buna o yüzden kademe kademe. Kişiden şunu da çok diyoruz mesela. Ya ben eskiden tatlı yemeden duramazdım. Hani ne verdiniz de bana artık canım tatlı istemiyor. Bunun hiçbir şey vermedim yani. Sen artık sağlıklı beslendiğin için bağırsağında yaşayan bakteri çeşitliliği değişti. Artık o karbonhidrat yiyiciler yok. Protein yiyiciler de var, yağ yiyiciler de var. Yine sağlıklı karbonhidrat yiyiciler. Yani oradaki bakteri çeşitliliği, florayı biz zenginleştirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz zaman yediğimiz şeyler, canımızın istediği şeyler de değişiyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Gez, gör, ibret al.
3: Merhabalar sevgili dinleyenler. Gez, gör, ibret al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz. Bugün de yollardayız. Yollara ram olmuş bir misafirimiz var yanımızda. Biliyorsunuz programımızda gezen, gören ve bunları ibrete çeviren, bakışını ibrete yönelten misafirlerimizi konuk ediyoruz. Onların tecrübelerini sizlerle paylaşıyoruz. Bizler de kendimize ders çıkartmak için. Misafirimiz Ayşegül Arslan Özşahin bizimle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
3: Evet, siz göremiyorsunuz ama Ayşegül Hanım'ın gözleri pırıl pırıl parlıyor sevgili dinleyenler. O da böyle gezmek deyince, yol deyince gözleri açılan grupta. Geziyorsunuz, seyahat ediyorsunuz. Mesleki mi değil mi, kişisel bir tercih mi, onu bir öğreneceğiz inşallah.
4: Tabii aslında hem mesleki hem de kişisel bir tercih. Yani başlangıcı tamamıyla kişisel tercihti. Belki de geçmişteki kodlardandı. Çünkü benim hem anne hem de baba tarafım bu Almanya'ya göç döneminde giden ailelerden. Onların hikayelerini dinleyerek büyüdüm aslında. Yani başka bir yerde olmak hali, yeni bir dünya keşfetme hali ne demek? Buna özenerek, imrenerek büyüdüm diyebilirim. Tabii sonra yetişkin olmaya yaklaştıkça, erken gençlik zamanımda çok fazla seyahat etme fırsatı buldum. iş hayatına yeni girdiğim dönemde. Sonra da bunlar fark edilmiş olmalı ki böyle de bir iş çıktı önüme, böyle bir teklif geldi. Sonrasında işten ötürü seyahat etmeye başladım. Yani seyahat kültür sanat tarafında mesleğimin getirdiği bir gereklilik olarak seyahat etmeye başladım.
3: Kaymaklı kadayıf olmuş sanki.
4: Evet, elhamdülillah.
3: Çok büyük bir nimet değil mi? İnsanın işinin hem faydalı hem yararlı hem de kendi zevkine, keyfine hitap etmesi çok önemli.
4: Evet, ben hayattaki en büyük şanslarımdan, en büyük nimetlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar gerçekten işin içine girdiğimizde iş için seyahat etmek stresli olsa da arka planda insanlar bunu çok öngörmedikleri için ister istemez karşıdan müthiş bir şeymiş gibi görebiliyorlar bazen. Ha, evet, yine müthiş tarafları var, yine çok keyifli ama tabii stresle beraber keyifli de bir durum var ortada.
3: Evet. Bazen de insan hani olumsuzluklara takılıp ya da onları böyle büyütüp değil de olumlu olanları öne çıkartıp tercih etmeyi şiar edindiğinde sanki daha karlı oluyor değil mi? En sonuçta sen rahatlıyorsun yani.
4: Tabii evet. Çok güzel bir röportaj vardı. Bir dönem çok fazla önümüze çıktı bu röportaj. Çok genç yaşta eşini kaybetmiş bir kadın diyordu. Ben eşimi kaybettim ama bir çocuğum var. Yani olmayana takılıp kalmaktansa elimde olana odaklanıp yaşamak istiyorum. Çünkü bu hayattayım. Bu hayat bana bahşedilmiş. Evet. Yani her meselede aslında olumlu tarafından bakmanın daha faydalı olacağını düşünenlerdenim.
3: Rahmetli babamın böyle durumlarda bir sözü vardı. Yani ağlayak da gözden mi olak? Yani,
4: doğru.
3: Evet, çok bazen doğru. De yani insanın kendi içinde bunu söylemesi gerekiyor herhalde. Evet. Yani üzülelim. Olumsuza çok fazla yöneldiğimizde gerçekten de zararı bize. Yani
4: aynen öyle.
3: Evet, peki Ayşegül ne yapar? Ne eder? Eğitimi nedir? Kısaca tanıyabiliriz.
4: Tabii. Ben İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü mezunuyum. Sonrasında yüksek lisansımı yine çok da uzak olmayan bir bölümde pazarlama iletişiminde yaptım. O günden itibaren de yani okula başladığım, lisansa başladığım ilk günden beri de hep iletişimle ilgili bir iş yapmak istiyordum. Yani bu medyada olabilir, bu kurumsal iletişim de olabilir. Hakeza aslında şu an hali hazırda devam ettiğim kurumda ben kurumsal iletişim biriminde başladım. Ama sonra hayat beni, orası bir medya şirketi olduğu için medya tarafına evirdi. Şu an medya sektöründeyim. Orada seyahat, kültür, sanat yayınları yapan bir platformun başında yayın yönetmeni olarak görev yapıyorum.
3: Çok güzel.
4: Bir taraftan da yine iletişimle ilgili birçok alanda içerikler üretmeye devam ediyorum.
3: Çok güzel. Yani belki iletişim okuyan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de bir not olabilir. Hani dijitali yanlarını almadıkları sürece şu anda başarı biraz olmayacak gibi duruyor.
4: Evet, büyük bir gereklilik. Yani çağımızda çünkü insanlar içeriği ancak dijitalden tüketiyorlar.
3: Evet. Peki geziler nasıl başladı? Yollara ilk nasıl başladınız?
4: Geziler nasıl başladı? Üniversite döneminde para biriktirerek benim Balkanları gezmemle başladı aslında. O dönem çok istiyordum Balkanları görmeyi ve bir öğrencinin vizeyle uğraşması zor, bunu da düşünürsek benim için Balkanlarla başladı. Ben Balkanlardan çok da etkilendim. Yani şu an insanların tercih sebebi birazcık daha uygun fiyatlı olması, yakın olması, vize istememesi olsa da ben vize de gerekseydi, biraz daha uzak da olsaydı Balkanları görmeyi çok isterdim.
3: Nereleri Balkanlarda?
4: Ben Bosna Hersek'ten başladım. Sonrasında işte Kosova, Sırbistan, o bölgedeki her yeri gezdim. Tabii 12 yıl önce. Ya yani bütün bölgeyi gezdim. Sonrasında yeniden Makedonya'ya ya da işte birazcık daha tam tersi istikamete gittim ama Balkanlara tekrar gitme fırsatım olmadı. İyi ki de gitmişim. Bence herkesin o yaşlarda rahatlıkla gezip görmesi gereken yerlerden.
3: Peki
4: aynı
3: sizi
4: zamanda.
3: Sizi ne etkiledi orada? Yani tarih mi, kültür mü, doğa mı?
4: Bence her şeyden önce bireysel olarak çıktığım ilk seyahatti. Bence en büyük etkileme sebeplerinden biri buydu. Çünkü ailenden ya da işte aile büyüklerinden bağımsız birey olarak seyahat etmen, senin artık yetişkin olduğunu hissetmen bence seyahatteki çok önemli bir adım, bir mihenk taşı. Çünkü seyahat etmenin verdiği hazlardan biri de bence bu. Bireysel, özgür ve tefekküre daha yakın hareket edebilmek. Herkesten bağımsız. Bence ilk sebebi buydu. İkincisi coğrafya. Yani uzun yıllar Osmanlı'nın hükmettiği. Hem kime göre neye göre tartışılır ama Batı hem de bu kadar kendi kültürünü muhafaza edilmiş. Hem de Bosna Hersek'ten bahsedecek olursak çok yakın tarihte aslında çok fazla zulme maruz kalmış. Yani büyük bir soykırımın yaşandığı bir coğrafya. Ve hani bu hikayeleri doğrudan yerinde görmek benim yeni yetişkin aklımla çok etkileyiciydi. Yani bunları bütün çıplaklığıyla görüp üzerine düşünmek hem iyi bir yerden, umutlu bir yerden hem de yaşananlara negatif bir yerden oldukça uzun düşünmeme vesile oldu.
3: Ama o yaşlarda da bunu tefekkür etmek için yani çok beklenen bir şey değil sanki.
4: Tefekkür etmek için de belki bir adım dışına çıkmak gerekiyordur, evet, kendinin. İşte başka bir coğrafyaya seyahat etmek gerekiyordur. Belki de bu yüzden o seyahat sürecini hiç duraksatmadan devam ettim. Çünkü dediğimiz gibi o tefekkürü ben burada işte hangi kitaptan okursam okuyayım, hangi belgeselde izlersem, evet, izleyeyim, içine girip bu kadar hissedip içselleştiremezdim. Çünkü şu an dünyada da birçok coğrafyada benzer şeyler yaşanıyor hala 2025'te. Ama gidip görmediğimiz sürece, evet, yakından şahit olmadığımız sürece işte suyumuzu içip kahvemizi içip çok üzülüp kalkıp işimizi yapmaya devam ediyoruz.
3: Evet. Bir de şey de var mıdır, hani çok okuyan mı bilir, çok gezen mi söylemi vardır ya, onun hangisine katılıyorsunuz?
4: Ben çok ortadayım. Gezerken okuyan bilir. Yani çok doğru değil. Yani gezmek çok öğretici. Çünkü doğrudan kendin deneyimliyorsun. Evet. Okuduğun, izlediğin şeylerden çok daha içselleştirebiliyorsun önündeki bilgiyi. Ama gezmek var, gezmek var.
3: Evet.
4: Yani nice gezen insan var, yine ekranın ötesinden bakıyor gezdiği yerlere, gittiği yapılara.
3: Ya da ön yargıyla geziyor zaten.
4: Tabii ön yargıyla geziyor. Ya da gezdiğin yerlerle de çok ilgili. Mesela İstanbul'a gelen bir turist, turistin geldiği yer, yaş grubu, işte önceki genetik kodları, onun rotasını çizmede çok büyük bir etken. Yani o yüzden gittiğimiz yerde çizdiğimiz rota, ne öğrendiğimiz, öğrenmekle ilgili hangi adımları attığımız, bunlar o kadar değişken ki zor buna cevap vermek.
3: Evet, mesela gideceğiniz rotaları önceden okur musunuz?
4: Okurum. Ama ben daha çok onun hakkında bir belgesel, işte bir podcast, görsel ya da işitsel bir veri varsa onu önceliklendiriyorum. Çünkü ben galiba biraz görsel hafızaya yatkınım. Okumaktan çok keyif alıyorum ama öncesinde izliyorum. Çünkü gezmek dediğim şey bir de görmekle ilgili ve gördüğüm anda görüp dinlediğim şeye gidiyor zihnim. Okuyup betimlemektense, sanki bu benim için belki de jenerasyonumla ilgili bir durumdur.
3: Evet evet, son dönemlerde yani çok fazla bilginin olduğu bir veri kirlenmesi de var. Yani bir konuyla ilgili, evet, bize çok kolaylık sağlıyor. İşte arama motoruna yazıyorsunuz ama o kadar çok fazla veri ve bilgi geliyor ki, yani o sizi artık hangisi doğru, hangisini okumalıyım, yani aynısını sürekli okumak mı, bu da sanki bizde bir şey düşüklüğü yapıyor. Ben de mesela kendimde son dönemde fazla ses dinlemeyi daha tercih ediyorum. Yani kitapları okumaktan ziyade kitabı dinlemek daha bana makul geliyor. Neden? Zaten ayrıştırılmış, arındırılmış, sadece kitabı okuyorum ve her bir iş yaparken de okuyabiliyorum o zaman. Yani kitabı açıp okumayacak vaktin olmasa bile sesi dinlemek, bu bizim ses dosyaları için de geçerli. Yani çok yüklü bir arşivimiz var Akramedya'da. İnsanlar istediği zaman bulaşığını yıkarken, araba kullanırken, ki İstanbul için söylüyorum, İstanbul'da en az trafikte kalış süremiz 1,5 saat, 1 saat. Çok rahatlıkla onları dinleyerek ne yapabilir? İstifade edebilir. Kitabı okumak için hani şey diye sorarlar ya, boş vaktinde ne yapıyorsun? Ben bu soruyu çok yersiz buluyorum. Ya boş vakti insanın olabilir mi? Zaten vaktin içindedir o. Yani vaktin içinde değerlendirdiğin planının dahilindedir. Boş vakti bilmiyorum, dinleyicilerimize de soralım. Boş vakti var mı insanların? Sizin boş vaktiniz var mı mesela?
4: Yine aynı yere geliyor. Neye göre boş, kime göre boş, ama dediğiniz gibi yani zaten o vakti boş olarak nitelendiriyorsak vay halimize.
3: Evet. Yani öyle bir lüksümüz yok bence bugünün insanların boş vakti.
4: Evet.
1: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
3: Peki Balkanlara gittiniz ama çok genç yaşta bu atılım bu arada. Nereden çıktı yani, neden?
4: Belki de dediğim gibi yani hep gezen, farklı coğrafyaları ziyaret eden bir ailenin içinde olduğum için.
3: Otomatik doğdu diyorsunuz.
4: Evet ya, bu benim için zaten olması gerekendi. Çünkü siz yaşadığınız hanenin içindeki olanları olması gereken bilirsiniz. Yetişirken, büyürken.
3: Evet, evet.
4: Benim normalim buydu. Başka bir yere gitmek, seyahat etmek. Ha bu arada şu an o dedelerime sorduğum sorular hala bana enteresan geliyor. Yani diyorum ki siz nasıl Kütahya'dan bir köyden çıkıp işte İstanbul'a geleyim de aman Sirkeci'den trene bineyim de Haydarpaşa'dan gara gideyim de oradan Münih'e gideyim. Ya yani bunu onlar mesela bence başarmış.
3: Siz
4: onlar için çok
3: orada
4: alışılmadık. Yok hayır, babam yaşamış. Evlendikten sonra da geri gelmiş. İşte hala şu an birçok akrabamız orada. Dedem şu an hala orada. İşte anneannemi, dedemi kaybettik. Sonrasında onlar döndüler ama benim için çok normal bir şeydi. Ama onların yaş grubu için bence şaşırtıcı. Benim evet, normalim evet. olmuştu. O yüzden benim için çok keyifliydi ve yapmam gerekiyordu. Geç bile kalmıştım tek başına seyahat için. Yani 18'de yaptım ama 17'de olabilirdi.
3: Diyorsunuz.
4: Evet.
3: Sonrasında neresi geldi?
4: Sonrasında yine...
3: Otada aldıktan sonra...
4: Tabii otada aldıktan tabii. sonra bir Avrupa turnesi diyebilirim yapıldı. Onu da annemle yapmıştık. 2018-2019'du galiba. Yine böyle annemle dolu dolu bir Avrupa seyahati yapmıştık. Sonrasında da daha ötesini görmekle ilgili bir motivasyon
3: Avrupa'da
4: vardı.
3: Avrupa'da nedir gezdiniz? Birbirlerine çok benzeyen şehirler ama bazıları biraz daha farklı olabilir.
4: Tabii çok benzeyen şehirler. Yani Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa... İşte bana en farklı gelen Portekiz. Ben Portekiz'i çok sevmiştim. Belki de biraz daha Endülüs esintileri olduğu için, daha Akdeniz olduğu için daha sıcak gelmişti. İtalya'dan daha samimi, daha huzurlu bir kent olduğunu
3: İspanya
4: hissetmiştim. İspanya, Endülüs
3: ya, evet.
4: yani bambaşka bir coğrafya. Evet,
3: Avrupa'daki ülkelerden en farklı olan yerlerden bir tanesi İspanya.
4: Hı hı. Ya, Endülüs beni çok etkilemişti. Hatta ben Endülüs seyahatini yalnız yapmıştım. Bütün planlamaları da kendim yapmıştım. Ve Endülüs'te ben hiçbir seyahatte bu kadar ağladığımı, bu kadar yıprandığımı, bu kadar içselleştirdiğimi, bu kadar ara ara öfke dolduğumu hissetmemiştim. Galiba o da işte bu İşbirliği Camii'nin içerisinde ya da o
3: Kurtuba
4: gittiğim
3: Camisi.
4: Evet, Kurtuba'nın içinde sürekli podcast dinlemiştim. De yalnız olduğum için o şehirler arası, Sevilla, Granada arası o coğrafyayla ilgili podcastler ya da işte o coğrafyayla ilgili belgesellerin ses kayıtları. Belki de doyurucu kılan şeylerden biri de buydu. Yani hep beslenerek devam ettiğim, bir sonraki adıma gitmeden önce bile hala beslenmeye devam ettiğim seyahatlerdi.
3: Bu çok önemli değil mi? Mesela şimdi giderken işte tur alıyoruz. Hemen internetten alıyoruz ve işte hazırlanıyoruz, kıyafetlerimizi hazırlıyoruz. İnanılmaz tabii ki buradan sevgili dinleyicilerimiz kendileri de bunu içselleştirecektir. Bir seyahate giderken bavullar, giyeceğimiz kıyafetler sabah akşama göre değişiyor. Hangi kafelerde kahveler içilecek, bunların planları yapılıyor. Ama gittiğimiz coğrafyanın tarihini, medeniyetini, oradaki eserlerle ilgili yani çok fazla rehbere de bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Biraz kesinlikle. Okuma yapmak, biraz dinlemek, hatta bazen bazı bölgelerle ilgili çok güzel romanların yazıldığı. Öncesinde biraz sanki bilgilenmek o geziyi daha anlamlı kılar gibi geliyor. Siz şimdi podcastleri dinliyorum şehirler arası deyince bu da bir seçenek.
4: Evet, bir de benim çok yakın arkadaşlarım çok iyi bilir. Birlikte seyahat ettiğim insanlar da ben mesela Endülüs için yola çıktığımda Paris'ten Barcelona'ya, Barcelona'dan Endülüs'e geçmiştim ama her birinde çok uzun süre kalmıştım. 20 gün kadar sürmüştü. Kabin boy bavulla gitmiştim. Ben mesela 5 günlük bir seyahat sadece minik bir sırt çantasıyla giderim ve çok elzem olmadıkça çok böyle normal kapsül dolap oluşturup o kapsül dolapla sabahı geceye, geceyi gündüze ki atıyorum özel bir etkinliğe gitmiyorsam da ekstra bir kombin yapmakla ilgili kaygılanmam zaten. Yani onun şalını, onun çok ayakkabısını harika. Bile değiştirmem. Böyle olmalı bence. Çünkü seyahat dediğimiz şey aksi durumda konforsuz bir şeye de dönüşüyor. Mesela düşünün Endülüs'e gittiniz, 3 şehir değiştireceksiniz ve o bavulu taşımak zorundasınız. Bence burada biraz kâr zarar dengesine bakılması gerekiyor. O konforu sağlamalı ki seyahatle ilgili döndüğümüzdeki izlenimimiz de pozitif olabilsin. Ya işte çok yoruldum, aman şunu şuradan taşıdım da demesin. Yani biraz biz zorlaştırıyoruz bence süreci. O konuda da minik bir dipnot düşmüş olalım bence.
3: Çok harika, çok harika bir tespit. 20 günü küçük

0: bir kabin boyuyla gezdiniz.
1: Evet ve yetti, arttı bile.
0: Şeyler var ya, böyle sırt çantalı gezginler var. İşte içinde 13 maddeyi geçmeyecek başlıklar. 14 olunca siz sırt çantalı olmuyorsunuz artık.
1: Evet.
0: Yani minimalist yaşam, sadeleşmek her şeyde olduğu gibi burada da çok önemli. Dediğiniz gibi siz taşıyorsunuz onu.
1: Evet, yani bir de eksiltmek anlamlandırır ya. Yani evet, daha evet. Eksilttikçe zihninizle ilgili o karmaşa, o duman dağılıyor. Daha berrak bir zihinle.
0: Evet.
1: Daha dinç bir halde seyahate, yola, öğrenmeye, bilgiye, hayata devam edebiliyorsunuz. Geri kalan her şeyi sırtınıza eklediğiniz başka bir yük. Mental olarak da yük çünkü. Eşya dediğimiz evet, eşya deyip geçiyoruz ama onu oraya koyacağım. İşte aman bavulum çalınmasın. Çünkü bunu yaşayan çok da arkadaşım var. Seyahat esnasında işte bavullarının çalındığı, çok kötü tecrübeler yaşayan arkadaşlarım da var. Bunların da önüne geçmek için, kontrolün sende olması için de bence en sağlıklısı. Ha. Şunu da çok iyi anlıyorum. Şimdi insanlar da tabii ki gittikleri yerde görünmek de istiyorlar. Şimdi görmek istiyor ama bir de görünmek istiyor. Ben buraya gittim. Evet, ben buraya gittim. Burayı gördüm. Bakın önündeyim ve ne kadar şık giyindim. İşte oraya uygun giyindim. Bunu da çok iyi anlıyorum. Bu motivasyonla hareket ettiğim zamanlar benim de oldu. Ama çok şükür ki kısa sürdü.
0: Sosyal medya böyle bir dilema değil mi? Kendini göstermek.
1: Evet, evet. Görmenin değil görünmenin çok popüler olduğu bir dönemdeyiz bence. En büyük bu çağla ilgili hayal kırıklığım bu olabilir. Çünkü bir noktada siz görünmekle ilgili kaygılandığınızda bile o kadar görmek popüler ki sizin yaptığınız şey çok da kıymetli algılanmıyor. Bu da bir gün bunun kıymetini önemsemiyorsunuz. 2 gün, 3 ay, 5 ay ama sonra siz de acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum diye sık sık kendinizden şüphe edebiliyorsunuz. Ama ara ara tabii.
0: Evet evet, ama bu dünyanın konusu sanki. Tarihi mekanlarda fark ederseniz herkes aynı anda, hangi millet, hangi devlet, hangi ülke olduğu önemli değil. Herkesin aynı şeyleri var, replikleri var, hareketleri var, alışılmış. Evet. İşte Pisa Kulesi'ne gidiyorsunuz, yan yatan işte kuleye karşı resimlerin çekilmesi gibi. Ya da işte Venedik'te sandallardaki çekilen resimler veya bütün hepsi aynı şeye çıkıyor. Herkes aynı şeyi yapıyor aslında. Peki ben mesela bunu gördüğümde şunu soruyorum. Biz de aynılaşıyor muyuz? Yani bu aynılaşma bizde bazı duyguları köreltiyor mu? Aynılaştığında duygusuzluğa doğru gitmiyor muyuz? Yani hep aynı bizim farkımız ne? Ben o zaman nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyım? Mesela diyorsunuz ya, ben orada kendimi tutamadım Endülüs'te. O duygu ne? Sizi alatan ne yani? Kurtuba Camisi'nde ben mesela şoka girmiştim. Yani caminin içinde şoka girdim. Caminin içinde bir kilise var. Bir katedral var içeride sağ tarafta. Görmüşsünüzdür. Yerlerde bazı işte figürler falan var. Şaşkın oluyor insan. Yani şaşırıp kalıyorsunuz. Orası aslında cami olarak yazılıyordu. Ama biz gittiğimizde cami ifadesi kaldırılmıştı mesela. İnsan buna bile böyle bir yüreği tısızlıyor. İçeride sürekli namaz kılınan, secde edilen, mihrabı olan bir yere giriyorsunuz. Sağ tarafta bir bakıyorsunuz, bir katedral görüyorsunuz. Ve hiçbir yerde, bazıları böyle geldiklerinde namaz kılmak istiyormuş içeride. Tabii ki karşı çıkıyorlar, hemen bozduruyorlar filan. Ama insanın şöyle bir yüreği titremiyor değil yani öyle mekanlarda.
1: Tabii hem bu hassasiyetle ve bilinçle bakıldığında insanın yüreği titriyor. Hem de ben bir taraftan, yani bununla ilgili tabii ki duygusal yoğunluğu yaşadıktan sonra o dönemki akıl ermezliği de çok anlamlandıramamıştım. Yani İspanya Kralı galiba geliyor, fethedildikten sonra oraya bir katedral yapıldıktan sonra ve orayla ilgili müthiş bir eleştiride bulunuyor. Diyor ki yani bu kadar eşsiz, benzersiz, dünyada eşi benzeri olmayan bir camiyi yıkıp yakıp içine her yerde görebileceğimiz bir katedral inşa etmişsiniz. Yani bu açıdan da bakıldığında çok akıl almaz bulmuştum. Evet, burada bir kutsala çok büyük bir saldırı var, onun tahribatı var. Ama bir taraftan da çok büyük bir iş bilmezlik var. Çünkü onlar açısından turizm bir noktada da endüstri. Yani bu kadar gözü kör olup evet, bunun önüne geçilmesi de bana çok büyük bir iş bilmezlik gelmişti. Yani hem ahlaki anlamda hem de bence ticari anlamda çok büyük bir akılsızlık görmüştüm orada.
0: Evet. Batı'yı böyle gezdiniz. Daha sonra şöyle oldu mu sizde? Ya ben çok fazla Batı'yı gezdim. Biraz da Doğu'ya doğru gideyim gibi böyle bir düşünceniz oldu mu? Yollara çıktınız mı yani o anlamda?
1: Oldu, oldu evet. Yani her ne kadar bu arada Endülüs'ten bahsettik, işte Portekiz'den, birbirinden nispeten farklı coğrafyalara gitmiş olsam da Avrupa'da, yine de o birbirini tekrar eden işte Arnavut, Rokoko, Barok, Gotik, ama böyle onun dışına çıkmayı çok istedim. Yeni bir coğrafya görmek, farklı insanlar görmek istedim. Çünkü bir süre sonra dünya globalleşti ama bence aynılaştı. Globalleşmenin hemen sonrasında. O da işte bu sosyal medya. Sonrasında ben Japonya'ya gitmeyi zaten hep çok istiyordum ve Japonya benim için üniversite döneminde düşündüğümde hayal diye bir yere koyduğum,

0: çok merak ettiğim bir coğrafyaydı. Çünkü hem bu kadar kültürlerine bağlı, hem de bu kadar modern, hem de bu kadar ileride bir toplum olduğu için hep beni çok etkilemişti. Çok şükür ki geçtiğimiz yıllarda bir Japonya seyahatine çıktım. İşte Tokyo, Kyoto, sonrasında da oradan Seul'e geçme fırsatım oldu. Kore, Güney Kore tarafına geçtim. Çok farklıydı benim için. Çünkü dediğim gibi hem...
1: İlk gittiğiniz doğu rotası orası mıydı? Batı'dan sonra?
0: O arada Orta Doğu'yu da tabii ki gezdim ama Asya'ya ilk seyahatimdi.
1: Tam ön üst kısımdan başlamışsınız. Yani evet. İnsanlar genelde ne bileyim Hindistan, Tayland, ne bileyim Filipinler, hani o bölgeler Endonezya, Malezya gibi geçer.
0: Evet.
1: Siz en doğuya gidip Japonya'dan belki de bu tarafa geleceksiniz.
0: Evet, belki ondaki tercih de ben genelde böyle Tayland, Endonezya, Malezya oraları hep yaz tatili yapmak için işte deniz, kum, güneş için giderler ya genelde. Gitmişken de birkaç tapınak görürler. Seyahat hep o planladır. Benim için hep ilk seyahat etmeye başladığımdan beri kültür seyahati daha iştah açıcı geliyordu. Belki de o yüzden Japonya'ya gitmek görmek istedim. Onunla ilgili bir motivasyon olabilir diye düşünüyorum. Hatta biz bir işbirliği için gitmiştik Japonya'ya da. Yani onun sorumluluğu da vardı üstümde. Bir işbirliği içeriği çıkarmak için gitmiştik. Ama yine de keyifli geçmişti. Şöyle gittiğimde tam olarak... Bu zamana kadar düşündüğüm, olduğunu düşündüğüm, tahmin ettiğim, hayalini kurduğum şeyle karşılaştım. O beni çok etkiledi. Yani genelde işte Paris sendromu diye bir şey vardır ya Japonların çok sık yaşadıkları. Giderler hayallerindeki Paris, bir bakarlar ki aslında Paris değildir. Sokaklarda farelerin yürüdüğü, çok özür dileyerek söylüyorum ki idrak kokularının yoğunlukla hissedildiği bir yerdir Paris. Böyle olacak diye çok korkmuştum. Ama tam olarak hayal ettiğim şeyi görmüştüm. Yani dünyanın bir ucunda gerçekten kendi kültürünü korumuş. Ha bunu modernize olduysa da bir adım öteye gittiyse de yine kendi kültürleri çerçevesinde gitmiş. Kendi kültürünü oluşturan bir toplumu 2024-2023 yılında görmek beni çok etkiledi. Yani evet dünyanın bir tarafında herkes aynı kıyafetleri giyiyor. Herkes aynı dizileri izliyor. Herkes aynı dijital platformları kullanıyor. Ama orada içerik desek evet animeler, evet işte Ghibli Stüdyo kendi içeriklerini üretiyorlar. Evet bu dünyanın öbür ucundaki başka birilerine de ulaşıyor. Ve hem üretici hem de tüketici konumdalar. Bunların hepsi beni çok etkilemiş. Çünkü Avrupa'da maalesef şu an belki de Türkiye'de acımasız olmak da gerekiyor bir noktada. Tüketmekle ilgili bir kaygımız var hep. Ama hala büyük bir kültür üreticisi olduklarını görmek, ticari anlamda da bunları çok iyi bir şekilde dünyaya pazarlayabildiklerini görmek. Ama bir taraftan da işte herkesin iş arasında bile gidip ibadet halinde olduğunu görmek, hala oraların çok temiz olduğunu, kültürlerine karşı en ufak saygısızlığa tahammüllerinin olmadığını görmek bana çok iyi hissettirdi. Çünkü biz bence sosyal medyanın da etkisiyle şunun da birazcık topuzunu kaçırdık, kantarın topuzunu. Biz şu an bir ibadethanemizde, bir camide, bir mescitte herhangi bir saygısızlığa, işte belki kıl kıyafetle ilgili olabilir, sesle ilgili olabilir. Bununla ilgili uyarı yaptığımızda bunun bile bazen işte üslubu, karşıdaki insanın algılayışı, anlayışı çok yanlış yerlere çekilebiliyor. Ama oradaki gelen turistin de bu bilinçle gelip işte küçücük bir uyarıdan inanılmaz derece mahcup olup böyle süklüm büklüm uyması kurallara, aha demiştim evet, bir kültürün pazarlamasından işte doğuşuna kadar ne kadar iyi bir strateji var burada hissettirmişti bana.
1: Evet, çok harika. Japonya, Seul.
0: Seul, Güney Kore.
1: Güney Kore. Güney Kore'de nasıldı peki?
0: Ben Güney Kore'ye keşke biraz K-pop dinleyip biraz da Kore dizisi izleyip gitseydim.
1: Çünkü mi? O furyadan siz
0: hiç Kore dizisi izlemedim. Bence keşke izleseydim. Ya hep bir ön yargım vardı Kore dizileriyle ilgili. Niye bilmiyorum. Belki de çok iyilerdir. Buradan da hiç kimseyi gücendirmek istemem ama dizilerle ilgili çok merakım olmadığı içindir. Belki de izlemedim. Ama orada bir arkadaşımla buluşmuştuk. O sırada o Seul'deydi. Korece bilen, işte çok fazla Kore dizisi tüketen bir arkadaşımdı. Mesela o sürekli işte bir dizi şurada çekildi, bir dizi burada çekildi. Yine beraber seyahat ettiğim bir arkadaşım çok fazla Kore dizisi izlemiş. Bir tapınağın önüne gidiyoruz. Aa diyor, işte şu dizideki şu karakter şuranın önünden bu sahnede yürüyor. Bende yok öyle bir şey. Orada da işte şunu hissetmiştim. Seyahat ettiğimiz yerlerdeki deneyimler aslında gerçekten bizim background'umuz belirliyor. Benim için oranın hiçbir önemi yok. Evet güzel, evet ne kadar iyi yapılmış ama çok özür diliyorum alelade bir tapınak. Yani çünkü Asya'ya seyahat ettiğinizde tapınaklar bir süre sonra maalesef birbirine çok benzemeye başlıyor.
1: Her yer tapınak dolu.
0: Evet ve çok benzer mimari. Yani büyüklüğü evet etkileyebiliyor ama haşmetli diyorsun, geçiyorsun. Senin için bir tık ötesi yok. O yüzden Kore seyahatini, işte çok fazla Kore kültürüne ait medya, işte içerik, müzik tüketen birine nispeten benim deneyimim

0: değiştiriyor o tabak masaya gelirken. Evet, o yüzden çok fazla işte götürdüğüm, buradan götürdüğüm kuru yemişler, bisküviler, onlarla idare etmiştim. Bir de orada çok güzel meyveli yoğurtlar vardı. Sık sık onlardan tüketip meyveyle geçiştirmiştim.
1: Evet, Güney Asya'da meyve çeşitliliği de çok fazla.
0: Evet, o işime yaramıştı. Yani
1: sizin sanki özel hassasiyetiniz de var gibi.
0: Ya evet, herhalde biraz o da var. Bir de birkaç kere seyahatlerimde ben midemi çok bozdum. Çok böyle Türkiye'deki seyahatlerimde özellikle ben çok ayarlayamam ne yediğimi. Mesela Antep'e gideyim, sabahtan akşama kadar yerim. Hani bir durdurak olur değil mi? İnsan doyduğunu hisseder ve bir nefes alır, onu eritmeyi bekler. Yok, bende o yok. O yüzden herhalde yıllar içerisinde böyle bir koruma mekanizması geliştirdi
1: kendini
0: vücudum.
1: Kendini bilen kişi.
0: İyi ki de geliştirmiş. Evet.
1: Yoksa Asya'da bayağı bir rahatsızlık olurdu.
0: Asya'da ya, bir de her yer bizim hiç aşina olmadığımız baharatlar, aşina olmadığımız lezzetler kokuyor ya. Bir de çok maalesef Japonlarda çok fazla domuz tüketimi var. Yani her şeyin içinde o etin suyu var. Her şeyin içinde balık kokusu var. O beni çok rahatsız etmiyor. Sokaklar bile çok kötü kokuyordu.
1: Evet. Acının, tatlının, ekşinin bir arada yenildiği, tüketildiği.
0: Evet.
1: Bu da şey bir kültür. Yani onlar da ağız tatları buna alışık.
0: Tabii bunu deneyimlemek isteyen evet. Çok fazla Türk de var bu arada. İnsanlar bunlara bayılıyor.
1: Ama turlarda gidenlerin işte ne kadar ikaz edilse bile sakın sokaktan yemeyin, sakın bilmediklerinizi yemeyin. Rehberler genelde bunu vurgular ve turdan muhakkak bir iki kişi hastanelik olur.
0: Evet. Yani. Ama ben asla. Ben sokaktaki ambalajlı gıdayı bile almayanlardanım. Bilmiyorum.
1: Koruma mekanizması.
0: Koruma mekanizması. Bir de bana keyif vermiyor zaten. Bana keyif vermeyip aksine bir şaibeye yol açacak bir şeyi ne bedenime alırım ne para verip onu alırım.
1: Tabii mesela Tayland'da falan benim pazarlara girmişliğim çok fazla. Hatta şunu da savunuyorum. Bir ülkeyi veya işte halkı çok hızlı tanımak istiyorsan, vaktin de çok fazla yoksa o ülkenin pazarına gireceksin.
0: Çok doğru.
1: Sana en yakın olan pazara gir. Oradaki halkı çok hızlı alırsın. Köylüsü de gelir, işte normal satıcısı da oradadır. Mesela Tayland'daki pazarlarda böcek kızartmaları çok ön plandadır. Bizim gelen arkadaşlar benimle birlikte, yani turla gitmiştik biz. Hepsi hemen hemen tattı. Kurt kızartmasından, hamam böceğinden, akrebinden filan vesaire.
0: Tansiyonum düştü şu an.
1: Evet, ama hani bu sonrasında birçoğu midesini bozdu. Hem alışık olmadıkları ayrı bir şey, bir de bu normal yenilen şeyler de değil. Hatta orada Taylandlı birkaç kişi şey dedi. Biz bunları hiç yemiyoruz aslında. Turistlerin çok ilgisini çekiyor dedi. Ama bildiğiniz böyle pazarda ben artık o kokulardan şimdi önümüze bir böcek kızartmacısı çıkacak deme şeyine gelmiştim o kokuların yoğunluğunda.
0: Yani öyle bir yerde insanlar tavuk kızartması bile yememeliyken bakterinin o kadar rahat üreyebildiği bir yerde orada böcek yemek de garip.
1: Evet evet, bayağı bir sıra olmuştu.
0: Yine ama bence bu popüler kültür.
1: Tabii tabii, kesinlikle.
0: Yani o TikTok'taki o insanların iştahla böcek yemesi, işte sürekli Instagram Reels'larda önümüze böyle pazarların düşmesi. İnsanlar sırf onu yemek için gider oldu.
1: Yok, ben de mesela farklı kültürlerdeki lezzetleri tatmayı severim. Hem Türkiye içi, yurt dışı, ama hani insanın da bir sınırı var. Hani onları tercih etmiyoruz tabii ki. Hem hassasiyetimizden dolayı hem de sağlık açısından tercih etmiyoruz. Yani orası net. Ben hatta hayretle baktım yani. Yani nasıl yeniyor bunlar diye. Halkın kendisi gerçekten iştiyak etmiyor. Gelen turistler sıra yapmış durumda yani. O halkı da şey yapmaya gerek yok. Ya sanki onlar sürekli bunları yiyormuş gibi.
0: Tabii evet.
1: Onlar da turistlere sonuç itibariyle hizmet ediyor yani, gelen turiste. Sonrasında var mı Asya'da?
0: Asya'da
1: belki
0: yok.
1: Bir kıta.
0: Sonrasında Sydney var, bir kıta. Yani Avustralya'ya gitmek de beni çok etkilemişti. Dünyanın bu kadar büyük olduğu ile ilgili. İşte bu kadar uzun süre bir yere seyahat edip aslında Amerika gibi, işte Avrupa gibi bir yerle karşılaşmak. Aslında hem binlerce kilometre ötede, dünyanın tam olarak tam diğer ucunda bizimle bu kadar benzeyen bir insan grubuyla karşılaşmak beklediğim bir şey değildi. Niye bilmiyorum. Belki Japonya'daki gibi bambaşka bir kültür bekledim bu kadar uzağa uçtuğum, seyahat ettiğim için. Ama o büyüklükle ilgili, o okyanusun haşmetiyle ilgili, yine bende uyandırdığı o tefekkür hissiyle ilgili döndükten sonra uzun süre düşünmüştüm. Bir de direkt uçmuştum. Mesela direkt uçmakla ilgili de yani 21 saat İstanbul'dan Sydney ilk uçuştu. İlk uçuş olmasının da bir etkileyiciliği vardı.
1: 21 saat.
0: İlk 21 saat.
1: Ne şiştiniz o zaman? Ne ödemler topladı, ayaklar?
0: Aslında enteresan, şişmedim de.
1: Allah Allah.
0: Evet, şişmedim ki hani ödem sık sık Japonya seyahatinde çok olmuştu mesela.
1: Normalde verirler ya uzun uçuşlarda ayaklara çoraplar.
0: Tabii ama onları hep yaparım.
1: Evet
0: ben.
1: Evet yani.
0: Adım attığım andan itibaren terlik giyilir mutlaka. Ama çok o sıkıntıyı yaşamamıştım. Sadece gerçekten yani dünyanın büyük

0: olması ile ilgili hala gidilecek onlarca coğrafya, tanınması gereken onlarca insan olduğuyla ilgili çok büyük bir ışık yanmıştı. Çünkü gittiğim ekipte dünyanın birçok farklı yerinden basın ekibi vardı ve hani onlarla da şey hissini yaşamak çok enteresan gelmişti. Evet, hepsi onlarca ülke, yüzlerce şehir görmüş. Ama herkesin ortak noktası Avustralya'ya hiç gitmemişler. Çünkü Avustralya hepimizin pek de öyle seyahat planına eklediği, ah çok merak ediyorum bir gitsem dediği bir yer değil.
1: Hemen gidilecek bir yer değil.
0: Hemen gidilecek bir yer de değil. O kadar insanla o deneyimi yaşamak, herkesin o coğrafyayla ilgili fikirlerini dinlemek de bana çok etkileyici gelmişti. Çünkü seyahatin böyle birleştirici bir gücü de var. Aynı yerlere giden insanlar birbirleriyle deneyim paylaşırken aslında birbirini tanıyor, birbiriyle yakınlaşıyor. O yüzden seyahatin bu gücü bana çok iyi hissettirmişti. İletişimle çok ilişkili. Bir yeri tanımakla, bir insanı, bir topluluğu tanımakla ilgili. Dünyanın büyük olduğuna tanık olmakla ilgili. Dolaylı yoldan ve aslında direkt yoldan da tefekkürle, hayatında birazcık daha esnemekle, işte o ön yargı kaslarını birazcık daha yumuşatmakla, geliştirmekle ilgili.
1: Değil mi? Gezmek insanın ön yargılarını çok ciddi anlamda kırıyor. Yani zannettiklerimiz, kişiler, ülkeler, insanlar inanılmaz bir, belki de bu dönemin iletişim dillerinden bir tanesi.
0: Tabii ben zaten hep şey çok anlamsız bulurum. İşte Kütahyalılar şöyledir, Antepliler böyledir, işte İtalyan insanları şöyledir. Hayır. Hiç kimseyi, hiçbir topluluğu bu kadar net ve keskin genelleyemeyiz. Yani gidip tanıdığın, dokunduğun insanlar bile sende aynen birebir %100 doğruyu sağlamaz. Gidip ben evet Sydney'de bir sürü insanla tanıştım. Bu arada Sydney çok fazla kültürün bir arada yaşadığı da bir yer. O da beni çok şaşırttı. Dünyanın birçok yerinden gelen çok fazla insan var orada. Çoklu bir kültür. Ama mesela orada tanıdığım insanlarla ben Sydney şöyledir diyemem. Ya da işte ben Kütahyalıyım, Kütahya insanları şöyle diyemem. Halbuki ben orada doğdum, büyüdüm.
1: Evet, çok güzel bir söz vardır ya, genellemede haksızlık vardır diye. %100. Gerçekten birilerine haksızlık yaparsın genellediğinde.
0: %100. Evet. O yüzden de seyahat etmek bununla ilgili ön yargıları, bununla ilgili o kasları geliştiriyor. Yani oturduğun yerden dünyanın bir ucundaki ya da Türkiye'nin bir ucundaki şehre atıp tutmak çok kolay. Ama gidip onu tanımaya zahmet etmek, onunla birebir iletişim kurmak, günlük hayatta işte tanıdığın komşu ilişkisinden ötürü tanıdığın, çocuğunun okulunda tanıdığın bir veliye karşı anlayışlı ve anlama niyetiyle yaklaşmak için de bir adım, bir vesile bence seyahat.
1: Kesinlikle. 21 saat uçtunuz. 21 saatten sonra enerjiniz nasıl kaldı? Yani dinlendiniz mi? Ne yaptınız? Yani muhtemelen bir ekiple gittiyseniz bir program dahilindesiniz.
0: Evet. O da mesela benim böyle tüylerimin diken diken olduğu anılardan biriydi. Biz 21 saat uçtuk ve indiğimizde davulla zurnayla karşılandık.
1: 21 saatte peki içeride ne yaptınız havada?
0: Ne yaptık? Valla çok keyifliydi. Yani hayatımın en keyifli uçuşuydu. Çünkü ilk uçuş olduğu için ekstra da bir ihtimam vardı. İyi bir hizmet, iyi bir uçuş deneyimi vardı işin içinde. Ve yemekler çok iyiydi. Servis çok iyiydi ve koltuklar inanılmaz rahat olduğu için ben aslında o 21 gün uçağın içinde yaşadım. Ben seyahat etmeyeyim. Uçmadım ben aslında. Ben yaşadım orada, gittim. Zaten uyku saatimi biliyordum ve ona göre planlamıştım. İşte şu saatte uyursam oraya iniş saatimle ilgili devam etmekte daha kolay hareket ederim diye. 10 saatlik uçuşa göre bence 20 saatlik uçuş daha konforlu. Çünkü 10 saatte gerçekten insanın düzeni şaşıyor. Adapte olmakta zorlanıyor. Binsen uyuyana kadar zaten 3-4 saat geçiyor. 3-4 saatlik uykuyla gideceğin yere çoktan inmiş oluyorsun. Ama 21 saatte gününü planlıyorsun. Binip şu an yemeğimi yemeliyim, işte birazcık bir şeyler içeyim, enerji dolu çünkü susuz kalmamak da gerekiyor. İşte suyumu içeyim, kahvemi içeyim, ondan sonra uykuya geçeyim deyip 8 saat uyudum mesela. Aralıksız ve bebek gibi uyudum. O yüzden
1: bayağı konforluymuş.
0: Gerçekten çok konforluydu.
1: Yani 8 saat kesintisiz uçakta uyuyabildiyseniz.
0: Evet, kesintisiz çok da iyi, huzurlu bir uykuydu. Uyandım, tekrar bir şeyler yedim. Zaten planladığım gibi ilerledi süreç. İndiğimizde saat orada gündüz 3.30-4 sularıydı. Güne devam ettim. Biraz yoruldum zaten indikten sonra. Yolun da tabii ki yorgunluğu var. Gece uyuyup hiçbir şey olmamış gibi ertesi gün hayatıma devam ettim. Ki biz 21 saat uçtuk. Orada 2 gece kalıp geri döndük. Aslında çok yorucu. 21 saat tekrar dönüş uçuşu. Ama çok keyifliydi.
1: Geldikten sonra bir hafta uyumadınız inşallah.
0: Yok.
1: Yani dinlenmediniz.
0: Bana yol bilmiyorum. Belki de çok sevmekle ilgili. Hiç yorucu bir şeymiş gibi gelmez. Beni hiç yormaz. Yani sık sık da tabii Kütahya'ya gidip geldiğim dönemler oldu. Ailem orada olduğu için. Ben mesela giderdim, kahvaltımı yapıp buradan çıkardım. Kütahya'ya giderdim. Tek başıma kullanırdım arabayı. Hiç de kimse olmazdı yanımda. İşte

0: akşam yemeğimi ailemle yiyip tekrar geri dönerdim. Normalde başka biri için bu bir zul. Ama ya o bana çok keyifli geliyordu, o yolda olmak. İşte yolda durup belki bir köy pazarından bir şeyler almak. İşte yol kenarındaki bir teyzeyle oturup sohbet etmek. Onun sana bir şeyler ikram etmesi. Yolda olmaktan da keyif almak gerekiyor. Seyahat etmeyi seviyorsak.
1: Evet. O zaman kendinizi yolcu olarak tanımlıyor musunuz? Hayatın içindeki bir yolcu.
0: Naçizane evet. Kendimi öyle tanımlıyorum ama hepimiz de öyleyiz. Farkındalıkla ilgili yoldan evet. aldığımız keyif. Hepimiz yolcuyuz. Yani sen cam kenarında oturup dünyayı izlemeyi de tercih edebilirsin. Sen hayır ben koridorda kendimi güvende hissetmek istiyorum ve kimse bana bulaşmasın istiyorum deyip sadece böyle önüne bakıp hayatı yaşamayı da tercih edebilirsin. Hepimiz aynı. Bu taşıt neyse işte aynı uçağın, aynı otobüsün, aynı arabanın içindeyiz. Sadece hepimiz o yolu farklı yaşamayı tercih ediyoruz. Farklı deneyimlemeyi tercih evet. ediyoruz.
1: Peki var mı yeni böyle rotalar, hani bu senede buraları düşünüyoruz dediğiniz yerler var mı?
0: Var. Ben aslında önceki seyahatlerimde beni en çok etkileyen yerlerden biri Ürdün'dü. Ürdün'e yeniden gitmeyi çok istiyorum.
1: Evet.
0: Ürdün'ü Petra. Çok istiyorum. Petra'yı çok istiyorum. İngiltere planım var ama İngiltere'yi hep böyle erteliyorum. Niye bilmiyorum. Belki Peki, de çok geniş bir plan istediği için, uzun bir vakit istediği için zihnimde bir yerlerde.
1: İngiltere'nin neresi? O da önemli sanırım.
0: İşte aslında Londra'dan başlayıp işte Edinburgh, oraların tümü işte Cambridge bütün bir bölgeyi istiyorum, coğrafyayı istiyorum görmek. Hani kırsalını da görmek istiyorum. Ama bir taraftan şehri de deneyimlemek istiyorum. O yüzden biraz öteliyorum herhalde. Ama bakalım üşenmezsem eğer bir vize başvurusundan sonra onu planlamayı istiyorum. Çünkü bir taraftan da mesleğimden ötürü ben Schengen bölgelerine vizesiz seyahat ediyorum. O yüzden hep benim önceliklendirdiğim yerler oralar oldu hayatımda. Ama bakalım şimdi vizeye bir niyet edip.
1: Tabii İngiltere'ye ekstra vize
0: evet.
1: gerekecek. Avustralya'da öyleydi sanki öyle hatırlıyorum.
0: Avustralya vizesi var ama biz muhtemelen o grupla gittiğimiz için hızlıca bütün süreçler hallolmuştu. Ama şey biraz böyle formalite vize derler ya. Öyle gibi bir vize. Yani çıkma ihtimali bence zaten %90. Sadece Kore'de de mesela bunu yaşamıştım. Kore'ye de girmeden 2 gün önce bir sistemleri var online. Oradan başvuru yapıyorsunuz. Vize. Ama e-vize gibi bir şey.
1: Evet.
0: Girmeden önce de size onaylandığınız mesajı geliyor. Hiçbir evrak yok, bir şey yok. Sadece ülkeye giriş yapıyorsunuz. Öyle bir vizeydi evet, Avustralya'da.
1: Bazılarında işte kapıda Mısır gibi kapı vizesi.
0: Evet. Mısır da çok güzel bir coğrafya mesela. Çok etkilemişti ama Mısır da ben büyük bir hayal kırıklığına da uğramıştım.
1: Hangi bölgede?
0: Kahire'de de, Şarm El Şeyh'te de. Yani bir taraftan Şarm El Şeyh'te bir dönem tabii ben de o popüler kültürün gazilerinden biriyim. İşte Şarm El Şeyh çok uygun, Şarm El Şeyh'in denizi şöyle, işte orada oteller böyle. Ben gittiğimde kendimi yürüyen bir dolar olarak görmüştüm ve bu benim çok zoruma gitmişti. Çok üzülmüştüm
1: aslında
0: bununla
1: ilgili. Aslında Şarm El Şeyh çok fazla Mısır değil.
0: Evet.
1: Yani orası ortak bir bölge. Birçok ülkenin de sahip çıktığı bir yer.
0: Evet.
1: Çok fazla Mısır olarak da adlandırmamak gerektiğini düşünüyorum ama dediğiniz gibi popüler kültür bunu ve uçuşlar çok uygun, vize evet. yok. Deniz tamamen ekseninde ya da işte dalmak isteyen arkadaşlarımız için ideal olan bir yer ama inanılmaz bir popülerleştirme çabası evet. var. Ama Mısır dediğinizde bir Siyana Çölü, işte bir neresi Kahire'nin sahil kısmı o Hazreti Musa'nın yürüdüğü bir şey var, çöl evet. bölgesi var. Müthiş o bölgeler mesela müthiş yerler.
0: Orayla ilgili de ama son zamanlarda beni böyle işimde olduğu için gelişmeleri takip ettikçe umutlanıyorum. Mesela Mısır'da da çok büyük bir turizm dönüşümüne gidiliyor. Yani orada hem develerle ilgili biliyorsunuz büyük sıkıntılar var. Oradaki hayvanlara büyük bir eziyet var. Ya da işte oradaki turistler o şehrin karmaşası ya da gittikleri yerlerdeki o sesler, o düzensizlik, o kaos çok yorucu aslında. Seyahat deneyimini doğrudan negatif etkileyen şeyler. Ama bunlarla ilgili çok büyük bir yapılanmaya gidiliyor. Orada da çok büyük bir yatırım var. Tamamıyla düzene girmiş bir evet. sistem planlıyorlar 2027-2028 dolaylarında.
1: Bir belki not olabilir tecrübe ettiğimiz için. Mesela Mısır'da işte denizaltı, işte dalma gibi şeyler geliyor önünüze hemen. İşte otele bir giriyorsunuz. İşte broşürler dağıtılıyor size şuraya.
0: Tipi dalışlar, evet, balıkları göreceksin dalışlar, rengarenk.
1: Kızıldeniz'de şöyle yapacaksınız. Fakat henüz daha devlet tarafından çok ciddi kontrol edilmeyen bir alan var orada. Giden arkadaşlarımız, gezginler buna biraz dikkat edebilir. Çünkü biz geçtiğimiz yıllarda denizaltıyla işte 25 metre, 50 metre gibi belirli parkurları var onun. Hatta sertifika veriyorlar size. İniyorsunuz gerçekten de balıkları görüyorsunuz. Çok hoş bir şey. Fakat aynı denizaltının geçtiğimiz haftalarda 21 kişinin öldüğü bir şey kaza yaşandı. Ve o zaman bu açığa çıktı. Yani çok ciddi bir denetleme sorunu var. Bundan dolayı biraz dikkat etmek gerekebilir. Çünkü dediğiniz gibi yani bu turizm dönüşümünde resmi işlemler, denetimler biraz o süreçte es geçilmekte değil de yani göz ardı edilebilir. O sürece denk gelmeyelim. Yani biraz dikkat edilip şey yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Bu da bir notumuz olsun.
0: Yıllar önce böyle ekstrem hareketler yapılan televizyon programlarında evde denemeyiniz yazardı ya. Bence evet. Seyahatte denemeyiniz notu düşülmeli artık sosyal medya içeriklerine. İşte araştırmadan çok da bu adımları atmamak gerekiyor.
1: Tabii son yıllarda bakıyorsunuz uçurumun kenarından birisi düşmüş, selfie çekerken ölmüş. Çok fazlalaştı bunlar. Yılda 900 kişi selfie çekilirken ölmüş.
0: Evet.
1: Yani akıl almıyorsa Allah Allah ne alaka diyorsun ama işte bu sosyal medyada göstermek hikayesi bizi bu dürtüyü daha da pohpohluyor. Tam şeyin kenarında çekilirken düşebiliyorsun yani hayati tehliken var.
0: Evet. Ya da ötesi yok yani çok fazla araç çarpıp hayatını evet. kaybeden insanlar da dolu. Yani dikkat etmekte fayda var. Ama bununla ilgili yine şeyleri söylemek bence faydalı olabilir. Bence bütün ülkelerin bununla ilgili adımlar atması gerekiyor. Yine mesela Barcelona belediye özelinde La Sagrada Familia'nın etrafında çok fazla insan metrodan çıkarken böyle hep aşina olduğumuz o videoları, viral olan videoları çekiyordu. Ve bununla ilgili hem ülke hem de belediye şöyle bir kararı vardı. Artık La Sagrada Familia'nın bir alanını selfie alanı yapıyorlar. Ve sadece o alanda selfie çekebilirsiniz. Geriye kalan alanda hem o turist deneyimini negatif anlamda etkilememek adına hem de kendi sağlığınız, kendi güvenliğiniz açısından böyle alanlar kurguluyorlar. Mesela bu bana çok enteresan gelmişti.
1: Evet, bunlar belki son yıllarda daha da artış gösterecek.
0: Tabii aşırı turizmle baş etmek için birçok ülke böyle atılımlarda bulunuyor. Mesela Japonya'da da sürekli Fuji'ye çıkmanın ücreti arttırılıyor. Çünkü insanlar hani çok büyük bir deneyim ya. Bununla ilgili bir aşkı olmamasına rağmen o kadar çok çıkmak istiyorlar ki işte uygun ayakkabıyla gelmiyor. Uygun kıyafetle gelmiyor. Niye? Çünkü oraya çıktığında sergilemek istediği bir görsel var kendiyle ilgili. O yüzden çok sıkı yaptırımlar, çok iyi kriterler var artık bununla ilgili. Aynı zamanda maddi de bir cayma bedeli koymaya çalışıyorlar.
2: Gez, gör, ibret al.
1: Evet, çok keyifli bir söyleşiydi.
0: Benim için de öyleydi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yani ben de çok keyif aldım. Hem bireysel olarak çok keyif aldım. Ümit ediyorum dinleyicilerimiz de çok keyif almıştır. Belki zihinlerinde biz buraya gidebiliriz diye niyetler oluşmuş olabilir.
0: İnşallah.
1: Farklı tefekkürler etmiş olabilirler. Tespitleriniz çok güzel. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani özellikle gezginlere aslında şöyle de bir notum var dediğiniz tecrübelerinizden şeyler var mı yolcu olarak?
0: Yolcu olarak bence yoldan keyif almaya bakmak gerekiyor. Nerede olduğumuz, kimle olduğumuzdan bağımsız, nereye gittiğimize odaklanıp, orada keyif almakla ilgili sadece kaygılanıp, belki de hayatla ilgili bütün negatifleri bir yerde bırakmak gerekiyor. Seyahat etmenin de bence en güzel yanı bu. Kendini alıp geriye kalan her şeyi geride bırakabiliyorsun. O yüzden kendine yatırım yapmak, kendinle ilgili tamam olmaya çalışmak ve geriye kalan her şeyi bir kenara bırakmak en güzeli. Yol zaten hep keyifli. Bunu keyifsiz hale getiren bizleriz. Dilerim ki hepimiz keyif almayı becerebiliriz.
1: Süper, çok harika. Bir nevi terapi diyorsunuz sanki.
0: Benim terapim. Seyahat gerçekten benim tam anlamıyla terapim. Hayatımdaki bütün olumsuzluklardan. Çünkü hayatta her şey yolunda gitmiyor her zaman. Ama bunlarla ilgili hala yaşamakla ilgili motivasyonum varsa yeni yerler görmekle ilgili diyebilirim. Çünkü Allah çok güzel yaratmış. Çok güzel yaratmış. Yani bunu çok içselleştirerek, bunu herkesin bu şekilde dinlemesini isteyerek söylüyorum. Allah çok güzel yaratmış. Bırakalım biz de ona güzel bakalım. Bırakalım biz de onun yarattığına hayret etmek için kendi dışımıza çıkalım. Umarım çıkmak için de nasip meselesi hepimizin nasibinde vardır ki hepimiz çıkabiliriz.
1: Evet, nasip de biraz gayrete aşık hikayesinden.
0: Evet.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli Akre dinleyenleri, Gez Gör İbret Al programımızda bugün Ayşegül Arslan Özşahin'i misafir ettik. Kendisinin yol hatıralarını, tecrübelerini dinledik. Çok da keyif aldık. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez Gör İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: Candan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlem eyyuhel ikhwan en efdalü kitab kitabullah ve en efdalü'l hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi's-sünnetil muttasil ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. Zekteka ahadikum. Buna dikkat edin şimdi. Bakalım, bu bizim Müslümanlıktaki ölçümüz. Zihteka ahadüküm, sizden birinizin şikayeti var. Başı ağrıyor, dişi ağrıyor, karnı ağrıyor. Neresi arzı arzı? Fel yedak, buraya koy. Yedahu, elini koysun oraya. Hayzı yedidu elemehu. Elen, acı, dert neredeyse oraya elini koysun. Koyduktan sonra, tümmel yekul desin. Eûzu bi izzetillahi ve kudreti min şerri ma ecidu ve uhaziru seban. Yedi kere bu duayı okusunlar. Bunun çaresi

Bunu yedi kere okuduktan sonra o hastalığın oradan gitmesi lazım. Gidiyorsa içimize saflık var, sadakat var, imanımızda kemal var. Gitmiyorsa demek gevşeyiz, zayıfız. Güzel bir şey. Müslüm Hazretleri'nin hadisi. Yine bir tane daha. Bize iştekel mü'min. Şikayet ediyoruz. Hastalığımızdan. Hasta olmuşuz. Şikayetimizden hastalığımızdan. Hastayız yani. Aklısa bu zalike binez zünub. Bu hastalık sizi günahlardan temizler. Hasta olduğunuz zaman bu hastalık sizi günahlardan temizler. Şimdi koyduk elimize okuduk geçmiyor. Geçmiyor ama bu bizim günahları götürüyor. Ne gibi? كَمَا يُخْلِصُ الْكِيرُ حُبْسَ الْحَد۪يدِ Nasıl demirci demiri kızardık da vurduğu vakitte pislikleri gidiyor onun üzerinden de safı kalıyor. Demirden safı kalıyor. Saf. Bu neden oluyor? Bu ateşteki kızarmanın arkasından oluyor. İşte bu hastalıklar da tıpkı bunu gibi bizim kirlerimizi, dertlerimizi, günahlarımızı götürüyor. Halis olaraktan kalıyor. Bukhari'nin hadisi. Yine şimdi bakınız yine. Size iştekel abdülmü'min. Hastalık benden gitmiyor diye şikayet etme. Doktordan doktora koşar. Hocadan hocaya koşar. Geçmiyor ne yapalım? Size iştekel abdülmü'min. Mü'min kul böyle şikayette hastalık hasta. Ama bak Cenab-ı Hakk'ın lütfuna bakın. İhsanına, ikramına bakın. Kâlellâhu likâtibeyi. İki tarafımızda melekler var. Onlara diyor ki Cenab-ı Hak. İktübâ. Şimdi biz abdesti alamıyoruz, hastayız. Teyemmüm ediyoruz olduğumuz yerde mesela. Yattığımız yerde kılıyoruz namazı, oturduğumuz yerde hastalığımıza göre. Tesbih çekemiyoruz fazla, Kur'an okuyamıyoruz. Birçok şeylerden mahrumuz hastalığımız dolayısıyla. Derdimizle uğraşıyoruz. O zaman Cenab-ı Hak meliklere diyor ki, bizim hafızı meliklerimize. اِكْتُبَا لِعَبْزِ هَذَا Benim bu kulum için yazın. مَا فِسْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الصُّحَةِ Sıhhatteyken bu neler kazanıyordu, ne sahaplar kazanıyordu? Kur'an şu kadar Kur'an okuyordu, bu kadar Allah diyordu, hayra hasenat yapıyordu. Şimdi bunlardan mahrum ol. Oynan yazın ona. Hiç eksiksiz yazın. مَا كَانَ فِي حَبْسِ Bu hastalık üzerinde bulundum dedi. Onun defterine bu sahapları aynen yazın. فَاِنْ قَبَطْتُهُ İcel geldi, vade geldi, ruhunu teslim etti. قَبَطْتُهُ اِلَى خَيْرٍ Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşur. O halde. Ve yeri cennet olur inşallah. فَاِنْ هُوَ اَفَا Allah afiyet verdi. İyi oldu hastalıktan kalktı. Onun eti gitti. O gitti, zayıfladı. Şimdi ona ben daha güzel et, daha güzel kan, daha güzel efendim neler ise onun etlerinden, her şeylerinden daha iyisini, daha güzelini, daha hayırlısını veririm. Ve bir demin hayran mindemihi hayırlı. Daha hayırlı, temiz kan. Eskiden kanı, şimdi kan tertemiz gelir yani artık. Yine buyuruyorlar ki, bize iştekel abdülmüslim. Burada mümin dedi, bunda da Müslüm diyor. Müslüm bir kul şikayette, hasta. Kâlellâhu Teâlâ, Celle ve Alâ buyuruyor ki, lillezîne yektubûn, bu yazı yazan meleklerimize, yektubû lehu efdale mimmâ kâne yâmin. O hayatındayken, sıhhatlı halindeyken yazdığının, yazdıklarınızın daha efdalini yazın. Bire 10 yazın, bire 100 yazın, bire 1000 yazın. İzâ kâne tilkan, hattâ utrikuhu. İyi oluncaya kadar. Siz devam edin. Bunun hakkında yazılar yazma. Daha iyisini, daha güzelini, defterini geçir. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh rivayetinde. Bir de اِذَا اِشْتَهَا مَرِيَدُ اَحَدُكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ Hastamız, hasta, yanında bir şey istiyor. Bunun istediği şeyi ona verir. Onu ondan men etmeyin. Belki bu bizim doktorlarımızın şeysine muhalif olabilir ama bu onun arzusu belki gidecek ahirete. Bu da kalmasın şeysinde. Ondan müteessir olmasın, menzi olmasın. Ki bazen de böyle canının istedikleri şeyi yemekle düzelen hastalıkları durur. Mesela bir hasta yatırılmış, uzun müddet doktorların tedavisinde. Fakat hastanede hasta adamın canı soğan istiyor. Kandırmış şeyi, bakıcıyı, gitmiş soğan aldırmış. Başlamış tıkır tıkır soğanı yeme. İşte var içeride. Köyde öyle alışmış. Derken iyi olmuş. Doktor sormuş, ne yaptın sen bakayım? Ne iş yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Kalkıyor ha. Doğru söyle bakayım filan derken. Demiş, soğanı yedim, soğan istedim canım. Eğilinde tabi bulmuş. Böyle bazı umulmadık şeylerle de bazı insanın içerisinden geliyor o. Demek onun şeyine, sıhhatine fayda verecek. اِذَا اَصَابَ اَحَدِكُمْ غَمٍ Gam, keder yani. Rahatsızlık var, gamı var, kederi var. Evker, bu da onun işi. Sıkıntı var içinde. Her nedense, oluyor bu.
bazı insanların işleri rast gitmiyor, yorulan bir şeyler oluyor. Bundan dolayı bir keder hasıl oluyor kendisine. İşte böyle bir kedere uğradığınız nokta, fel yekul de. Ne diyeceksin? Allah, Allah. İki defa. Allah, Allah. Rabbi, sen benim Rabbimsin ya. La üşrikü bihi şey. Ben sana hiçbir şeyle şirk etmem. Tekrar. Allah, Allah. Rabbi, sen benim Rabbimsin. La üşrikü bihi şey. Ben sana hiçbir şeyle şirk etmem ya. Bunu ifade etmek üzere, bu gam, bu keder, bu dert senden gider. Gitmiyorsa, içimizde bozukluk var demektir. Allah muhafaza. Yahut Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti var, bununla bize mükafatla verecek. Çünkü dua, muhul ibadet diyorlar. Şimdi ibadet kolaydır. Alıştık elhamdülillah, şu çocukluğumuzdan beri kılarız. Kolay bir şey. Allah-u Ekber, yatarız kalkarız. Kolay. Abdest almak kolay. Hepsi kolay. Fakat dua, bu da ibadet. Neden? Şimdi dua ederken candan bağlanıyoruz. Aman ya Rabbi. Namazdayken bunu yapamıyoruz. Allah'a ekber diyoruz, yatıp kalkıyoruz, onu biliyoruz, onu yapıyoruz. Ama duada, aman ya Rabbi sıkıntım var, şundan beni kurtar diyerekten tam manasıyla Allah'a bağlı. Bu işte Allah'a tam bağlılığı bir ibadetten sayılıyor. Ama emrolunan ibadet gibi değil de, yani bu ibadetin sevabı veriliyor ona. Çünkü gönül Allah'la oluyor. Maksat da yani ibadette maksat da, gönlün Allah'la olur. Bu ıstıraplar, sıkıntılar, dertler de bizi oraya sürüklemek içindir. Allah bu sıkıntıları verir, dönsün bana diyerek. Bu dönüş, aman ya Rabbi, kurtar beni şu afattan, şu felaketten, şu dertten, baştan içeriden yana yana Cenab-ı Hakk'a yalvarma. اِذَا اَصَابَ اَحَدُكُمْ هَمْ اَوْ حُزُنْ Yukarıda gam ve keder dedi, gam ve kert dedi. Burada hem ve huzun diyor ki hep bir manaya gelirler. Böyle bir gaygı, kesavet olduğu vakitte فَلْ يَكُدْ سَبْعَنَا اللّٰهِ Burada diyor ki yedi kere dedi. Burada iki kere dedi, burada yedi kere. Ne diyeceğiz? Allahu Allahu Rabbi ya müşrikü bihi şeyah. Bu da Hazreti Nesai'nin Abdülaziz'den rivayeti. Bir üçüncüsü daha bu hususta. İzâ esâbe ahadüküm musibetün. Burada daha açık söyledi. Bir musibet geldi başa. Tokul, gerek ölüm, gerek yangın, gerek anvaçiz musibetler var. Allah muhafaza etsin. O zaman dedi ki, inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Allahümme indeke ehtesibü musibeti. Ben ya Rabbi bu musibetten ecrimi isterim. Buna tahammül kolay bir şey değil. Fe ecirni fiha. Beni bundan selamette kurtar. Fe ebdilni biha hayran min. Yandı, ev gitti, dükkan gitti. Daha hayırlısını verirsin ya Rabbi. Ümidini kesme Allah'tan. Ümidini kesme, yanar. Şu olur, bu olur ama daha iyisine bakarsın Cenab-ı Hak. Lütfeder, ihsan eder. Şurada iki tanecik daha kaldı. Bir tanesi, اِذَا أَصْبَحَ اِبْنُ Adem. Sabahladık. Kalktık sabaha. Uyuduk. Sabaha kalktık, kalktık sabaha. Sabaha kalktığımız vakitte, فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا Bütün vücudumuzdaki azalar. Sayısını Allah bilir. 360 tane bir kere ek var. Bundan gayrısını Allah bilir ama bütün azalar diyorlar. تُكَفِّرُ lisan. Lisane yapışıyor, dile yapışıyorlar. Bütün ağza dile yapışıyor. Aman din, sen dine gel. Allah'tan kork, اِتَّكِ اللّٰهَ ف۪ينَ Cehennemde yanmamıza sebep olma. Dilini tut, kendine hakim ol. Öyle gelirik, gelirik güzel laflar konuşma. Kimsenin aleyhinde konuşma, dedikodu yapma. Kusurlarını kimsenin görme, kendi kusurunu gör. Diye yalvarıyorlar. Yalvarıyorlar hepsi. Dile yalvarıyorlar ki, ama Allah'ın emrinden dışarı çıkma. فَتَكُولُ diyorlar yani. Dil çok mühim bir şey. Lokman hekim şeymiş, hizmetkarmış. Bak diyor. Hizmetkar olduğu vakitte şöyle diyorlar ya. Efendisi de koyun kestirmiş. Bu koyunun demiş en iyi yerinden al da gel demiş. O da tutmuş. Dilini tabağa koymuş götürmüş. Dilin koyunun en iyi yeri burasıdır demiş. Buyurun. Bir koyun daha kesmişler. Bu sefer bunun en kötü tarafından al da gel demiş. Yine dilini kesmiş. Götürmüş bu da en kötü tarafı. E demiş, iyisini istedin bunu getirdin, kötüsünü istedin bunu getirdin. Bu iyi olursa her tarafı iyi demiş, bu kötü olursa her tarafı kötü. Yetillâhe fînâ. Çok mühimdir. Bu da küçüklükte alışılacak bir şeydir ha. Sonradan böyle dilimi düzeldim diye uğraşmak çok zordur. Bizim tecrübelerimiz hep onu görüyor ki, köyde yahut muhitinde nasıl yetiştiyse, sövmekle yetişmiş, fena fena laflarla alışmış, onu bırakamıyor gidinceye kadar.
Allah'ım ağzı. Onun için kötü sözlere tatlı yiyen çocuklar

çocuklarımızı alıştırmamak için babaların çok dikkatli olması lazım. فَيَنَّمَا نَحَنْ لُوِكَ Çünkü biz sana bağlıyız. Bütün azar diyorlar ki, biz sana bağlıyız. فَيَنْ اِسْتَكَانْتَ Sen düzgün olursan, istekanlar biz de doğru oluruz, biz de düzgün oluruz. فَيَنْ اَعْوِشْتَ Sen yamulursan, yamuk olursan, اَعْوِجْ اَعْوِجَتْ نَعْتَ Bozulur, biz de kötü olur. Onun için aman sen dilini tut, yanlış iş yapma, kimsenin hatırını kırma, gönlünü kırma. Efendim, büyük lokmayı büyüksüz söyleme diyerekten bazı hatalar insanlar için iyidir. Sebebi insan bazen işte çok tesbih çeker, çok okur, çok bir şeyler bilir, beğenir kendini. Bu kendini beğen, mağrur olması çok büyük günahdır. Mücahit Tevfik der ki, değirmenin suyun gelmesine mani olur, değirmen dönmez. Tevfik manidir. Değirmene gelecek suları keser. Yani sana şey gelmez Cenab-ı Hakk'ın, imdat gelmez, perişan olursun. Ne sebebiyle? Kendini beğendiğinden dolayı. Onun için dili tutmak çok güzel. Babana da küçüklerden alışıp büyük lokmayı büyüksüz söyleme. Haddini bil. Haddini bilmek, bu da İslam'ın şartı altıdır derler. Nereden çıkardın birisini? Beş derler. Yok demiş, haddini bilmek. Haddini bilmemek, bu da fena bir şey. Haddini bilmek. Büyüklerin arasında mesela sözü karışır adam. Canım senin söz söylemek burada hakkın değil. Senin hakkın dinlemek burada. Şimdi sen dinlemekken büyüklerin yanında şurada böyleydi, burada böyleydi desen büyük bir hatadır. Uzun bu. Şimdi bir de bu hususta. اِذَا اَصْفَحَا اَحَادُكُمْ Yine sabahladık. Bu adab-ı İslamiye bunları hep bilmemiz lazım. Allah kusurlarımızı affeder. Ve okuduğumuz sabah kitabında bu duaların daha büyüğü var. Ama bunları ezberlemek lazım. Ve gece yatarken defteri getirin, kitabı getirin de okuyayım demeyeceksin ya. Şimdi burada diyor ki, sabah ağladığınız vakitte ne yapacaksınız? Hemen kalkar kalkmaz. Ekmeğin başına mı, işin başına mı? Yok öyle iş. Tekul, hel yekul. De ki kalkar kalkmaz. Allahümme bike esbahna. Ya Rab, senin verdiğin kudret ve kuvvet sayesinde ben sabahladım. Uy kaldırdın beni sabah. Sabaha böyle dahil oluruz. Ve bike emsina. Gene senin verdiğin kudretle yaşar. Akşamında erişiriz. Ve bike nehya. Yine senin verdiğin kudret ve kuvvet sayesinde yaşarız. Hayat buluruz. Ve bike nemut. Yine senin emrinle sana da teslim olur, ahirete düşeriz. Ve ileykel vızır bütün beşeriyetine gideceği yer sanadır. Bunu de. Ve ize emsa, akşam oldu. Akşam olduğu vakti de, hel yekûl. Allahümme bike emseynâ. Yatıyoruz yatağa. Ya Rab, akşam oldu ama yatıyorum ama bu yatış benim elimde değil. Senin bana verdiğin bu uyku hakkı vermişsin. İşte onun sayesinde yatıyoruz. Ve bike esbahna, yine vereceğim bir kuvvetle sabaha dahil oluruz. Ve bike nehya, ve bike nemut, ve ileyke nüşur diye bu duayı oku deyimden Tirmizi Hazretleri bunu rivayet etmiş. Binaenaleyh yatarken bir duayı okuyup yatmak, kalkarken de yine böyle bir dua. Bunlar çok. Bu bir tanesini söyledi. Buna benzer dualar. İşte o bizim yazdığımız kitapta Elhamdülillahillezî ahyâna bâde emâtina ve ileyhin nüşur diyerekten uzunca bir duadır ama sabahta ve akşamda okunması lazım. Bunları da bellemek lazım. Ama bellememiz zor olur dersen işte Türkçe olarak şey olmasa ya Rab, elhamdülillah beni Müslüman olarak yarattın. Şimdi de uykum geldi yatacağım vücudum dinlensin. Senin emrin üzerine yatıyorum. Sen benim vücuduma kuvvet ver, kudret ver. Güzel uykular ver. Sabaha da güzelce dahil olayım diyerekten Cenab-ı Hak bir iltica yapar insan. Dilinin döndüğü kadar. Bu iltica vallahi yeter. Ama Peygamberimizin öğrettiği dualarla yatmakla bizim uydurma dualar bir olmaz elbette. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Samadhani Esselam'a sevdiği ve razı olduğu kullarına arasında cümlemizi kabul edin. El-Fatiha.

0: Candan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Akra Medya mobil uygulaması yenilendi. Sadyo'nun sesi Akra Medya'nın mobil uygulaması yeniliklerle yayında. Kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunacak olan mobil uygulamada pek çok yenilik yer alıyor. Yeniliklere dair Akra Medya mobil uygulama geliştirme yöneticisi Fırat Seyhan şu bilgileri paylaştı.
2: Biz yeni uygulamayla aslında dinleyicilerimize her an erişilebilir ve pürüzsüz bir medya deneyimi sunmak istedik. Bunun için de daha sade ve modern bir tasarım gerçekleştirdik. Kısaca özetlemem gerekirse uygulamayı açtığınızda namaz vakitlerini görebiliyorsunuz. Ayrıca bildirimleri de ekleyerek namaz vakitlerini kalan süreleri size hatırlatma olarak göndermeye başladık. Ayrıca Akra Medya'da çok fazla içerik var. Burada yine dinleyicilerimizin bir talebi olan farklı hızlarda dinleme özelliğini kazandırdık. Kısa süreli ileri geri alma, kalınan yerden dinlemeye devam etme, önceki veya sonraki medyaya geçiş veya bir medya bittiğinde sonraki medyaya otomatik geçiş gibi özellikleri geliştirdik. Buna ek olarak yine en çok kullanılan araçlar menüsünden veya ana ekrandan erişebildiğimiz kıble bulucuyu yeni arayüzle daha işlevsel hale getirdik. Burada favori şehir seçme özelliği getirerek istediğiniz kadar şehir ekleyip bu şehirlere özgü kıble bulma, namaz vakitleri veya hava durumunu görme imkanına eriştiniz. Önemli bir özellik olarak da yeni özellikte offline olduğunuz durumda dahi yani hiçbir internet erişiminin olmadığı hatta lokasyonun bile tespit edilemediği durumlar içinde sizin seçeceğiniz konuma göre kıble tespiti ve namaz vakitlerini gösterebiliyoruz. Ayrıca profilde açık tema seçeneğini ekledik. Dileyen dinleyicilerimiz koyu tema yanında açık temayı da seçerek kullanabilecek. Buna ek olarak üyelik ayarlarını daha pratik hale getirdik. Hem Google, Facebook veya Apple hesaplarında giriş imkanı sağlayabiliyoruz.
1: Akra'nın zengin medya arşivlerinin yanı sıra haber içeriklerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim, hava durumu gibi hayatı kolaylaştıran araçlara yine ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Akra Medya mobil uygulamasını güncelleyerek iOS ve Android cihazlarınızda tüm bu yenilikleri hemen deneyimleyebilirsiniz. Gıda israfının görünmeyen yüzü. Dünyada her yıl üretilen gıdanın önemli bir bölümü sofralara ulaşmadan kaybediliyor veya tüketilmeden çöpe gidiyor. Gıda israfı yalnızca ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda su, toprak, enerji ve insan emeğinin de boşa harcanması anlamına geliyor. Güncel verilere göre her 3 gıdadan biri henüz sofraya ulaşmadan kaybediliyor. Evlerde ise her gün 1 milyardan fazla öğüne eşdeğer gıdanın israf edildiği belirtiliyor. Özellikle meyve ve sebzeler kayıp oranının yüksek olduğu gıda grupları arasında. Uzmanlar bir gıdanın çöpe atılmasıyla yalnızca yiyeceğin değil, üretiminden sofraya ulaşmasına kadar kullanılan su, enerji, toprak ve emeğin de kaybedildiğine dikkat çekiyor. Gıda israfıyla mücadelede yalnızca evlerdeki tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesine yeterli değil. Daha iyi depolama ve soğuk zincir sistemleri, doğru üretim planlaması, uygun ambalajlama, fazla gıdaların yeniden dağıtılması ve kayıpların ölçülmesi de çözümün önemli parçaları arasında. Tüketicilere ise alışveriş öncesinde buzdolabını kontrol etmeleri, ihtiyaç kadar ürün almaları, gıdaları uygun koşullarda saklamaları, artan yemekleri değerlendirmeleri öneriliyor. Ayrıca gıdanın yalnızca kusursuz görünümüne değil, tüketilebilirliğine odaklanılmasının da israfın azaltılmasına katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Yapay zekayı sık kullanmak, eleştirel düşünmeyi etkiliyor. Yeni bir araştırma, yapay zekanın sık kullanımı ve eleştirel düşünme yetenekleri arasında negatif korelasyon buldu. Bulgular, yapay zeka araçlarını çok kullanan kişilerde eleştirel düşünme yeteneğinin azalabileceği anlamına geliyor. Sonuçları değerlendiren uzmanlar, bilişsel yük boşaltma, bireyler bilişsel görevleri dış yardımlara devrettiğinde ve derin, yansıtıcı düşünmedeki katılımlarını azalttığında meydana gelir. Bu olgu, bilgiyi etkili bir şekilde analiz etmek ve değerlendirmek için aktif bilişsel katılım gerektiren eleştirel düşünme bağlamında özellikle endişe verici, diyor. Çalışmada çeşitli yaş aralıklarından ve farklı eğitim seviyelerinden 600 dolayında katılımcıyla

kullanılabileceğini, ancak konuyla ilgili daha derin bilişsel katılımı da etkileyebileceğini gösteriyor. Bu sonuçlar, yapay zeka teknolojileriyle eleştirel etkileşimi teşvik eden eğitim stratejilerine yönelik ihtiyacı gözler önüne seriyor değerlendirmesi paylaşıldı. Çocuklarda şiddet eğilimine dikkat. Çocuk ve ergenlerin karıştığı şiddet olayları, ailelerin çocuklarını ne ölçüde takip etmesi gerektiği sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, çözümün baskıcı kontrolden değil, güvene dayalı iletişimden, tutarlı sınırlardan ve erken uyarı işaretlerinin fark edilmesinden geçtiğini belirtiyor. Çocuk ve ergen klinik psikoloğu Eliz Avcı, ağır şiddet davranışlarının çoğunlukla bir gecede ortaya çıkmadığını vurgulayarak, anne babaların çocuklarındaki davranış ve duygu değişikliklerini yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Özellikle okul çevresindeki şiddet olaylarının ardından ailelerin çocuklarının arkadaş çevresi, okul yaşamı ve öğretmenleriyle ilişkileri konusunda kaygı yaşayabildiğini belirten Avcı, çocukları aşırı kontrol etmenin her zaman koruyucu olmadığını söylüyor. Korku ve cezaya dayalı aşırı kontrol, çocukla ebeveyn arasındaki iletişimi zayıflatabiliyor. Çocukların yaşadıkları sorunları ailelerinden saklamasına da yol açabilecek bu yaklaşım yerine açık iletişim ve güven ortamının oluşturulması önem taşıyor. Ailelerin çocukların davranışlarındaki belirgin değişimleri gözlemlemesi ve sorunlar ortaya çıkmadan önce destekleyici bir iletişim kurması, şiddet davranışlarının erken fark edilmesi açısından önem taşıyor. Dijital obezite zihinsel yük oluşturuyor. Uzmanlar, sosyal medyada amaçsızca gezinme, kısa videoları sürekli tüketme ve bildirimleri kontrol etme alışkanlıklarının dijital obeziteye yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Fazla dijital içerik tüketiminin veri kalorisi oluşturduğunu belirten uzmanlar, bunun dikkat süresini kısaltarak derin düşünme ve odaklanmayı zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Haldun Narmanlıoğlu, dijital obezitede temel ölçütün amaçsız içerik tüketimi olduğunu belirterek, gereksiz bildirimlerin kapatılması ve telefonların yatak odasından uzak tutulmasını önerdi. Doktor Oğuz Güllep ise özellikle kısa ve hızlı tüketilen içeriklerin kişileri sürekli yeni uyaran aramaya yöneltebildiğini söyledi. Güne başladıktan sonraki ilk yarım saatin dijital ekranlardan uzak geçirilmesini tavsiye etti. Kaygının dozu başarıyı etkiliyor. Hayatın kritik dönemlerinde hissedilen kaygının çocukların performansı üzerinde belirleyici olabileceği vurgulandı. Kaygının hiç olmaması da aşırı düzeyde yaşanması da çocukların başarısını etkileyebiliyor. Çocuk ve ergen psikoloğu Pınar Atatanır, kaygının insan doğasının doğal bir parçası olduğunu ve çocuğun kendini geliştirmesiyle sorumluluk almasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak kaygının aşırıya kaçmasının çocukların performansını ve psikolojik gelişimini etkileyebileceği uyarısında da bulunuyor. Çocukların yaşlarına uygun sorunlarla karşılaşmasına ve bunları kendi başlarına çözmeyi öğrenmesine fırsat verilmesinin, özgüven ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağladığı belirtiliyor. Uzmanlara göre çocuklarda sağlıklı bir kaygı düzeyi oluşturmanın önemli yollarından biri de anne babalarının kendi kaygılarını fark etmeleri. Ailelerin tutum ve yaklaşımlarının çocukların duygusal dengesi üzerinde doğrudan etkili olduğu ifade ediliyor. Plaza dili Türkçe'yi zedeliyor. Günümüzde eğitim, iş hayatı ve dijital platformlarda Türkçenin maruz kaldığı yozlaşma her geçen gün artıyor. Öğretim görevlisi Selçuk Duman, iş dünyasında yaygınlaşan plaza dili, sosyal medyada hızla yayılan emoji kullanımı ve hızlı tüketilen dijital içeriklerin Türkçenin ifade gücünü zayıflattığını söyledi.
duman, plaza dili dediğimiz Türkçe cümle yapısının içine İngilizce kelimelerin gelişi güzel serpiştirildiği garip bir jargon maalesef kurumsal kimliği de esir almış durumda. Bunun yanı sıra cadde ve sokaklardaki dükkan tabelalarında gördüğümüz yabancı ve tuhaf zorlama dil kullanımı dilin görsel hafızasını da hasara uğratıyor. Ana dilimiz Türkçe kendi öz topraklarında bile ikinci sınıf bir dil muamelesi görebiliyor ve

0: Bu durum dilimizin itibarına zarar veriyor, dedi. Günümüzde popüler dijital içeriklerin büyük bölümünün hızlı tüketim mantığıyla üretildiğini belirten Duman, kelime haznesi zayıfladıkça düşüncede sığlaşır. Dilin sadeleşmesi başka, fakirleşmesi başkadır, diye konuştu. Doğada yürümek zihni ve bedeni yeniliyor. Açık havada yürüyüş ve kısa süreli molaların hem beden hem de zihinsel sağlık açısından önemli faydalar sağlayabileceği belirtildi. Bir değerlendirmeye göre doğada vakit geçirmek stres ve kaygının azalmasına, uyku kalitesinin artmasına ve odaklanma süresinin uzamasına katkı sağlıyor. Güneş ışığından alınan D vitamininin bağışıklığı desteklediği, düzenli fiziksel aktivitenin ise kalp sağlığı açısından faydalı olduğu ifade ediliyor. Ancak uzmanlar açık havada egzersiz yaparken hava kalitesine de dikkat çekiyor. Hava kirliliğine maruz kalmak, egzersizin sağladığı faydaları gölgeleyebilir. Yürüyüş ve spor için rota ve saat seçimi bu noktada önem taşıyor. Özellikle yoğun trafik saatlerinden kaçınılması ve yerel hava kalitesi endekslerinin takip edilmesi öneriliyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Ayrıca kuvvetli yağış görünen noktalar ve bölgeler de var. Yağışların Marmara'nın doğusunda, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batısında, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması öngörülüyor. Yağışla birlikte sıcaklık batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Çoğunlukla kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Orta Karadeniz kıyılarında ise saatte 40 ila 60 kilometreyi bulabilen bir rüzgar söz konusu.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre geride Kızılcahamam, Çorum, Ankara, Malatya, Kayseri güzergahlarında ve Balıkesir, Dursun Bey yolunda çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 1950'de en güzel rehber, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri dünyada ahirette sizi aziz ve bahtiyar eylesin. Gönüllerinizin muratlarını, isteklerinizi, taleplerinizi, hacetlerinizi ihsan eylesin, reva eylesin, bahşeylesin. Sizi iki cihanın hayırlarına erdirip sevindirsin. Sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla, yakınlarınızla, arkadaşlarınızla beraber. Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif. Men ekremehu ehuhul müslimu fel yakbel kerametehu fe innema hiye kerametullahi fela teruddu alallahi keramete. Burada kelimeleri aynen izah da edeceğim. Men ekremehu ehuhul müslim. Her bir kimse ki ona bir Müslüman kardeşi bir ikramda bulunmuş, Müslüman kardeşi ona bir şey vermiş, bir hediye, bir ikramda bulunmuş. Men ekremehu ehuhul müslim fel yakbel kerametehu. Onun ikramını o kabul etsin. Arkadaşının kendisine bir kalem vermiş, efendim yarım elma vermiş gönül almak için diyelim. Efendim işte bir tavır, bir davranış, bir sevgi emaresi, işareti küçük büyük bir şey yapmış. Efendim ikramda bulunmuş. Fel yakbel kerametehu. Onun ikramını kabul etsin. Keramet ikram demek. Arapçada ikram demek. E peki Evliyaullah'ın da kerameti var. O ne demek? O da o Evliyaullah'a Allah'ın ikramı demek. Onun için keramet denmiş. Kerametin bu manasını bilirse insanın kerameti anlaması daha kolay olur. Bazıları kerameti inkar ediyorlar. Olur mu böyle şey? Olur. Allah ikram ederse Allah'ın ikramı olduğu için olur. E canım eskiden olmuş şimdi de olur mu? Eskiden de olur, şimdi de olur, ileride de olacak. Keramet Allah'ın ikramıdır. Allah dilediği kullarına ikram eder. Dilediği kullarını öyle efendim mükafatlarına erdirir. Arkadaşının kendisine ikramını, kerametini kabul etsin. Yani ikramını kabul etsin. Neden? Fe innema hiye kerametullah. Çünkü o Allah'ın ikramıdır. Yani o arkadaşı ona veriyor ama Allah o arkadaşın gönlüne onu ilham ediyor. Ona efendim git şunu ver diye düşündürüyor. Aklına onu getir diyor. O da gidiyor arkadaşına o ikramı yapıyor. Kendimden geldi, içim istedi. Sana şunu veriyorum. Al kardeşim hediyem olsun filan diyor. Neden? Allah ona yaptır diyor. Biliyorsunuz efendim ve ma tecavüne illa en yaşa Allah. Siz Allah istemezse bir şey istemek bile elinizde değil. İsteten Allah, efendim gönderen Allah, o vasıta oluyor, sebep oluyor, müsebbip. Müsebbibi hakiki Allah-u Teala Hazretleri oluyor. Onun için o Allah'ın ikramıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kime bir Müslüman kardeşi bir hediye verirse, ikramda bulunursa o ikramı, o hediyeyi o kabul etsin. Çünkü o Allah'ın hediyesi, ikramıdır. فَلَا تَرُدُّ عَلَى اللّٰهِ كَرَامَتَهُ. Allah'ın gönderdiği ikramı geriye reddetmeyin. Kabulden kaçınmayın. Kabul etmeyip de Allah'ın ikramını reddetme durumuna düşmeyin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Niye böyle oluyor acaba? Yani ikramı reddetmemek gerekiyor. Çünkü ikram Müslümanlar arasında sevginin işaretidir. Bir, seven insan sevdiğine ikramda bulunur. İkincisi, olmayan sevgiyi de hasıl eder. Yani insan ikram ede ede sağa sola kendisine düşman insanlar bile dost olur, onu sevmeye başlar. Yani sevgi hasıl eder. İkram sevgi hasıl eder. Onun için sevgi de önemli bir şey. Dinin önemli amaçlarından birisi insanlar arasında sevginin yayılması, sevgi bağlarının kuvvetlenmesi. Onun için ikramı birisi alacak. E şimdi o bana bu ikramı verdi. Şimdi ben ona medyunu şükran oldum. Tabii olacaksın. Elbette medyunu şükran olacaksın. Teşekkür edeceksin. E altında kalmak istemiyorum o ikramın. Tabii kalma. Sen ona götür. Sen de ona bir ikramda bulun. Böylece aranızda sevgi, muhabbet artsın. Ama bazıları ikramı çok haşin bir şekilde kaba saba yapıyorlar. Ben beğenmiyorum. Sen götürüyorsun, bir şey veriyorsun birisine. Hemen yok diyor, teşekkür ederim. Yok lütfen al filan diyorsun, alıyor. Hemen sağda sonuna bakınca cebinden çıkartıyor kalemini. Bu da senin olsun. E dur bakalım mübarek, yani böyle hemen bir tarzda efendim sen de ona ikramda bulunursun. Bir seyahat yaptık işte bu aile eğitim çalışmalarını nerede yaparız diye bir yere gittik. Dağ başında güzel manzaralı bir araziye gittik. Orayı alabilir miyiz filan diye. Orada bir İngiliz perişan, hırpani yaşıyor böyle. Robinson Crusoe'nun efendim gemiden kurtulup adaya çıkıp da orada perişan yaşadığı gibi dağ başında tek başına yaşıyor. Baktık acıdık efendim şeyine. Ben arkadaşlara eğildim, dedim ki yani şuna bir ikramda bulunsak ne yapabiliriz? Yoldan portakal almıştık bir paket. Şöyle 3-5 kiloluk. Portakalı böyle arkadaş götürdü, ona verdi ama zarif bir şekilde verdi. Dedi ki orada sebzeyi falan kendisi yetiştiriyor o arazide adam. İşte elması var, bir biberi var, domatesi var, lahanası var, maydanoz var filan. Dedi her şeyiniz var ama galiba portakalınız yok. Buyurun dedi. Adam da güldü, memnun oldu, aldı. Yani bir de verişin zarif olması önemli oluyor. Abdullah İbni Mübarek kitabına yazmış. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men akarra bi ayni müminin akarrallahu bi aynihi yevmel kıyame. Kim bir müminin gözünü efendim serinletirse, gözünü, gönlünü, gönül gözünü serinletirse Allah da onun gözünü kıyamet gününde efendim serinletir. Göz serinletmek, gönül serinletmek ne demek? Sevindirmek demek. Arapçada efendim böyle tabir edilmiş. Efendim gönlünü hoş etmek demek. Yani bir insanın hani sevindiği zaman yüzü güler, gözlerinin içi güler diyoruz ya, böyle ne oldu? Böyle çok tatlı tatlı gülüyorsun, gözlerinin içi gülüyor, ne oldu? Bir habere sevindim de ondan filan diyoruz ya. Efendim işte onun gibi bir tabir bu. Kim bir Müslümanın gözünü serinletirse, yani onu sevindirirse, gönlünü hoş ederse, gönül alırsa, efendim gönül yaparsa, efendim sevindirecek bir davranışta, bir ikramda, bir tavırda bulunursa, Allah da onun kıyamet gününde gözünü serinletir. Yani Allah da onu sevindirir. Allah'ın sevindirmesi tabii onu affetmesi, mağfiret etmesi, mükafatlandırması tarzında tecelli eder. Çok güzel. Onun için efendim biz burada gönül yapma, gönülleri efendim hoş etmeye, gönül dikkat etmeliyiz. Gönül kırmamaya dikkat etmeliyiz. Kimsenin kalbini, gönlünü yıkmamaya, kırmamaya efendim dikkat etmeliyiz. Kimseyi üzmemeye gayret etmeliyiz. Bir imtihan dünyasına geldik. Burada bir müddet yaşayacağız, gideceğiz. Ben gelmedim davayı için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Çok sevdiğim bir dörtlüğü Yunus'umuzun. Rahmetullahi aleyh. Rahimahullah rahmeten varsa. Ben buraya diyor boş bir iddia, palavra efendim için gelmedim bu dünya hayatına. Ben sevmek için geldim. Benim hayattaki en büyük işim sevgi. Gönül yapmaya geldim. Gönülleri sevindirmeye geldim. Çünkü kalpler, gönüller Allah'ın evidir. Efendim dostun evi gönüllerdir. Onun için gönlü yapmaya geldim diyor. Yani insan gönlünden Allah'a inandığı için gönlü Allah'ın evi olarak söylüyor sevgili kardeşlerim. Gönül yapmasının hayatının amacı olduğunu, en büyük işi olduğunu söylüyor. Hakikaten de başarmış rahmetli. Hala ilahileri ile gönlümüzü yapıyor, gönlümüzü şenlendiriyor, gönlümüzü hoş ediyor, sevap kazanıp duruyor Yunus'umuz. Allah böyle bizi de tatlı dilli, güleç yüzlü, kalp kırmayan, herkesi sevindiren, herkesin duasını alan kimselerden eylesin. Hazreti Ali Efendimiz yemin etmiş, o biraz latifeci bir kimseymiş. Vallahi kimseye ömrümde efendim iyilik yapmadım, kötülük yapmadım demiş. Oradan maksadı ne? Yani iyilik yaptıysam sevabı bana gelecek, kendime iyilik yapmışım demektir. Efendim kötülük yapmışsam cezası bana gelecek, demek ki kendime kötülük yapmışım demektir. Başkasına yapmadım, kötülüğü kendime yaptım. İyilik yaptıysam iyiliği sanki kendime yaptım demiş oluyor. Böyle bir nükteyle ifade etmiş oluyor efendim Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu ece. Onun için bizim de hayatta amacımız sevgili kardeşlerim gönül yapmak olmalı. Yunus'un yolu doğru. Biz Yunus'umuzun yolundan dinimizin, imanımızın gereği Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinin, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin icabını yapmaya devam edelim. Dinimiz güzel. Dinimiz hak din, imanımız sağlam, doğru, mantıklı, ilmi, her şeyimiz güzel. Elhamdülillah biz bırakmayalım. Yunus'umuzun, Mevlana'mızın, efendim dinimizin, imanımızın yolunu bırakmayalım. Niye Yunus Mevlana diyoruz ikide bir de? Efendim niye o mübareklerin ismini zikrediyor? Onlar samimi Müslümanlardı. Onlar İslam'ı samimiyetle uyguladılar. Eserlerine, sözlerine bu samimiyetlerini

0: Güzel sözlerin, samimiyetlerin eseri seviyoruz. Onun için onları misal gösteriyorum. Yani misal göstermek öğretim için çok önemlidir. Bir şeyi uzun uzun anlatmak yerine kısa yoldan misalini gösterirseniz anlar herkes. Nasıl bir insan olayım? Yunus gibi olsun. Yani şimdi birçok kardeşimiz var, gözümün önüne geliyor. Çocuğunun ismini mesela Emre koyuyor veya Yunus koyuyor. Neden? Onu sevdiği için. Güzel. Biz o yoldan ayrılmayalım. İnşallah herkesi sevdirelim. Kalp kırmayalım, gönül yıkmayalım. Sonra pişman olacak iş yapmayalım. Birçok kimse efendim günlük hayatın kısır çekişmeleri içinde efendim bunları anlayamıyor ve çok kalp kırıyor. Hele hele bir insan yüksek mevkilerde olur, sorumluluk makamlarında olur da halkın kalbini kırarsa ne kadar kötü olur. Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı iş yaparsa ne kadar fena olur. Ne kadar büyük yanlış olur. Onun telafisi ne kadar zor olur. Sonra pişman olsa, ağlasa, göz işte dökse bile ne kadar hakları Allah-u Teala Hazretleri affetmiyor. Kul haklarını affetmiyor. Git onunla helalleş buyuruyor. Adam esiyor, tozuyor, zulmü yapıyor. İhtiyarlattıktan sonra aklı başına geliyor. Efendim ölüm döşeğine düştüğü zaman, el ayağı titremeye başladığı zaman ben de müminim, ben de Müslümanım. Efendim bilmem ne filan camiye gitmeye başlıyor vesaire. Ama o eski kul haklarını Allah ondan soracak. En iyisi kul hakkını hiç üzerine almamak. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, Allah sizi sevsin, Allah'ın sevgili kulu olun, Allah'ın sevgisi içinize yerleşsin, marifetullah'a, muhabbetullah'a Allah sizi erdirsin, Yunuslar gibi, Evliyaullah büyüklerimiz gibi siz de Allah'ın sevgisiyle dolun, Allah'ın sevgisiyle yaşayın, Allah'ın mükafatlarına erin, evlatlarınızla, yakınlarınızla beraber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşürmesinden sana sığınırız.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Eskiz. Bir sanat eserinin henüz tamamlanmamış ilk düşünce ve arayış hali. Ressamın kurşun kalemle yaptığı birkaç çizgi, heykeltıraşın çamurla biçimlendirdiği ilk form veya mimarın yapmayı düşündüğü eser için oluşturduğu ilk görsel denemeler birer eskiz olabilir. Kelime Türkçe'ye Fransızca eskiz sözcüğünden geçmiştir. Fransızca'da da eskiz bir resmin ilk denemesi veya heykelin ilk biçimlendirilmesi anlamında kullanılır. Temelinde tasarlama vardır ancak burada önemli bir ayrıntı bulunur. Eskiz yapılmakta olan eserin yalnızca yarım kalmış ilk biçimi değildir. Daha çok sanatçının henüz eseri meydana getirmeden önce onun nasıl görüneceğini, hangi biçime alacağını, hangi unsurlardan oluşacağını araştırdığı düşünme alanıdır. Bu yüzden eskizi taslak ve kroki kavramlarıyla tamamen aynı saymamak gerekir. Taslak bir çalışmanın genel ve geçici planıdır. Bir yazının da taslağı olabilir. Kroki ise çoğunlukla bir yerin veya nesnenin temel özelliklerini yaklaşık biçimde gösteren çizimdir. Eskiz ise özellikle sanatsal üretim sürecine bağlıdır. Sanatçının biçim, oran, hareket, ışık veya kompozisyon üzerine yaptığı araştırmayı taşır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: Ebu Maşer el-Belhi ve Medcezir olayı. Bağdat'ta yetişen, 10. yüzyılın önde gelen Müslüman astronomi ve astroloji alimidir. Medcezir olayını izahıyla tanınır. 10 Ağustos 787 tarihinde Belt'te doğdu ve ilk öğrenimini burada yaptı. Bağdat'a giderek 47 yaşına kadar hadis ilmiyle meşgul oldu ve hadis ilminde büyük alimler arasında yerini aldı. Bunun yanı sıra İran tarihi, Horasan'da konuşulan yerli diller ve Hint kültürü üzerinde araştırmalar yaptı. Ebu Maşer ilim öğrenme yolunda bıkmadan, yorulmadan çalışmalarını sürdürmüş ve hırsı sayesinde devrinin en büyük astronom ve astrologları arasına girmeyi başararak isminin bu yüzyılda bile anılmasına sebep olacak başarılara imza atmıştır. Saralı olduğu ve dolunay zamanı sarasının tuttuğu rivayet edilen Ebu Maşer, 8 Mart 886 tarihinde 100 yaşındayken Vasıt şehrinde vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. Medcezir olayını ilk defa keşfeden Ebu Maşer, bunun mahiyetini ve ay ile olan münasebetini açıkladı. Bu bilgiler daha sonra Avrupa ilim çevrelerine intikal etti. İlim tarihi araştırmacılarından Philip Hitti, gelgit olayının prensip ve kanunlarını Avrupa'ya öğreten, bu alandaki teoriyi ilk defa ortaya koyan Ebu Maşer'dir demektedir. Ebu Maşer ayrıca enlem derecelerinin uzaklıkları hakkında da fikirleri ileri sürmüştür. Onun gerek Medcezir ile ilgili, gerekse enlem derecelerini hesaplama konusundaki çalışmaları, kendi adıyla anılan meşhur hesaplama metodu asırlar boyunca astronomik coğrafyada Avrupa'ya yol gösterici ve temel müracaat noktası olmuştur. İlk ve orta çağ bilim ve düşüncesinde hakim olan genel anlayışa göre ay üstü alemi her bakımdan ay altı alemini sürekli olarak etkilemektedir. Bu ilkeden hareket eden Ebu Maşer, astronomi müsbet verilerine dayanarak astrolojiyi temellendirmeye çalışmıştır. Ona göre zamanı belirleyen ve mevsimlerin meydana gelmesini sağlayan yıldızlar, elbette ki her şahsın ahlak, karakter ve psikolojik yapısı üzerinde de etkili olacaktır. Büyük alim Battani ile aynı zamanda yaşamış olan Ebu Maşer'in eserleri, Avrupa'da astronomi ve matematik ilimlerinin gelişmesinde derin etkiler bırakmış, orta çağdan modern çağın başlarına kadar astrolojiye inanan ve inanmayan herkes için başlıca kaynak olmuştur.
1: Bir mucit, bir icat. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: El caru kablet dari. El car komşu. Kabl önce, dar ev. El caru kablet dar. Evden evvel komşu. Bu kadar. Ama bu sözün altında yatan mana, artık ben açayım ağzımı bir saat söyleyeyim bitmez. Çünkü Efendimiz öyle konuşurdu. Az sözle öz konuşurdu. Nice manaları ifade ederdi. Burada da öyle. Evden evvel komşu. Bunu bizim ecdadımız nasıl söylemiş? Ev alma da komşu al. Ev alma, komşu al demiş. Önce komşu. Çünkü evin güzel olabilir ama yanındaki komşu o güzel evi zindan eder insana. Ev acizane, fakirane, mütevazı bir şey olur. Yanında bir evliyaullah, Allah'ın sevgili kulu, Halim, Selim, efendim, komşuluktan anlayan zarif, kamil bir insan olur. Oh, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur dedikleri gibi. O virane bile insana saray gibi gelir, kaşane gibi gelir. Komşu çok önemli. Komşu evden önemli. O bakımdan iyi komşuları bulmaya çalışmalı. Daha kestirmesi bu işin, iyiler mahalle kurmalı. Yani iyi komşuyu arayacaksın. Tamam, bir yere gidiyorsun. Sağdaki komşu iyi, soldaki komşu fena. Komşular önemli. Çevre fevkalade önemli. Giderim ben bir gecekondu muhitinde kardeşlerimle seve seve otururum. Elhamdülillah. Çok şükür. Bak, o evinde birazcık bir şey pişince onu getiriyor. Bahçesinde bir meyve olunca onu getiriyor. Efendim hastalanınca ziyaret var. Efendim komşunun işiyle ilgilenmek var. Ne güzel. İslami terbiye neredeyse komşuyu tercih etmek lazım. Manzarayı, lüksü değil. Olmuyorsa o zaman Müslümanlar mahalle kurun.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Urve bin Mesud'un Müslüman olup Taifleri Müslümanlığa davet edişi ve şehit edilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Taifleri kuşattığı sırada Urve bin Mesud'la Gaylan bin Selem'e Taif savunması için debbabe, mancınık vesaire yapma sanatını öğrenmek üzere Cüreyş'te bulunuyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Taif'ten ayrıldıktan sonra Urve bin Mesud Taif'e dönmüş, bir müddet debbabe, büyük küçük mancınıklar yapmakla uğraşmış, nihayet Yüce Allah onun kalbine İslamiyet sevgisi düşürmüştü. Urve bin Mesud hicretin 9. yılı Rebiyül Evvel ayında Medine'ye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi, Müslüman oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam onun Müslüman oluşuna çok sevindi. Urve bin Mesud Medine'de Hazreti Ebubekir'in evine inmişti. Muğire bin Şube amcasını kendi evine götürülünceye kadar bırakmadı. Muğire bin Şube Urve bin Mesud'un yeğeniydi. Urve bin Mesud, "Ya Resulallah, bana izin ver de kavmimin yanına gidip onları İslamiyet'e davet edeyim. Vallahi ben gelip geçmiş dinler içinde bunun gibisini görmedim. Ben ashab ve kavmimin yanına öyle hayırlı bir varışla varacağım ki, hiçbir kimse hiçbir zaman kavmine benim varışım gibi varmayacaktır," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Taif halkının öteden beri onurlanıp büyüklenip Müslümanlıktan kaçındıklarını bildiği için, "Onlar seni öldürürler," buyurdu. Urve bin Mesud, "Ya Resulallah, ben onlara öz evlatlarından daha sevgiliyimdir," dedi. Gerçekten de Urve bin Mesud, Taif halkı içinde sevilir, sayılır, sözü dinlenir bir zat idi. Onu Kureyş müşrikleri de öyle kabul ederlerdi. Kur'an-ı Kerim'de açıklandığına göre Kureyş müşrikleri, "Şu Kur'an indirilecekse iki memleketin birinden büyük bir adama indirilmeli değil miydi?" demişlerdi. İki memleketin biri Mekke, diğeri Taif'ti. Kureyş müşriklerinin büyük adamlardan maksatları da Mekke'deki Velid bin Muire ile Taif'teki Urve bin Mesud gibi kişilerdi. Urve bin Mesud simaca İsa aleyhisselamı andırırdı. Urve bin Mesud, Taifleri İslamiyet'e davet için izin verilmesi hakkındaki dileğini tekrarladı. Peygamberimiz aleyhisselam da yine, "Onlar seni öldürürler, onlar seni öldürürler diye korkuyorum," buyurdu. Urve bin Mesud, "Ya Resulallah, onlar beni uykuda bulsalar uyandırmaz, uyandırmaya kıyamazlar," dedi. Onların yanlarına gitmek üzere 3 kez izin istedi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam, "Gitmek istiyorsan git," buyurdu. Urve bin Mesud, aralarındaki mevkii sebebiyle Taiflerin kendisine aykırı davranmayacaklarını, karşı koymayacaklarını umuyordu. Urve bin Mesud kalkıp Taif'e doğru yola çıktı. 5 gün gittikten sonra akşamleyin kavmine ulaştı. Hemen evine girdi. Taifliler Urve'nin Rabbe putuna uğramadan, onu ziyaret etmeden eve girişinden hoşlanmadılar. Ondan kuşkulandılar. Sonra da kendi kendilerine, "Yolculuk hali onu bundan alıkoymuş olabilir," dediler. Sakif kavmi Urve'nin evine geldiler. Onu cahiliye ve müşriklik devrinin selamıyla selamladılar. Urve bin Mesud onlara karşı müşriklik selamını tanımayan, ondan hoşlanmayanların ilki oldu ve "Bana esselamu aleyküm diyerek cennetliklerin selamıyla selam vermenizi size tavsiye ederim," dedi. Sonra da onları Müslümanlığa davet etti. "Ey kavmim, siz beni herhangi bir kötülükle suçlayabilir misiniz? Siz benim soy sopça en seçkininiz, servetçe en zengininiz, cemaatçe de en güçlünüz olduğumu biliyor değil misiniz? Beni İslamiyet'e girmeye sevk eden ancak başkalarının göremediği şeyi benim onda görmüş olmamdır. Gelin öğüdümü dinleyin, bana aykırı davranmayın. Vallahi benim size getirip sunduğum şeyden daha üstününü hiçbir elçi kavmine getirip sunmamıştır," dedi. Fakat sakifler ona hakaret ettiler. Onun çevresini sardılar ve "Lata andolsun ki zaten senin Rabbe'ye yaklaşmadığın ve onun yanında saçını kazıtmadığın zaman Dininden ayrılmış olduğun bizim içimize doğmuştu dediler. Urve bin Mesud onlara karşı çok yumuşak davrandı. Taiflerse toplanıp onun hakkında yapacakları şeyi kararlaştırmak üzere yanından ayrıldılar. Urve bin Mesud Tanyir'i ağarmaya başladığı zaman köşkün üzerine çıktı. Namaz için ezan okudu. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın Resulullah olduğuna şehadet etti. Kendisinin Müslüman olduğunu açıkladı ve Taif halkı olan Sakifleri İslamiyet'e davet etti. Taifliler her köşeden ona doğru vardılar. Her taraftan onu oka tuttular. Beni Malikler'den Beni Salim bin Malik'in kardeşi Evs bin Af'ın attığı ok Urve'ye isabet etti. Oku Ahlaf'tan Beni Attab bin Malikler'den Vehb bin Cabir adındaki kişinin attığı da sanılmıştır. Urve bin Mesud da Ahlaf'tan yani Sakiflerin başka kabilesindendi. Okun Evs bin Af tarafından atıldığı gerçekleştiği için Gaylan bin Seleme, Kinane bin Abdiyalil, Hakem bin Amr ve Ahlaf'ın diğer ileri gelenleri silahlandılar ve ''Ya Beni Malikler'in başkanlarından 10 kişi öldürüp Urve'nin öcünü alacağız ya da en son ferdimize kadar öleceğiz.'' dediler.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba efendim. Son bölümde hicretin 7. yılına gitmiştik. O yıl fetihlerle doluydu. Peygamber Efendimiz İslam devletinin temellerini sağlamca atmaya devam ediyorlardı. Elçiler Kisra'ların, Kayserlerin huzuruna çıkıyordu. Elbette bir kısmı imanı, bir kısmı da küfrü ihtiyar ediyordu. 43. bölüm. Büyük fetih eşiğinde. Allah Resulü'nün Mekkelilerle muahedelerinin üstünden tam bir yıl geçmiştir. Anlaşmaya göre bir yıl sonra kılıçlar kınında Müslümanlar Kabe'yi ziyaret edebilecek ve umrelerini yerine getirebileceklerdir. Peygamber emri geçen yıl kafilede bulunanlar her fert iştirak etsin. Medine muhafızlığına Ebu Zer-i Gıfari Hazretlerini tayin ettiler. Kafile tertiplendi. 2000 sahabi, haremde kurban edilecek 60 deve, zırh, tulga, mızrak, kılıç, ok, yay, gürz, her türlü silahta beraber. Zülhüleyfe mevkiine geldikleri zaman Muhammed bin Mesleme kumandasında ileriye atlı bir müfreze çıkardılar ve kendileri orada ihrama girdiler. Muhammed bin Mesleme ileride Kureyş'in bazı karakollarına rastladı. Karakollar sordu, gelen kimdir? Allah'ın Resulüdür ve inşallah yarın burada olacaklardır. Ertesi sabah Allah'ın Resulü oraya geldiler. Kafile silahlarını o noktada bıraktı ve silahların etrafı 200 kişilik bir muhafız kıtasıyla çevrildi. Allah'ın Resulü önde kurbanlar Kusva isimli develerinin üzerinde hareket ettiler. Etraflarında dalga dalga sahabi. Alay Mekke'ye doğru yokuş aşağı iniyor. Bir ağızdan yüksek sesler. Lebbeyk, Allah'ım lebbeyk. İşte emrine koştuk. Peygamberler peygamberinin devesini şair Abdullah bin Revaha çekiyor ve devenin önünde beyitler okuyor. Allah'ın Resulü sahabilerine Kabe'nin etrafında ilk üç tavafın sert ve hızlı adımlarla yapılmasını emrettiler. Medine havasının sahabileri çürüttüğü dedikodusuna karşı onları dağlardan seyreden müşriklere ders veriyorlar ve küfre haşmet gösteriyorlardı. Allah'ın Resulü Safa ile Merve arasında develerinin üstünde sa'y ettiler. Sonra kurbanlarını Merve'de kestiler ve buyurdular. Kurban kesilecek yer burasıdır ve Mekke'nin her sokağı kurban kesmeye elverişlidir. Bütün sahabiler Allah Resulü'nün yaptıklarını yaptılar. Geride vazife alanlar posta posta değiştirildi. Onlar da umrelerini yerine getirdi. Kainatın efendisi Mekke'de 3 gün kaldılar. 3. gün Hazreti Ali vasıtasıyla kendilerine haber geldi. Müddet tamam, çıkınız Mekke'den. Dönüyorlar. Kıyamete kadar çıkmamak üzere Mekke'ye girecekleri güne doğru Mekke'den ayrılıyorlar. Mekke sokaklarındalar. Arkalarından minicik bir kız çocuğu koşuyor. Amca, amca beni bırakma. Bu amcaları büyük şehit Hamza'nın Mekke'de kalmış mini mini kızı. Küçüğü evvela Hazreti Fatıma ve sonra Allah Resulü'nün emriyle teyzesi yanına aldı. Teyze Cafer'in zevcesi. Mekke sokakları bütün insanların çığlığına benzer o haykırışı unutamaz. Amca, beni bırakma, beni bırakma. Bir daha çıkmamak üzere Mekke'ye girecekleri güne doğru ilerliyorlar. Bir iki seriye daha tertip edildi ve en mühim hadise olarak üç büyük şahsiyet Mekke'den kalkıp Medine'ye kadar geldi ve Müslüman oldu. Biri Allah Resulü'nün ileride Allah'ın çekilmiş kılıcı diye vasıflandıracağı Halid bin Velid. İkincisi Arap dahilerinden Amr bin Ül-As. Üçüncüsü de yine Kureyş ulularından Osman bin Ebi Talha. Allah Resulü'nün kuvvetin arkasında sulh ve ruh yolunu gösterme siyasetleri en güzel meyvelerini devşiriyor. Biş bin Sadül Ensari Hazretlerinin yoldaşlarını şehit edenler üzerine yürüyüş yapıldı ve çoğu kılıçtan geçirildi. Şura bin Vehebül Esedi emrinde bir müfreze Hevazin kabilesini yere serdi ve bütün sürülerini önüne katıp geldi. Kab bin Amir'in 10-15 kişilik seriyesini kafirler basıp hepsini şehit ettiler. İlk karşılaşma. Mute Seferi. Mute, Şam diyarında, Belka şehrinin nahiyelerinden. Allah'ın Resulü hicretin 8. yılında. Haris bin Umeyr'i peygamber namesiyle Basra melikine göndermişlerdi. Elçi Mute mevkiine varınca Bizans imparatoruna bağlı Serçil kumandanı Haris'i şehit etti. Böylece Rum ve İslam dünyaları arasında ilk hesaplaşma açıldı. Haris peygamber elçilerinden ilk ve son öldürüleni. Zeyd bin Harise emrine 3000 sahabi verildi ve Mute istikametinde Rum alemine karşı hareket başladı. Zeyd'e emir şöyle: sen şehit olursan yerine Cafer bin Ebu Talip geçecek. O da şehit olursa Abdullah bin Revaha emir olacak. O da şehit düşerse Müslümanlar kimi isterlerse kumandan seçsinler. Yine peygamber emri: Mute mevkiine kadar gidiniz. Orada rastlayacağınız küfür ehline İslam'ı teklif ve telkin ediniz. Kabul etmezlerse kılıçlarınıza sarılınız ve Allah'tan yardım dileyiniz. Allah'ın sevgilisi Zeyd'e bir beyaz sancak verdiler ve İslam ordusunu Medine'nin veda yokuşu başına kadar uğurladılar. Evet, İslam henüz dünya çapında büyük ufuklara ayak basmadan o ufukların eşiğinde teşkilatlı ve güya medeniyetli dalalet alemine karşı ilk teşebbüsü bu. Bu ismini Romalı'dan alan Rum illerine koyu insan kalabalıklarının kümelendiği ve madde marifetlerinin bezediği hiçlik siteleri dünyasına doğru İslam'ın ilk keşif yürüyüşü. Eninde sonunda büyük muhasebe bu iki dünya arasında olacak ve biri şark, öbürü garp ismini alacaktır. Çekirdek hareket Mute'de başlıyor. Peygamber elçisini öldüren Serçil, on binlerce kişilik bir ordu başında ileriye karakollar çıkardı ve İslam ordusunu beklemeye koyuldu. Habere göre Rum orduları 100 binlik bir kuvvet halinde Belka'yı tutmakta. Allah'ın Resulü isimleriyle 3 kumandanın şehit olmak ihtimalini ortaya koyduklarına göre iki dünya arasında İslam'ın derhal zafer bulması şart değil. Şart olan hamle. Düşmana yaklaştılar ve nispetsiz vaziyet karşısında bir an düşündüler. Bu hale göre ne yapalım? Allah Resulüne haber verip emir mi bekleyelim? Şair Abdullah bin Revaha sahabilere kuvvet verdi ve onları bu fikirden vazgeçirdi. Biz verilen emri yerine getirmekle mükellefiz. Hepsi bu kadar. Allah'a havale edelim ve Resulüne itaat gösterelim. Zeyd bin Harise mukaddes sancağı kaldırdı ve birbirlerine giriştiler. Zeyd eski köle, büyük sahabi ve İslam'da ilklerin ilklerinden Zeyd, ilk hamlede göğsüne yediği bir mızrakla yere kapandı ve bir daha kalkamadı. Şehit. Yerine peygamberler peygamberinin amca oğlu Cafer geçti. Sancak elinde ileriye atıldı. Bir kolunu kestiler, sancağı öbür eline aldı, o kolunu da kestiler. Cafer'in göğsünde tam 90 tane ok ve mızrak yarası. Bütün destanlar, efsaneler ve hayal aleminde dengi bulunmayan aşk ve iman kahramanı Cafer Allah'ın emriyle şehit düştü. Hem de ne şehit. Sancağı Abdullah bin Revaha aldı. O da şehit. Orduda bir sarsılma ve gerileme alameti. Çekilenler. Sancağı yerden bir sahabi aldı

0: Ve sabahı düşmana yeni asker geldiği hissini veren Halit, düşmanı şaşırttıktan, biraz gerilettikten sonra muazzam bir manevrayla ordusunu kurtarıp döndü. İslam ordusu bozgun şartları içinde bile bozgunu tatmamış ve bir avuç Müslümanın 100 binlik yığınlara karşı taarruzi keşfi muvaffak olmuştu. İslam şecaatinin büyük destanı Mute. Yine Mute cengi devam ederken kainatın efendisi Peygamber Mescidinde sahabilerin arasında hafifçe dalgın öbür alemle temastalar. Çizgisi çizgisine muharebeyi takip ediyorlar. Gözleriyle görüyorlar demeye lüzum var mı? Zeyd'in şehit düştüğünü bildirdiler. Çok geçmeden gözlerine birer damla yaş indi. Cafer ve arkasından Abdullah bin Revaha şehit. Buyurdular, İşte Allah'ın çekilmiş kılıcı Halit sancağı aldı ve feth onun elinden müyesser oldu. O an, bu an, Halid'in lakabı Allah'ın çekilmiş kılıcıdır. İki kolunu kaybettiği halde göğsüyle sancağa sarılmaya çabalayan Cafer hakkında Allah'ın Resulü buyurdular. Allah Cafer'e iki kolu yerine iki kanat verdi, cennette dilediği yere uçsun diye. Ve Cafer'in oğlu Abdullah'a dediler, baban gökte meleklerle uçuyor. Meşhur Cafer-i Tayyar, uçan Cafer isminin kaynağı da bu. Yeni Müslüman Amr bin Ül-As bazı kafirlerin üzerine gönderildi. Bunlar İslam hücumu karşısında kopup parçalanmamak için birbirlerine bağlanmışlardı. Ruh bağına karşı madde bağ. Bu yüzden seriyenin ismi Zatüs Selasil, zincirler seriyesi. Amr kafirlerin çokluğunu öğrenince geriden imdat istedi. Aralarında Ebu Bekr, Ömer, Ubeyde bin Cerrah gibi en büyükler bulunan kollarla imdat gönderildi. İleride Muaviye'nin meşhur Mısır valisi dahi Amr bin As orada da reislik zevkinden ayrılamadı. Kumandayı bırakmadı ve namazı kendi arkasında kıldırdı, kabul ettiler. Düşman paramparça edildi ve zincirler içinde kıskıvrak bağlandı. Ubeyde bin Cerrah emrinde 300 sahabi bazı kabileler ve tarassut noktaları üzerine gönderildi. Yolda zahireleri tükendi. Ağaç yapraklarıyla geçindiler. Deniz boyunca gittikleri için kıyıya vuran büyük bir balığı pişirip yediler. Hatta bu balıktan Allah'ın Resulüne de getirdiler. Kainatın efendisi yediler ve beğendiler. Ebu Katade evvela Necid'in Hadra tarafına ve peşinden Medine civarında bir nümayiş hareketine çıkarılıyor. Gaye Mekkelilere başka istikamet göstermek. Bu kolda bir sahabi şüpheli bir insana rastlıyor. Rastladığı adam onu Müslüman selamıyla selamlıyor. Sahabi buna rağmen adamı öldürüyor. İnen ayet meali. Sizi Müslümanca selamlayana mümin değilsin demeyin. Sahabi Allah Resulü'nün huzurunda. Niçin öldürdün? Kalbinde küfür vardı. Yarıp baktın mı? Baksaydım bir et parçasından başka ne görürdüm? Madem ki lisana inanmazsın, kalpten de anlamazsın, halin nice olsun. Sahabi yere düştü. Ey Allah'ın Resulü, beni affetmesi için Allah'a yalvar. Allah seni affetmesin. Sahabi huzurdan ağlayarak çıktı ve bir hafta içinde kahrından öldü. Gömdüler, toprak cesedi dışarı attı. Yine gömdüler, yine ceset dışarıda. Arz ettiler ve cevabını aldılar. Toprak ondan daha kötülerini kabul eder. Fakat bu olanlar Allah'ın size öğüdüdür.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra.

İmam Buhari'nin El Camiü Sahih eseri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinin bir araya getirildiği kıymetli eser El Camiü Sahih, bir diğer ismiyle Sahih-i Buhari.

Değerli Akra dinleyicileri, programımızda alanında öncü bir eser olan Sahih-i Buhari'yi, yani El Camiu Sahih'i kıymetli kılan özelliklerden söz etmek istiyoruz. Sahih hadislerden oluşan ilk eser. İslam ilim ve hadis tarihinde Sahih-i Buhari'yi öne çıkaran en önemli özelliğin sadece sahih hadislerden oluşan ilk hadis kitabı olmasıdır denilebilir. Bu anlamda İmam Buhari sadece sahih hadislerden

müteşekkil, ilk hadis kitabını tasnif eden muhaddistir. Esasen Buhari'den önce de yazılan, tasnif edilen ve günümüze kadar da gelen pek çok hadis kitabı mevcuttu. Buhari sadece sahih hadislerden oluşan ilk hadis kitabını meydana getirmiştir. Buhari eserini tamamladıktan sonra Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi hadis otoritelerine sunmuş, onlar da eserdeki hadislerin sahih olduğunu ifade etmişlerdir. Büyük bir titizlikle 16 senede tamamlanan bir eser. İmam Buhari eserini tasnif ederken hadislerin seçiminde son derece titiz davranmış, konuları bilinçli olarak tertip etmiş ve hadisleri belirli bir amaca ve disipline uygun şekilde eserine yerleştirmiştir. Sahih-i Buhari'nin tamamlanmasının 16 yıl sürdüğü, Mekke'de yazılmaya başlanıp Basra'da tamamlandığı rivayet edilmektedir. Hadis ilmine katkı sağlayan bir eser. Buhari kitabını telif ederken bütün mesaisini şu iki gayeyi gerçekleştirmek için harcamıştı. Birincisi, sahih hadislerden müteşekkil bir kitap tasnif etmek, ikincisi de bu hadislerden çıkacak fıkhi hükümlere işaret etmek. Buhari eserinde konu başlıklarında çok sayıda ayet-i kerimeye, sahabe ve tabi'in alimlerinin görüş ve fetvalarına da yer vermiştir. Bu yönüyle Buhari'nin sahihi, Kütüb-i Sitte kapsamındaki diğer beş kitaptan farklıdır. Hocası İshak bin Rahuye'nin, Hazreti Peygamber'in sadece sahih sünnetini özet bir şekilde içine alan bir kitap yazsanız sözü de Buhari'nin eserini yazmada önemli bir teşvik olmuştu. Buhari tasnif ettiği sahihiyle hadis ilmine ve hadis ehline çok önemli katkılar sağladı. Hadisçileri hadisleri anlama ve hadislerden delil getirme hususunda destek oldu ve onlara yöntem kazandırdı. Lika şartıyla hazırlanmış bir eser. Sözlükte karşılaşmak, görüşmek, kavuşmak anlamına gelen lika, hadis ilminde öğrencisinin hocasından bir aracı olmadan doğrudan hadis alması manasında kullanılmakta. Buhari'nin, Müslim'in sahihi dahil diğer kitaplardan daha farklı olmasını sağlayan özellik, Buhari'nin ravilerin birbirleriyle görüşmüş olmasını şart koşmasıydı. Buhari bir hadisin sahih olmasının temel şartlarından biri olan senedin muttasıl olmasına büyük bir ehemmiyet vermiş ve sahihindeki hadisleri müsned, yani peygamberimize kesintisiz bir isnat zinciriyle ulaşan hadislerden seçmiştir. Konu başlıklarıyla tasnif edilmiş bir eser. Sahih-i Buhari'nin en özgün yönlerinden biri bab başlıklarıdır. Hadisler konularına göre kitaplara, her kitapta kendi arasında bablar ayrılmıştır. Bazı kaynaklarda Buhari, eserin her babını Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasında ve her bab için iki rekat namaz kıldıktan sonra yazdığı rivayet edilmekte. Buhari'nin bab başlıklarında binlerce ayete yer vermiş olması, Kur'an ve sünnet bütünlüğüne verdiği önemin en bariz göstergelerinden biri. O, bu yöntemi ve bakışıyla İslam'ın bir bütün olarak Kur'an ve sünnetten ibaret olduğunu açıklamış ve ilan etmişti. Hadisleri anlarken Kur'an'ı, Kur'an'ı anlarken de hadisleri dikkate almanın ne kadar önemli ve zaruri olduğunu müşahhas olarak ortaya koymuştu. Sahihe ve sahihteki bab başlıklarına bakıldığında Buhari'nin sahihinin sadece bir hadis kitabı olmadığı, aynı zamanda fıkıh, kelam, tefsir, ahlak ve siyere dair pek çok konuyu ve meseleyi ele alan ve rivayetler ışığında değerlendiren bir kitap olduğu görülmekte.

muhtasar bir hadis eseri. Buhari kitabının hacmini artırmamak için sahih hadislerin tamamını eserine almamıştır. Eserinin ismindeki muhtasar ifadesi de bunu ifade etmekte. Bu bakımdan Buhari'nin sahihi, sahih hadislerden müteşekkil bir seçkiden ibarettir denilebilir.

merfu hadisleri esas alan bir eser. Buhari'nin eserinin en özgün yönlerinden biri de kitabının aslını oluşturan asıl isnatlı kısımlarında Hazreti Peygamber'in merfu hadislerine, bab başlıklarında sahabe ve tabiinin sözlerine ve fetvalarına yer vermesidir. Muhteviyatıyla kapsayıcı bir eser. Buhari kitabında hemen hemen her konuyla ilgili hadislere yer vermiştir. Kitabın cami türü bir hadis kitabı olması adında El Cami isminin bulunmasının anlamı da budur. Farklı İslam beldelerindeki hadisleri de ihtiva etmesi ve bu bakımdan da cami, toplayıcı nitelikte bir kitap olmasıdır. Zira Buhari, hadis almak için zamanın en önemli ilim merkezlerine yaptığı yolculuklarla o beldelerdeki muhaddislerden hadisler alarak bir anlamda eserinde farklı bölgelerdeki hadisleri de toplamıştır. Tertibine özen gösterilmiş bir eser. Buhari kitabının tertibine de son derece önem vermiştir. Eserinin ilk bölümünün Bed'ül Vahiy, yani vahyin başlangıcı olması son derece manidar. İslam dini vahiy ile başlar ve temelinde vahiy bulunmaktadır. Vahiy ile bildirilenlere inanmak gerektiğinden sahihin ikinci bölümü Kitabül İman'dır. Zira dinin temel ilkelerini iman esasları oluşturmaktadır. Buhari'nin iman bölümünden sonra yer verdiği üçüncü bölümse Kitabül İlim adını taşımakta. Buhari'nin imandan hemen sonra ibadetlerle yani amellerle ilgili bölümlere geçmediği, önce ilim bölümüne yer verdiği görülmekte. Nitekim ilmin amelden önce geldiğine bizzat işaret ederek bunun gerekçesini de açıklamakta. İlim olmadan doğru amelde bulunmak mümkün değildir. Keza bir sonraki bölüm de yine oldukça manidar. Buhari, hemen namaz ve zekat gibi ibadetlerden oluşan bölümlere geçmemiş, önce abdest, gusül ve teyemmüm gibi temizlikle ilgili bölümlere öncelik vermiştir. İbadette öncelikle yerine getirilmesi gereken temizliktir. Dolayısıyla bu durum Buhari'nin kitabının tertibinde çok titiz davrandığını, buna azami dikkat gösterdiğini, bölümleri ve babları rastgele oluşturmadığını da göstermektedir. Sahih hadislerle önce olmuş ve itibar görmüş bir eser. Hadislerin titizlikle seçilmesi, mükemmel bir tertibe sahip olması, muhtevasının zenginliği ona bu itibarı kazandırmıştır. Buhari'nin sahihi, ilim tarihinde üzerine en fazla çalışma yapılan ve halen de yapılmakta olan nadide bir eserdir. Buhari'nin eseri için Rabbimin bunu eserime, Müslümanlar için bereketli kılmasını ümit ederim şeklinde ettiği duanın eserin gördüğü itibarla kabul olunduğu anlaşılmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi insan öldüğü zaman üç şey hariç amel defteri kapanır. Birincisi sadaka-i cariye, ikincisi insanların faydalandığı ilim, üçüncüsü de kendisine dua eden salih evlat. Buhari'nin sahihi Müslümanların dinlerini, Hazreti Peygamber'in hadislerini ve sünnetini öğrenmede en fazla faydalandıkları eserlerden biridir. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumalarıyla bir kaynak olarak istifade edilmekte, ilminden faydalanılmakta ve kendisine dua edilmektedir. Allah

0: Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.
1: ...1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
2: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Alâ külli halin ve fî külli hîn. Vessalatu vesselamu alâ seyyidil evveline vel âhirin. Ve eşrefil mürselin. Ve imamul müttekîn. Seyyidina ve senedina ve mededina ve üsvetinel haseneti Muhammedin Mustafa. Ve alâ âlihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmaîne tayyibine tahirin. Emma ba'd. Çok değerli kardeşlerim, Allah'a, Rabbimize, alemlerin Rabbine sonsuz hamdü senalar olsun. Sayılamayacak kadar çok nimetleri ile bizleri taltif ediyor, nimetlendiriyor. Çok şükürler olsun, sayısız hamdü senalar olsun. Sözlerin en güzeli olan, insanoğlu sözleri arasında en güzeli olan, Allah'ın kelamından sonra en çok okumamız, izzet ve hürmet göstermemiz gereken hadis-i şeriflerden bir demet, bir miktar okuyup size izah etmek istiyorum. Sözümüz onun sözüyle şereflensin, sohbetimiz onun hadis-i şerifleriyle kıymetlensin diye. Allah-u Teala Hazretleri büyük sevaplar ihsan eylesin. Enes radıyallahu anh'ten İbn-i Neccar rivayet eylemiş rahmetullahi aleyh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, İnne lillahi azze ve celle ibaden yudannu bihim anil bela yuhyihim fi afiyetin ve yumituhum fi afiyetin ve yudhilumul cennete fi afiyetin. Sadaka Resulullah fi makar ev kemakar. Daha önce hadis-i şerif

Eserin bir kısmını bilip bir kısmını bilmemek manzarayı tamamlamıyor. Yani çok okumak lazım, çok her yönüyle bilmek lazım. Belaların, musibetlerin Allah'ın sevgili kullarına çok geldiğini biliyoruz. Efendim en çok şiddetli belalar peygamberlere gelmiş diye. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte bunun istisnasında buyurmuş. Diyor ki, aziz ve pek celil olan Cenab-ı Mevla'nın öyle kulları vardır ki, inne lillahi azze ve celle ibadet. Öyle kulları da vardır ki, yudannu bihim anil bela. Allah onları beladan korur, esirger. Belayı onlara uğrar. Böyle kullar da vardır Allah. Yuhyihim fi afiyetin. Afiyet içinde yaşatır. Ve yumituhum fi afiyetin. Afiyet içinde canını alır, öldürür. Ve yudhiyuhumul cennete fi afiyetin. Afiyet içinde de cennetine dahil eder. Demek ki belki biz onlardan mıyız? Böyle bu kadar izzetler, nimetler, koltuklar, salonlar, efendim yemekler, tatlılar ile korkuyordum. Yani onları yedikçe, bu güzel yerlerde oturdukça korkuyordum. Bu bana bir teselli gibi geldi yani. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, demek ki bazı kulları zayıf olduğundan onlar da öyle afiyetle yaşatıp afiyetle cennete sokuyor. E biz de onu istiyoruz zaten. Ya Rabbi bize hem dünyada hem ahirette her konuda, hem dünyevi konularda hem dini konularda afiyet ihsan eyle diye dua ederiz. Allahümme inna neselkel affe vel afiyete fiddini ve dünya vel afire diye. O duayı da öğreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Elhamdülillah şimdiki içinde bulunduğumuz nimetler de Rabbimizin ikramı bir afiyet. Allah-u Teala Hazretleri afiyetinizi daim etsin. Güzel ibadetler yapmayı nasip etsin. Afiyet içinde de cennetine dahil eylesin. Diğer bir hadis-i şerif, İnne lillahi ta'ala melaiketen seyyahine fil ardı yübellirûni min ümmeti esselam. Abdurrazzak, Ahmed İbni Hanbel, Nese'yi, Taberani, Hakim, İbni Hibban, Hulvani gibi kaynaklar Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Bu da bizim halimize, kanımıza, icraatımıza bir müjde. Sizlere bir müjde yani. Elhamdülillah bu açılan sayfalar. Allahu Teala Hazretlerinin bazı melekleri vardır. İnne lillahi ta'ala melaiketen. Yüce Allah'ın, müteali Allah'ın efendim bazı melekleri vardır. Seyyahin, hareket halinde, seyahat halindedirler, gezerler, gezgin melekleri vardır. Fil ardı, yeryüzünde. Şu bizim dünyamızda gezen, gezgin, oradan oraya hemen giden melekleri vardır. Yübellirûni, bunlar bana tebliğ ederler, bildirirler, iletirler, getirirler. Min ümmeti, benim ümmetimden esselam, selamı getirirler. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir kimse salatü selam getirirse Allah'ın işte böyle melekleri o selamları alırlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getirirler, tebliğ ederler. Falancanın evladı filanca falanca yerden ya Resulallah sana selam söyledi buyur diye getirirler. Ve Peygamber Efendimiz salatü selamı alır. Ben ziyaret ederken, önünden geçerken, Şebeke-i Saadet'in önünden, Türbe-i Saadet'in önünden geçerken, huzuruna çok çıkmaya yüzüm yok ama ya Rabbi diyorum, askerler böyle resmi geçitte geçerler, ben de nefer olarak öyle geçmiş olayım diyorum. İçimden de şöyle geçiyor ki, ya Resulallah biz seni ziyaret ediyoruz. Sen ziyaret edilensin, biz de ziyaretçileriz. Her ziyaret edilenin ziyaret edene malum ikramı vardır. Bu da ziyaret edilen kimsenin cömertliğiyle mütenasiptir. Yani çok zenginse ikramı da misafire şanlı olur. O kadar olur. O kadar fazla olur. Resulullah Efendimiz de ekremül halkı. Halkın en cömertidir. Her sıfatı en yücedir, en güzeldir. Peygamber Efendimiz'in cömertliği de en büyük cömertliktir. Öyle cömertlik ki hudut tanımayan, deniz gibi, derya gibi, güneş gibi, efendim rüzgar gibi öyle cömertliği vardır. İsteyene verir, isteyeni boş çevirmez, istemeyene de verir.
Hatta verdiği zaman ya Resulallah ihtiyacım yok diyene dahi başka muhtaçlara verseniz, muhtaç kardeşlerimize verseniz diye böyle söyleyenlere de demiş ki ey delikanlı, sen istemeden Allah sana bir şey verirse al onu. İstemeyene de veriyor. Verdiği zaman da doyurucu şekilde veriyor. Bedevinin birisi Peygamber Efendimizin yanına gelirken zekat koyunlarının yanından geçiyormuş. Güzel bir sürü, kalabalık koyunlar. O da bu işin mütehassısı, yani bedevi. Koyun, deve, hayvan besler, otlatır efendim çölde. Bilir, bir bakışta bilir. Sürünün içinde en güzelini seçer. Rahmetli bir komşumuz vardı Ankara'da. Biz sürüye gittik Kurban Bayramı'nda. İşte kaça dedi, sordu filan. E seç bakalım dedi. Adam tabii sürüdeki seçmeye göre fiyatı ona göre söyleyecek. Şöyle sürünün içini gezdi, gözünü gezdirdi. Gitti bir tanesini sırtından bir yakaladı. Adamın sanki can damarını tutmuş gibi. Adam dedi ki ya en güzelini seçtim. Uzman olan bilir tabii. Ben de bir koyun almıştım bir keresinde. Kasaba kestirdim. Dedi hocam bu zayıf hayvanı nereden buldun dedi. Aramakla kolay bulunmazmış meğerse. Ben de onu bulmuşum. Ama ben de baktım böyle boynuzluydu, boylu postuydu. Ben de anlamadığım için yani güzel diye aldım ama kasaba öyle dedi. Bu kadar zayıfını nereden buldun, aramakla bulunmaz dedi. Şimdi bedevi bakmış sürü çok güzel. Aman ya Resulallah ne kadar güzel sürü demiş. Peygamber Efendimiz de çok mu beğendin demiş. Çok beğendim ya Resulallah. Peki demiş al öyleyse demiş. Hepsini mi ya Resulallah? Hepsini al. Hepsini birden almış, koyunun sürüsünü hepsini birden vermiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsini birden almış, sabah fakir çıktığı kabilesine akşam koyun sürüsü ile dönmüş, zengin olarak dönmüş. Tabii herkes şaşırmış. Bu ne böyle diye. Demiş ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikten korkmayan bir insanın cömertliğiyle veriyor. Öyle veriyor. Resulullah Efendimiz böyle cömert olduğuna göre, biz de ziyaretçisi olduğumuza göre artık varın kıyas edin. Ziyaret etmenin şanını, güzelliğini, şerefini, kıymetini. Allah-u Teala Hazretleri edebe riayet edip rızasını, sevgisini kazanmayı nasip etsin. Yoksa buraya gelmenin kazançları sabahlara kadar saymakla bitmez. Evet, salatü selamı Peygamber Efendimiz'e çok edelim. Ve melekler de sizin salatü selamlarınızı getirecekler. O gözünüzün önünden gitmesin. Bu hadis-i şerif kulağınızda kalsın, zihninizde kalsın. Salatü selamı çok eyleyin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Günde 100 salatü selam getirenin Allah-u Teala Hazretleri 100 ihtiyacını giderir. 100 hacetini reva eder. 100 hacetini görür. 70 tanesi ahirete ait ihtiyaçlardır. Onları giderir. 30 tanesi de dünyaya. Dünyalık hacetlerinde görür. Dünyası da ahireti de karlı ve çok hoş olur. Üsame İbn Zeyd radıyallahu anh'ten yine kıymetli hadis alimlerinin rivayet ettiği Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, Nesai'nin, İbn Mace'nin, Ahmed İbn Hanbel'in ki bunlar hep sahih hadis kitaplarının isimleri, yazarlarının isimleridir. Efendimiz buyurmuş ki inne lillahi ma ahaza ve lehu ma a'ta ve kullu şeyin indehu bi ecelin müsemma fe murha fel tasbir vel tahtesib. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldığı şey de Allah'ındır, verdiği şey de Allah'ındır. Kuluna bir şey veriyorsa Allah veriyor, Allah'tandır. Kulundan bir şey alıyorsa Allah alıyor, kendisinindir, alır. Verir, alır. Kendisinindir, alır. Ve küllü şeyin indehu bi ecelin müsemma, her şey onun huzurunda, Allah-u Teala Hazretleri'nin katında, her şey belirli bir tayin edilmiş zamanlıdır, fanidir, bir kısa müddetlidir, ecellidir. Onun için her yaşayan da ölecek demek istiyor. Çünkü bunu bir vefat üzerine söylemiş. Femurha ona emret, o kadına emret, fel tasbir çocuğunun vefatına sabretsin, vel tahtesip sevabını Allah'tan beklesin. Kerime-i muhteremesi kendi öz kızı Zeynep radıyallahu anh'ın çocuğu çok hastalanmış, ağırlaşmış. Dedesi olduğu için, peygamberimiz olduğu için, her şeyimiz olduğundan haber göndermiş. Çocuk çok rahatsız, ölmek üzere diye.
Efendimiz torunu için böyle buyurmuş. Velhasıl Allah, yani bu

çocuğu veren Allah. Alan da Allah. Genç yaşı bazen küçük çocukta ölür. Ölen çocuklar ahirette mahşer yerinde annelerine şerbet ikram edecekler. O susuz yerde, herkesin dudaklarının çatladığı, kuruduğu yerde, yalnız anne babalarına. Başkası istediği zaman biz annemize vermekle vazifeliyiz diyecekler. Ona verecekler. Veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Her şeyin bir müddeti vardır, ömrü vardır. Her şey böyle bir tayin edilmiş müddet içindedir. Emredin ona, söyleyin ona. Yani benim emrimi ona tebliğ edin. Kızıma söyleyin yani. Sabretsin. Kaderin bu yazısına, yazgısına sabretsin. Vel tahtesip ecrini, sevabını da Allah'tan beklesin. Evet, bir padişah bir zamanlar bir rüya görmüş de meraklanmış. Demiş ki bu rüyanın acaba tabiri ne? Bir insan çağırmışlar, rüyayı anlatmışlar. Rüyanın ne olduğunu yazmıyor benim okuduğum kitapta. Rüyayı anlatmışlar. Dinleyenin yüzü kıpkırmızı olmuş. Ne oldu demiş, bozarmış, kızarmış. Ne oldu? Demiş, sultanım maalesef yani rüya gösteriyor ki, işaret ediyor ki, sen demiş annenin vefatını göreceksin, babanın vefatını göreceksin, hanımının vefatını göreceksin, çocuğunun vefatını göreceksin, torununun vefatını göreceksin deyince celallenmiş hükümden bağırmış demiş bu adamı, uğursuz ağızlı adamı, kötü tevil eden, yoran adamı atın benim huzurumdan, kovalamış. Demiş bana doğru düzgün şöyle bir arif alim bizzat getirin. Aramışlar böyle hakikaten kim var böyle arif, gün görmüş böyle ehli dil, ehli hal bir kimse bulmuşlar, şehirden getirmişler. Demişler ki sultanımız böyle bir rüya görmüş, tabir et bakalım rüyayı. Gülmüş o arif olan zat, gülmüş. Demiş padişahım müjdeler olsun demiş. Aynı rüya, aynı rüyaya. Padişahım demiş müjdeler olsun, siz demiş annenizden babanızdan da çok yaşayacaksınız, bu tabii demiş, hanımınızdan da çok yaşayacaksınız, oğlunuzdan çocuğunuzdan da çok yaşayacaksınız, hatta torununuzdan da çok yaşayacaksınız. Aynı şey, birincisi de aynı şeyi söyledi. Yani hayat bu, ne yapsak, gülerek de söylesek, ağlayarak da söylesek bir gün olacak bir şey. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın yazgısı olduğundan, kader-i rıza da ariflerin işi. Yani imanı kuvvetli insanların işi olduğundan, güzel şeylerde herkes gülmesini bilir de efendim, böyle bir şey de olduğu zaman sabredecek ve tahtesip ecrini, sevabını Allah'tan gelecek diye öyle hesap etsin. Sevabını Allah'tan beklesin. İhtisap ne demek? Sevabını Allah'tan ummak, beklemek, hesaplamak. Allah bana sevabını verir diye şey yapmak. Mesela cuma günü diyor Peygamber Efendimiz, kim inanarak, imanen ve hesabını, sevabını Allah'tan bekleyerek, ihtisaben yıkanırsa 7 günlük günahı affolur geriye doğru. 3 günde ziyadesiyle 10 günlük günahı affolur. Men ihtesele yevmel cumuati imanen ve ihtisaben. İnanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek, bak ihtisaben orada da geçiyor. 10 günlük günahı affolur. Hatta kendisi de, ailesi de, hatta efendim su çok pahalı olsa bile, bir çömlek su, bir maşraba su, bilmem kaç altın olsa bile eskiler bu sevapları kaçırmazlarmış. Ve diğer bir hadis-i şerife geçiyorum. İnne lillahi teala meleken yunadi inde kulli salatin ya beni adem kumu ila niranikum illati evkattumuha ala enfusikum fe atfi'uha bisalah. Bu da tayalisi ve diğer kaynaklarca yazılmış Enes radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif. İnne lillahi teala meleken. Allahu Teala Hazretlerinin, ulu yüce Allahu Teala Hazretlerinin bir meleği vardır ki vazifesi neymiş bu meleğin? Yunadik inde külli salatin. Her namaz vakti geldiği zaman, her farz namaz vakit geldiği zaman Allah'ın bu vazifeli meleği seslenir. Nida eder, yunadi, nida eder. Yani tellal gibi yüksek sesle bağırır. Ama biz duymuyoruz. Bağırır ki Peygamber Efendimiz bildiriyor. Belki duyan duyuyordur da. Efendim ne der? Ya beni Adem, ey Adem'in oğulları, Adem Aleyhisselam'dan türeyen insanlar, ey Adem'in oğulları, kumu ila niranikum, ateşlerinize kalkın bakalım, cehennemlerinize

ateşlerinize, tutuşturduğunuz ateşlerinize kalkın bakalım. Evkattumuha ala enfusikum, kendi aleyhinize, kendinizi yakmak için tutuşturduğunuz ateşlere kalkın bakalım. Featfiuha bisalah, namaz kılıp da onları söndürün bakalım dermiş o melek. Her namaz vaktinde o melek böyle seslenirmiş bütün müminlere. Demek ki insanlar dünya hayatındaki sözlerinde, hareketlerinde, alışverişlerinde, ticaretlerinde neler yapıyorlarsa kendilerini yakacak ateşler tutuşturuyorlar demek. İlâ nîrâni kümülletî evkattumuha alâ enfusikum. Kendi nefislerinizi yakmak için kendinizin tutuşturduğunuz ateşlerinin başına koşun gidin bakalım. Bu namaz kılıp onu söndürün dermiş. Demek ki biz insanoğulları, Adem atamızın evlatları, eğer kötü işler yaparsak, Allah'ın yasakladığı işleri yaparsak, kendimizi yakacak ateşleri kendimiz yakmış oluyoruz. Kendimiz tutuşturmuş oluyoruz. Onda yanacak. Bunun sönmesi nasıl oluyor? Namaz kılmakla oluyor. Her namaz vaktinde bu vazifeli melek böyle seslenirmiş. Şimdiye kadar duymamıştınız ama ben de melek de değilim ama şimdi hepiniz duydunuz. Demek ki ezan okunduğu zaman, namaz vakti girdiğinde ezan duyulmayan yerde bile olsak, kırda, bayırda, yaylada, tarlada, bağda, bahçede, nerede olursak olalım, bunu hatırlayacağız. Kendi kendimize, kendimizi yakacak ateşleri işlediğimiz suçlarla kendimiz tutuşturuyoruz. Odunları kendimiz topluyoruz, ateşi kendimiz yakıyoruz. Bu ateş yanarsa kendimiz yanacağız. Yanmaya devam ederse bu ateşe kendimiz atılacağız, kendimiz yanacağız. Namaz kılınca bu ateş sönüyor. Evet, namaz dinin direğidir. İslam namazla kaimdir. Namazı muntazam kılan dinini ayakta tutmuş olur. Namazı ihmal eden, terk eden dinini yerlere sermiş olur. Çadırın direğini kırmış olur, çadırı yere sermiş olur. Namaz çok önemlidir. Onun için bu namazları böyle kılmak lazım. Günde beş vakit namaz kılmak, evinin önünden pırıl pırıl billur gibi suyu şırıl şırıl akan bir ırmak içinde günde beş defa yıkanan insan gibi olur. Yani namaz günahları siler. Yani namaz insanı yakacak ateşleri söndürür. Onun için namazın kadrini, kıymetini bilelim. Elhamdülillah burada görüyorsunuz. Allah'ın ne kadar aşık kulları var, ne kadar gayretli kulları var. Nasıl halkın hepsi, ne güzel bir belde ki, hepsi geliyorlar namazlara, ezan vakti oldu mu dükkanlar kapanıyor. Herkes camilere geliyor, namazı aceleye getirmeden kılıyorlar. Ondan sonra işlerine gidiyorlar. Bizim Müslüman olarak hayatımızın, günlük hayatımızın en önemli çalışmalarından birisi bu namazdır. Bu namaz kılındığı zaman ne mutlu bize. Kılınmadığı zaman çok büyük tehlike. Ateş bacayı sarar. Yangın konağı yakar, kül eder. Onun için Allah gafil kardeşlerimizi gaflet uykusundan uyandırsın. O gafil kardeşlerimizin kimisi bizim kardeşlerimizdir, kimisi çocuklarımızdır, kimisi dayılar, amcalardır, kimisi mahalleden komşulardır. Efendim, nice aslında bir namazdır ama biz bey namaz diyoruz. Nice namazsız Müslümanım diyen, ben de Müslümanım diyen ama namazı kılmayan insan vardır. Onlar ateşlerini söndürmüyorlar. Ateşleri günden güne, her vakit ateşleri kendi aleyhlerine, kendilerini yakmak için tutuşturulmuş olan ateşler cayır cayır, harıl harıl. İbrahim Aleyhisselam'ın içine attıkları ateşi düşünün. Yanına yanaşamamışlarla, mancınıkla savurmuşlar İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin ortasına. Cayır cayır ateşler yanıyor. Bu sahneyi de gözünüzün önünden ayırmayın. Çoluk çocuğunuzu namazlı yetiştirin. Çocuğunuzun bazı şeyleri çok sevmesi lazım. Kur'an'ı çok sevmesi lazım. Küçükten bunu nasıl yapacaksanız, şekerle mi, çikolatayla mı, cikletle mi, sakızla mı, efendim parayla mı, nasıl yapacaksanız. Allah rahmet eylesin, bir hoca vardı. Ben dedi, Kur'an-ı Kerim'i ezberledim, hafız oldum. Her sayfası için babam bana 1 lira verirdi dedi. O zaman 1 lira artık şimdinin ne kadar parasıysa, efendim bilmiyorum. 1 liraya, sayfasını 1 liradan ezberledim.

Belledim, öyle şey yaptı. Aşk olsun o babaya. Parayı vermiş, çocuğunu hafız yetiştirmiş. Allah nur içinde yatsın, efendim ruhunu şad eylesin, mekanını cennet eylesin, çocuğuna hafız yapmış. Kur'an'ı sevdireceksiniz, Resulullah Efendimiz'i sevdireceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i çocuk sevecek. Nasıl sevdirirseniz, tabi kuru lafla olmaz. Önce siz seveceksiniz ki çocuğa Resulullah sevgisini aşılayabilirsiniz. Burada eski kitapları okudum da şu bizim namaz kıldığımız Peygamber Efendimiz'in mescidinde yatsı namazından sonra cami kapanacağı zaman oturanlara ağalar gelirmiş, vazifeli görevliler gelirlermiş. Yanına hadi efendi kalk artık kapıları kapatacağız filan diye bağırmak yok. Gelirlermiş, la ilahe illallah derlermiş. O da la ilahe illallah dermiş, anlarmış, kalkarmış. Yavaş konuşurlarmış. La terfa'u asfâtekum in favka savutin nebiyyi diye hali hayatında yüksek sesle konuşmamak emrediliyor Kur'an-ı Kerim'de ama onlar Peygamber Efendimiz'in mescidinde o kadar edebe riayet ederlermiş. Çocuğu sevdirecek, çocuğunu sevecek. Resulullah Efendimiz'i çok sevecek. Nasıl sevdirirseniz onun çarelerini arayacaksınız, hediyeye gark edeceksiniz, öğreteceksiniz, anlatacaksınız, meziyetlerini bildireceksiniz. Resulullah Efendimiz'i canından çok sevecek. Kur'an-ı Kerim'i canından çok sevecek. Namazı sevecek. Namazı bir angarya görmeyecek. Efendim namazı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak, müminin miracı olarak görecek. Cemaati sevecek, cemaatten kaçmayacak. İnşallah camileri mamur ederiz, imar ederiz. Memlu dop dolu ederiz inşallah. İnşallah buradaki aşk ve şevk orada artarak devam eder. Evet, Allah-u Teala Hazretleri bize buralara gelmeyi nasip etti. Bu mübarek mescidi, Peygamber Efendimiz'in türbe-i saadetini, ziyareti nasip etti. Salatü selamlar getirmeyi nasip etti. Burada namaz kılmalar nasip etti. Bu yerin kadirini, kıymetini bilip zamanımızı güzel değerlendirmeyi nasip etsin. Biliyorsunuz bu şehrin eskiden adı Yesrib imiş. Fethekse ile Yesrib. Ve bu şehrin ne zaman kurulduğuna dair tarih kitapları çeşitli şeyler söylüyorlar. Bazı rivayetlere göre Nuh aleyhisselamın bilmem kaç nesil sonra evlatlarından, torunlarından birileri kurmuş efendim bu şehri. Ve şehri kuran kişinin adı Yesrib olduğundan öylece isimlendirilmiş şehir deniliyor. Bu rivayetler arasında benim dikkatimi çeken bir rivayet var. Onu söylemek istiyorum. Musa aleyhisselam da ashabıyla hacca gelirken ki onlar da biliyorlardı Kabe-i Müşerrefe'nin kıymetini, o mevkiin mukaddesliğini. Çünkü çok öncelerden beri orası Cenab-ı Hakk'ın mübarek kıldığı bir yer. Bu diyara gelince kendi kitaplarında kendi peygamberleri tarafından evsafı hangi şehirde oturacağı, hangi şehire hicret edeceği, neler yapacağı bildirilen ahir zaman peygamberinin hicret edeceği yer burası diye alametleri benziyor diye bazıları buraya oradan yerleşmişler. Yahudi kabilelerinin olması burada ondan dolayı. Yani gelecek olan ahir zaman peygamberinin hicret edeceği şehir burası diye anladıklarından buraya yerleşir. Mübarek bir yer diye. Ve Peygamber Efendimiz'in gelişini bekleyip durmuşlar. Ve etraftaki Arap kabilelerine bunu daima söylemişler. Demişler ki yakında alametleri belirdi. Zaman döndü dolaştı. Ahir zaman peygamberi gelecek. Biz o geldiği zaman putları kıracağız. Efendim şirki, küfrü efendim imha edeceğiz demişler. O peygamberi beklemişler. Ama Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, cilve-i Rabbani, kaderin efendim cilvesi, imtihanın cilvesi Cenab-ı Hak o müşrik dedikleri, küçümsedikleri insanlara imanı nasip etmiş de kendi evlatlarını bilir gibi Muhammed-i Mustafa'nın hak peygamber olduğunu bilen insanlar imandan mahrum kalmışlar. Efendim, mahrum yaşamışlar. Buradan anlıyoruz ki aziz ve muhterem kardeşlerim, her şeyimiz Cenab-ı Hakk'ın lütfuna bağlıdır. Edebe riayet etmemiz lazım.
edepli kul olmamız lazım. Edebe çok dikkat etmemiz lazım. Sözümüze, hareketimize, hatta niyetimize, düşüncemize çok dikkat etmemiz lazım ki Cenab-ı Hakk'a çok yalvarmamız

Lazım ki Cenab-ı Hak bizi edepsizliklerimizden dolayı cezalandırmasın, mahrum etmesin. Bir edep mahrum geçt ez lütfu Rab diyor şair. Edepsiz Rabbinin lütfundan mahrum kalır. İnsanın Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, lütfundan mahrum kalmasının sebebi nedir? Edepsizlik. Tek kelime. Mahrumiyetin sebebi nedir? Edepsizlik. Nailiyetin, nimete ermenin, lütfa ermenin sebebi nedir? Edebe riayet. Onun için hepimiz konuşmamızda, oturmamızda, her şeyimizde son derece edebe riayet edelim. Camide, bir yere otururken, efendim, dua ederken, insanlarla konuşurken, alışveriş yaparken, şurada yatarken, kalkarken, şurada yemek yerken, bilelim ki Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazırdır. Hepsi görüyor. Geçen gün oturdum, yanımdan birisi selamun aleyküm dedi, genç. Aleyküm selam dedim. Fe eynallah dedi. Allah nerede dedi bana hemen. Yekten. Benim de şöyle bir düşündüm, ne cevap vereyim diye. Dedim ki ve huve ma'akum eyne ma'küntüm. Nerede olursanız olun Allah sizin yanınızda. Allahu bima ta'melüne vasir. Ne yapıyorsanız görüyor. Ve ila seyleke ibadî fe inni kalib. Kulum benden dua edip bir şey isterse ben ona yakınım buyuruyor. Yakın, uzak değil. Yakın, yanımızda her şeyi görüyor. İmanın en faziletlisi nedir? Nerede olursan ol, Allah'ın senin yanında olduğunun idrakini kafanda taşıma. Allah beni görüyor. O zaman Allah'ın huzurunda insan, huzurda bulunmanın edebini takınır. Edebini takınırsa lütuflara nail olur, edepsizlik yaparsa mahrum olur. Peygamber Efendimiz'in ashabı fütühat için bir yere gitmişler. Demişler ki Müslüman olun. Olmayacağız, ne olacak? O zaman İslam'ın hakimiyetini kabul edin. Cizye verin. Müslümanlar idareci olacak. Siz de Müslümanların emrinde olacaksınız, vergi vereceksiniz. Onu da yapmayacağız. Ne olacak? O zaman sizinle savaşırız demişler. Onlar da o emri yerine getiriyorlar. La ilahe illallah'ı yayacaklar. Herkes bilecek. Gidebildikleri yere kadar gittiler. Atlas Okyanusu'nda durdular. Atlas Okyanusu'nun ötesine geçecek vasıtaları olsaydı Amerika'ya da giderlerdi. Ve Amerika'ya da Christopher Columbus'tan önce gitmişler zaten. Tarih kitaplarında bulduk kayıtları. Efendim var. 5 asır önce gitmişler. 5 asır önce oraya da gitmişler. Ama Atlas Okyanusu'na devesini sürmüş Ukbetübnü Nafi demiş ki ya Rabbi devem buraya kadar gidiyor. Öteye gidemiyor. Derin deniz öbür tarafı. Beni affet demiş. Senin dinini buraya kadar yaydım. Cevdet-i Tarık Boğazı'ndan geçmişler. Tarık İbn-i Ziyad gemileri yaktırmış. Demiş bak geriye dönmeyi düşünmeyin. Yaktırıyorum gemileri. Cayır cayır Müslümanlar kendi gemilerini emretmiş yakmışlar. Bak burada da bir şey çıkıyor. Komutan yakın diyor. Yakın deyince canım niye yakacağız da bilmem ne de olur mu da o gemimize lazım olmaz mı da bu ne biçim komutan da böyle emir verilir mi? Gemiler yakın demiş. Cayır cayır Müslümanlar kendi gemilerini yakmışlar. Ondan sonra da demiş ki hadi bakalım düşmanla çarpışma. Yani geriye gidip de kurtulacağım diye bir şey yok. Düşmanı yeneceksiniz başka çare yok demiş. Onlar öyle çalışmışlar. Allah hepimize İslam'ı doğru anlamayı nasip etsin. Peygamber Efendimiz'i tam tanımayı nasip etsin. İmanımızı tam kamil iman eylesin. El-Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
0: Sağduyunun sesi. Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

evvela içinde bulunduğumuz hali bir düşüneceğiz. Yani benim halim acaba Allah-u Teala Hazretlerinin isteğine uygun bir hal mi değil mi diye düşüneceğiz. Değilse halimiz iyi bir hal değilse, mesela Allah'ın emirlerine, yasaklarına aykırı bir yolda gidiyorsak, haramdan para kazanıyorsak, başkasına zulmediyorsak, efendim gafilsek, cahilsek, bu gafillikten, bu cahillikten, bu zalimlikten, bu efendim kötülükten döneceğiz. Bu dönmeye ne deniliyor? Tevbe deniliyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allah-u Teala Hazretlerine tevbe-i nasuh ile tevbe edin. Tevbe-i nasuh ne demek? Bir daha hiç bozmayacak gibi samimi bir şekilde canı gönülden, yürekten Allah-u Teala Hazretlerine yönelmek.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şami.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: El-Caru kablet dari. El-Car komşu. Kabl önce, dar ev. El-Caru kablet dar. Evden evvel komşu. Bu kadar. Ama bu sözün altında yatan mana, artık ben açayım ağzımı bir saat söyleyeyim bitmez. Çünkü Efendimiz öyle konuşurdu. Az sözle öz konuşurdu. Nice manaları ifade ederdi. Burada da öyle. Evden evvel komşu. Bunu bizim ecdadımız nasıl söylemiş? Ev alma da komşu al. Ev alma, komşu al demiş. Önce komşu. Çünkü evin güzel olabilir ama yanındaki komşu o güzel evi zindan eder insana. Ev acizane, fakirane, mütevazı bir şey olur. Yanında bir evliya Allah, Allah'ın sevgili kulu Halim, Selim, efendim komşuluktan anlayan zarif, kamil bir insan olur. Oh, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur dedikleri gibi. O virane bile insana saray gibi gelir, kaşane gibi gelir. Komşu çok önemli. Komşu evden önemli. O bakımdan iyi komşuları bulmaya çalışmalı. Daha kestirmesi bu işin, iyiler mahalle kurmalı. Yani iyi komşuyu arayacaksın. Tamam, bir yere gidiyorsun. Sağdaki komşu iyi, soldaki komşu fena. Komşular önemli. Çevre fevkalade önemli. Giderim ben bir gecekondu muhitinde kardeşlerimle seve seve otururum. Elhamdülillah. Çok şükür. Bak, o evinde birazcık bir şey pişince onu getiriyor. Bahçesinde bir meyve olunca onu getiriyor. Efendim hastalanınca ziyaret var. Efendim komşunun işiyle ilgilenmek var. Ne güzel. İslami terbiye neredeyse komşuyu tercih etmek lazım. Manzarayı, lüksü değil. Olmuyorsa o zaman Müslümanlar mahalle kurulmuş.
2: Dostça bir tavsiye.
4: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
5: Akra, Akra, Akra.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki programımızda çocukları sürekli memnun etmeye çalışmak acaba çocukları ve ebeveynleri nasıl etkiliyor? Bu konuyu konuşacağız. Ve şu an stüdyomuzda çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Hülya Gümüştepe hanımefendi bizlerle. Hülya Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, aslında ister çocuğumuz olsun, isterse hani başkaları olsun, insanları memnun etmek aslında kötü bir şey değil ama hani bazen öyle bir noktaya geliyor ki o zaman da bizi yormaya başlıyor ve tüketmeye başlıyor. İşte bu çocuk ebeveyn ilişkisinde ne zaman yormaya ve tüketmeye başlıyor? Biz bundan nasıl etkileniyoruz? Bunu konuşalım istiyorum sizinle ama çocukları sürekli memnun etmeye çalışmanın altında yatan nedenleri konuşalım mı? Neden ebeveynler sürekli çocuklarını memnun etmek istiyorlar?
2: Bu tabii bir sürü sebebi var. Fakat çocukları memnun etmek aslında o yaştaki kendimizi de iyileştirmekle başlıyor. Yani bizim olmadı çocuğumun olsun. Ben ağladım çocuğum çok gülsün. Ben yokluk gördüm çocuğum hep varlık içerisinde büyüsün. Benim babam çok kızardı ben çocuğuma hiç kızmadan büyüteceğim gibi. Aslında kendi çocukluğumuzda edindiğimiz yaralardan aldığımız kararları uyguluyoruz. Bununla birlikte fazla da merhametimizden de kaynaklanıyor. Kıyamıyoruz çocuğa. Yani ağlamasın, üzülmesin. Hani onu böyle mümkünse bir cam fanustan aslında büyütmeye çalışıyoruz. Hiçbir tehlikeyi görmeden büyüsün. Hiçbir sıkıntıya uğramadan büyüsün istiyoruz. Bu iyi niyetimizle de kaynaklanıyor ama fazla merhamette maraz doğuruyor maalesef.
1: Bu şekilde yaklaştığımız çocuklar büyüdüğünde nasıl yetişkin oluyorlar peki? Hayata adapte olmada, psikolojik sağlamlık.
2: Çok zorlanıyorlar. Şimdi evet. Özellikle memnun etmek nedir? Daha bebeklikten itibaren anneyle bebek buluştuğunda yani bebeğimiz artık eve geldi ne yapıyoruz? Her şeyi bebeğe göre düzenliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Fakat aynı zamanda kendi hayatımızdan da çok ödün veriyor bazı anne babalar. Yani çocuk bize eşlikçi, hayatımızda ailemizi tamamlayıcı bir birey olarak hayatımıza katılıyorken biz hayatımızı ona göre adamış. Sanki onun için artık varmışız gibi hissediyoruz bazı anne babalar ve bütün hayatını ona göre ayarlıyor. Çocuğun uyku düzeni, çocuğun yeme düzeni, çocuğun oyun saati, çocuğun İngilizce saati. Hani küçücük daha yaşlarda çocuğu kurslardan kurslara götürüyoruz ya da eve hiçbir misafir almıyoruz. Ya tamamen çocuk merkezli yaşamaya başlıyoruz. Çocuk hiç üzülmesin, hiç ağlamasın istiyoruz. İşte bu aslında çocuğun her istediğini yapmak oluyor. Fakat bu öyle bir hal alıyor ki anne babada yetersizlik duygusu olmaya başlıyor. Çünkü çocuk ne kadar verirseniz o kadar ister zaten. İlgi hastasıdır. Yani ilgi için her şeyi yapar ve her şeyde o daha istemeden önüne geldiği için çok doyumsuz, çok haz erteleyemeyen çocuklar oluyor. Hemen hazı anında giderilsin istiyor. Yani yaptığım şey, istediğim şey hemen olsun istiyor.
1: Yetişkinlikleri nasıl etkileniyor peki?
2: Nasıl yetişkinlikte nasıl oluyor?
1: Evet.
2: Böyle çocuklar işte çok sabredemeyen arkadaşlar, çok sabredemeyen çiftler oluyor. En ufak bir problemde hemen anne baba evine dönen çiftler bunlar olabiliyor. Ya da arkadaşlarıyla ilişki kuramıyor çünkü arkadaşları anne babası gibi sürekli onun emrindeki işleri yapmıyorlar. Her dediğine evet demiyorlar. O zaman diyor ki ben oraya gitmeyeyim. Yani risk almıyor. Çünkü arkadaşlık yapmak bir risktir aynı zamanda. Bazen siz haklı olursunuz, bazen karşıdaki haklı olur. Bazen siz beklersiniz, bazen karşıdaki bekler. Ama bu çocukların beklemeye tahammülü yoktur. Çünkü önlerine her şey hazır gelmiştir. Özellikle biz bunu helikopter anne babalar deriz zaten.
1: Evet,
2: hani
1: evet.
2: Çocuk daha lep demeden leblebisini veririz biz yani. Neye ihtiyacı olduğunu bile fark etmeden her şeyi önüne sonsuz miktarda sunarız. İşte böyle çocuklar ileride yetişkin olduklarında maalesef çok problemli olabiliyorlar. Her dedikleri olsun istediği için her dediğini yapmaya

0: yani bir çift olduğunda, yani bir eşi olduğunda katlanamıyor. Yani çok öfkeli olabiliyor ya da zaten evlenmiyor ya da arkadaş edinmiyor.
1: İş ya da saldırgan nasıl olabiliyor. Yansıyor?
0: İş hayatında da zaten böyle kimseler mesela baktığınızda çok şey yapmazlar. Mesela emir altında çalışacak insanlar değillerdir bunlar. Daha çok hani ve zaten ailesinin sunduğu imkanlarla yetinmeye çalışırlar. Çok fazla riski almadığı için
1: konfor alanından çıkmıyorlar.
0: Çıkmıyor. Çıkmak evet. istemiyor zaten. Konfor alanı o kadar şey ki onun için gayet her şey var. Yani yeterli ekmek elden su gölden evet, gibi. Evet. Hani her şey var ve bunu sevgi dolu yapan bir de anne baba var. Dolayısıyla niye o konfor alanından çıksın ki? Çok zorlanıyor. Normal hayata evet. adapte olmakta çok zorlanıyor. Öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla, dediğim gibi ileride eşiyle çok problem yaşıyor. Çünkü haz ertelemeyi öğrenemiyor. Biraz senin dediğin olsun, biraz benim dediğim olsun öğrenmiyor. Beklemeyi öğrenmiyor.
1: Tahammül eşiği.
0: Bunu şimdi tabii evet, tahammül eşiği çok düşük oluyor. Yani evet. sıfır tolerans çizgisi diyoruz biz. Tolerans çizgisi hiç olmuyor. Dolayısıyla da ilişkileri çok zedeleniyor. İletişim kopukluğu yaşıyor toplumda.
1: Şimdi her çocuk ebeveynle ilgili iletişimdeki başlıkları konuştuğumuzda bunun yönetilebilir bir şey olduğunu Hı-hı. söylüyorsunuz. Hı-hı. Siz kıymetli Hı-hı. uzmanlarımız. Peki sürekli her dediğini yapıp memnun etmeye çalışma noktasında da ebeveynin bu tutum ve davranışları yönetilebilir mi?
0: Tabii.
1: Burada da dengeyi sağlayabilmek Hı-hı. mümkün müdür? Hı-hı.
0: Kesinlikle. Bir kere her şeyden önce evladımızı öncelikle emanet olduğunu unutmamak lazım. Yani ve bizim de hani gücümüzün bir yere kadar yettiğini bilmemiz gerekiyor. Bir ikincisi de çocuk bazen anne babaların da hata yaptığını görebilmeli. Yani hiç hatasız bir şey dünya yok biliyorsunuz. Dolayısıyla anne baba orada çocuğuna bazen dur demek, bazen her istediğini yapmamak, mesela her istediğini almamak ve orada çocuğun kendisini biraz sakinleştirme noktasında ona alan açmak. Yani çocuk hep her ağladığında ona bir oyuncak götürmek. Ya da öyle insanlar var ki mesela günlük işlerini yapmıyor. Çocuk uyanık diye. Hocam çocuk ayakta, o yüzden ben onunla sürekli oyun oynuyorum, kitap okuyorum ve ev işlerimi yapamıyorum diyorlar mesela. Orada önemli olan şu, çocuk bizim evet yanımızda, hep söylüyoruz ya, karşımızda değil yanımızda, hayat eşlikçilerimizden. Dolayısıyla çocuğun yaşına göre onun biraz kendisini sakinleştirmesini de öğrenmesi gerekiyor. Yani ben bulaşıklarımı yıkarken, hadi anneciğim ben burada bulaşıkları yıkıyorum, hadi sen de burada oyna. Yani bak ben şimdi ütü yapacağım. Gerekirse ona da bir oyuncak ütü verebilirsiniz. İşte Lego verebilirsiniz. Hangi oyuncaklarını seviyorsa. Yani sizin yaptığınız işi o da izleyebilir. Zaten modelleyecektir. Özellikle de kız çocukları için bu çok şeydir. Elverişli bir zemindir. Yani hayata hazırlanması için. Erkek çocuk için de böyle. Ve biz orada bir sürü eğitim veririz. Hadi çorapları katlayalım. Hadi eşini bulalım. Hadi rengini bulalım. Yani çocukla beraber de bir sürü iş yapılabilir. Ama biz çocuk düzeni bozulmasın. Sürekli oyunla onu oyalamak istersek biz çocuğun oyuncağı oluruz. Biz bunu istemiyoruz ki. Çocuk oyuncaklarla oynamayı bilsin. Mesela ne yapıyor? Oyun kurmayı bilmiyor bazı çocuklar. Özellikle de mesela sıkıntı yaşıyorlar belli bir zaman sonra. Terapiye geldiklerinde neyi söylüyorlar? Hani çocuğum hiç memnun olmuyor. Gittiğimiz yerlerde sürekli kavga çıkarıyor. Arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşmıyor. Hani uyumsuz bir çocuk diye mesela belli bir yerden sonra danışmaya geliyorlar. Biz sorduğumuzda bunlarda gördüğümüz problemler neler? Anne baba çocuğu hiç yalnız bırakamıyor. Yani çocuk yalnız kalmamış. Sürekli hep oyun istemiş ve anne baba onunla hep oynamış. Dediğim gibi hayatın odak noktasında çocuk. Aynı yatakta yatıyorlar zaten. Bu çocuğun yemeğini anne ya da baba yediriyor. Yani çocuk işte kendi başına yapabileceği birçok şeyi yapmıyor zaten. Anne babası yapıyor. Dolayısıyla çocuk hani böyle prensesler gibi büyüyor. Annenin babanın yatağına istediği gibi girip çıkabiliyor. İstediği zaman yiyor, istediği zaman yemiyor. Çünkü ağlaması çok çok çok şey bir şeymiş gibi, hani böyle çok kötü anne babaymışız gibi hissettiriyor bazen. Çocuğum ağlamasın hocam, ağlamasın, ağlayın. Ne yapıyorsunuz mesela dediğimizde, hocam işte onu yatağına koyduğumuzda çok ağlıyor. Evet, çocuk ağlar tabii ki. Yani duygusunu ağlayarak belirtir, üzülür. Biz orada ne yapacağız? Çocuk ağladı diye hemen alıp kendi yatağımıza getirmeyeceğiz. Kendi yatağımıza getirmenin bir sürü handikapları var. Karı kocalık ilişkileri zedeleniyor. Eş rolü rafa kalkıyor. Anne babalık rolü çok ön plana çıkıyor. Evet. çıkıyor. Çıkarken de zedeleyici anne baba tutumları oluyor. Aslında fark etmiyoruz. O yüzden çocuk yatağınıza mı gelmek istedi? Lütfen bizimle yatmak istiyorsun. Burası anneyle benim yerim. Ya da babayla benim yerim. Hani hangi ebeveyn konuşuyorsa. Senin yatağın burası. Hadi gel burada sen yat. Ben sen yatana kadar, uyuyana kadar buradayım yavrucuğum. İşte ufak bir ışık açabilirsiniz ileride. Hani ben sana

0: kitap okuyayım, zaten mutlaka kitapları okuyun diyoruz. Yani en güzel ebeveynlik bu. Yani çocuğa uykuya hazırlamak ve onu uyku ritüellerini beraber yapmak. Hadi pijamalarımızı giyelim, dişlerimizi fırçalayalım. Hadi şimdi hangi hikayeyi istiyorsun, bunu okuyalım. Ve çocuk bu rutine alışır. Bakın, çocuğa biz sınır koymazsak, çocuğun biz her istediğini yaparsak, çocuğa aslında çok büyük bir sorumluluk vermiş oluyoruz. Bu da ne yapıyor? Çocuk kararsız kalıyor. Her istediğim anında olsun istiyor. Anne babalık nerede kalıyor? Rehberlik olmuyor bu.
1: Evet.
0: Tamamen %100 bakım veren bir kişi oluyoruz ve çocuk hep bakım almaya çok alışıyor.
1: Alışıyor ve dediğiniz gibi yetişkinlik süreci de, ergenlik süreci de sorunlu olmaya
0: çok sorunlu
1: başlıyor
0: oluyor,
1: ve diğer insanlarla iletişimi de sıkıntılı oluyor.
0: Tabii.
1: Yani bu aslında farkında olmadan çocuklarımıza yaptığımız en büyük kötülük.
0: Maalesef.
1: Peki her zaman sürekli memnun edelim, ağlamasın dediniz. Hani bir danışınız söylemiş, ağlasın istemiyorum, hiç ağlamasın istiyorum. Bunun altında bu suçluluğu onlara hissettiren ne?
0: Şimdi bu suçluluğu onlara hissettiren ne? Çünkü kendisi anlaşılmamış çocukken, çok fazla ağlamış. Özellikle de mesela anne baba odasında yatan çocuklarda çok suçluluk var. Bazı ritüellerde daha baskıyla yapmak, işte memeden kesilirken, yani sütten uzaklaştırılırken anlatılmamış ama işte annenin göğsüne bir şeyler yapıştırılmış ya da işte artık burada bitti, hani sen büyüdün gibi, bak burası yara oldu. Bunların hepsinin altında suçluluk var. Annem benim yüzümden hastalandı. Dolayısıyla ağlıyor o zaman çocuklar ve fark etmiyorlar aslında neden ağladıklarını. Aynı zamanda anne baba ilişkisini maalesef 2 yaşından sonra çocuklar kaydeder. İstediğiniz kadar hani mahremiyetinize dikkat edin. Aynı odada yatmamalılar. Bunun altında da hep suçluluk vardır. Aslında var olan bir olay yok gibi. Fakat orada kendine ait bir alanının olmaması çocuğa ileride suçluluk oluşturan zeminler hazırlamış
1: kendi
0: oluyor.
1: Kendi ebeveynlerinin kendisine yüklediği suçluluğu da çocuklarında da yansıtıyorlar.
0: Evet, orada aslında kendi yaşını iyileştirmeye çalışıyor.
1: Siz
0: bir yandan da.
1: Siz programın başında da onu dediniz ya, aslında sürekli memnun etmeye çalışanlarda kendini rehabilite etmek var, kendini memnun etme var. O zaman geliyor, her zaman konuşuna dayanıyor gibi geliyor. Bilmiyorum neler söylersiniz. Anne baba olmayı öğrenmemiz lazım. Sağlıklı bir şekilde,
0: kesinlikle,
1: iyi bir ebeveyn.
0: Kesinlikle.
1: Yani bir çocuğa nasıl davranmamız gerektiğini, kendi dürtüsel duygularımızı ya da travmatik durumlarımızı bir kenara bırakıp ya da onları terbiye edip ya da tedavi edip, rehabilite edip öyle yola çıkmak sanıyorum çok daha faydalı
0: kesinlikle,
1: olacak gibi
0: kesinlikle
1: geliyor.
0: Kesinlikle hep söylüyoruz. Hani sağlıklı ebeveyn olmak, sağlıklı bir toplumun aslında altyapısı.
1: Altyapısı doğru.
0: Sağlıklı ebeveynler sağlıklı çocuklar yetiştiriyor. Fakat el yordamıyla çocuk yetiştirmek işte ileride bir sürü sıkıntılı bireylere sebep olabiliyor.
1: Bu suçluluk duygusunu çalışan annelerde de ben çok görüyorum.
0: Çok var tabii.
1: Sevgili Hülya Hanım. Tanıdığım ahbaplarım var. Tek bir çocukları var. Ama çocuğa karşı nasıl bir suçluluk duygusundalar? Her istediği yapılıyor. Ağlamasına, üzülmesine izin verilmiyor. Ve o çocuk öyle bir halde ki şu an ben merkez ve narsistik bir kişilik, bilmiyorum siz söyleyin.
0: Tabii öyle.
1: Arkadaşlarımdan şunu yapıyor: Ahmet'le oynamak istiyorum, Mehmet'le oynamayacağım. O olursa ben gelmeyeceğim. Onu dışlıyor, daha acımasız davranıyor, istediği olmayınca sinirleniyor. Yani
0: çünkü bu krallık yani burada.
1: Ona bu krallığı galiba ebeveyn suçluluk duygusu çok kötü bir şey. Burayı tedavi edebiliyor musunuz?
0: Tabii ilk öncelikle zaten hep söylüyoruz, hani biz çocukla çalışırız,
1: anne, babayı,
0: onunla başlarız. Fakat anne baba eğitimidir aslında orada. Tabii ki, çünkü çocuğu iyileştirmek kolay aslında. Çocuğa belli sınırları koyduğunuzda çocuk bir özgürleşir. Yani sınırsızlık hep kaostur diyoruz ya, sınırsızlıkta çocuk neler yapacağını bilmez. Dolayısıyla sınır belirlemek ona özgürlüktür. Orada yapacağımız şey ne? Her istediğini, her zaman olmadığını bilmesi. Biraz bekleyeceğiz. Salıncağa binmek istiyor. İşte Mehmet salıncağa binmiş. Hemen diyor ki Mehmet insin, ben bineyim. Aa, şu an Mehmet'in sırası. Biraz bekleyelim. Bak Mehmet var. Sonra belki Ahmet var sırada. Sonra Ayşe var. Biz Ayşe'den sonra bineceğiz. Hadi şimdi o zamana kadar gel, burada kovalarımızla, kumumuzla oynayalım, atıyorum.
1: Bunu
0: neyse,
1: çocuğa öğrettiğinden de bahsedelim mi? Çocuk neyi öğreniyor?
0: Beklemeyi
1: burada
0: öğreniyor.
1: Sabrı
0: haz
1: öğreniyor.
0: Ertelemeyi öğreniyor. Bizim hani böyle temel şeyimizdir ya, sabrı öğretmek. İşte bunları biz 3-6 yaşta çok güzel buralarda öğretiyoruz. Yani çocuğa hani sabrı nasıl öğretirim diyorsanız, çocuk bekleyecek. Bekleyerek öğrenecek. Hocam mesela söylerler ya, bir tuvalete gidemiyorum. Vaktim çocuğu
1: yok,
0: bırakıp gidemiyorum, beni bırakmıyor, sürekli bana yapışık. Çünkü başka türlü çocuk yalnız durmayı bilmiyor. Kendini nasıl sakinleştireceğini bilmiyor. Halbuki biz onu küçükten itibaren, dedim ya, bulaşık yıkarken hani koyun ona kucağına, sizi izlesin küçüklükten itibaren. Yani tamamen ona odaklı yaşamayın. Sizin yaşanır hayatınızın da eşlikçisi olsun aynı zamanda. Ve belli şeyleri yaparken onun da beklediği alanlar olsun. Ama biz her şeyi anında verirsek, anında yaparsak, bir de bazen dediğiniz gibi çalışan anne babalar ya da böyle işte ne bileyim çok yoğun çalışan babalar, anneler ya da ev hanımı ama gerçekten çok yoğun olan anneler babalar, çocukları ne yapıyorlar? İstediklerini yapmaya çalışıyorlar. Bir kere özgür bir telefon saati oluyor. Özgür bir televizyon saati oluyor. İstediği oyuncak istediği zaman alınmak zorunda oluyor. Ve asla hayır kelimesini duymuyor çocuk. Yani hayırı duyduğunda, çünkü dünya yıkılıyor. Düşünsenize, sizin her istediğinizi yapıyor birisi. Siz hayır denirse size ne yaparsınız? Kendinizi yerlere atarsınız. Neden, ne oldu da bana hayır diyorsunuz? Bu zamana kadar her şey evetti. Ne oldu da hayır oldu? O zaman işte çocuk ağlamaya başlar. Ağladıkça anne baba daha panik yapıyor. Eyvah, yetemedik. Çocuk istedi ama veremedik. Dolayısıyla burada ne oluyor? Tükenmişlik sendromuna kendisini sürüklüyor anne baba. Evet. Ve mükemmel anne baba olamadı mı gidiyor. Ki şu anda biliyorsunuz hani çocuk merkezli aileler daha fazla olduğu için, evet, en iyi anne ben olmalıyım, en iyi baba ben olmalıyım, çocuğumun her istediğini yapmalıyım, en iyi okullara vermeliyim, her şeyin en olsun istiyorlar.
1: Bu daha önce de var mıydı, 10 yıl 20 yıl evvel, yoksa sosyal medyayla beraber mi hayatımıza girdi dersem doğru bir soru mu olur, bir tetikleyicisi midir? Mükemmel ebeveynlik.
0: Tetikleyicisi.
1: Evet.
0: Şimdi tetikleyicisi, bir de ben yine maalesef yalnızlaşan aileye getirmek istiyorum sözü.
1: Açalım bunu biraz.
0: Çünkü neden?
1: Aile.
0: Bizim neslimiz ne yaptı? Sokakta büyüdü, mahallede büyüdü. Yani anne babamız da çok bilinçli değildi belki. Anne babamız da hata yapıyordu. Fakat biz mahallede ne yaptık? Rekabeti öğrendik. Beklemeyi öğrendik. Dur denildiğinde durmayı öğrendik. Fakat şu anda çocuk sokakta oynamıyor ki. Yani sanal alemde zaten. Salon alemde. Mesela çok çok çok üzüldüğüm bir şey var. Biz ne yapardık? Sizin de öyledir mutlaka. Babamız gelirdi. İşte sofra kurulur. Herkes aynı masada yer. Ve dolayısıyla çoğu zaman da televizyon açık bile olmazdı. Anlatabildim mi? Çünkü tek kanallı zamanlardı ya da işte yemek yenirken televizyon izlenmezdi. Öyle bir şey vardı. Şu an öyle değil. Şu an zaten bütün aile masa başında oturamıyor. Herkes geldiği saatte yemeğini yiyor maalesef. Ve ne oluyor? Çocukları ben görüyorum. Siz de rastlarsınız. AVM'de bile önünde bir ekran. Ekranın karşısında yemek yiyor.
1: Evet,
0: bu
1: evet,
0: nedir?
1: Maalesef.
0: Çocuğu aslında susturucuyu vermiş oluyorsunuz. Çocuğun da aynı zamanda duygularını köreltiyorsunuz. Bakın çok basit bir şey gibi. Çocuk hani orada sakin duruyor, yemeğini yiyor, ne verirseniz
1: olumlu
0: ağzına.
1: Olumlu bir şeymiş
0: tabii,
1: gibi
0: tabii.
1: Gözüküyor.
0: Televizyon
1: aslında,
0: izlerken
1: evet,
0: yiyor hocam diyor bir de. Televizyon izlerken yiyor benim çocuğum, başka türlü yemiyor. O zaman yiyebiliyor. Diyorum ki televizyonu kapatın. Çocuk ağzına giden lokmayı fark etsin. Onu çiğneyin beraber. Hani bak şimdi çiğnedik, bak ne güzel oldu. Aa, nasıl? Tatlı mı, ekşi mi, acı mı? Bunu bir çocuk görsün. Bunu hissetmiyor. Hop hop hop yutuyor ve sanki hani hedef o kaseyi bitirmekmiş gibi, kaseyi bitti tamam, hedefe ulaşıldı.
1: Duyguları köreliyor dediniz ya,
0: evet,
1: kör oluyor dediniz. Hı-hı. Ne oluyor yani?
0: Duyarsızlaşıyor. Duyarsızlaşıyor. Yani
1: fizik beslenirken
0: tabii,
1: ruh
0: tabii,
1: beslenmiyor.
0: Evet.
1: Ve
0: o yemek yemekten alınan haz da gidiyor. Şimdi mesela obezitenin artması ya da işte bir sürü daha böyle tembel artması, hareketsizliğin artması, bir şeylere bakarak, odaklanarak, aslında hipnotize olarak yaptığımız işlerden bize bir fayda gelmiyor.
1: Evet.
0: Yani sadece doymak için yeniliyor. Anlatabildim mi? Önceden hala onu yapmalıyız yani. Canın ne istiyoru bilsin çocuk. Anlatabildim mi? Bugün makarna istiyor. Ha, bugün pilav yaptım. Sonra makarna yapalım, olur mu? Yani bunu bilsin. Aa, makarna mı istiyor? Hemen kalkıp makarna yapmayalım. Evde ne varsa çocuk önce onu yemeyi öğrensin. Yani çocuk evin içerisinde evin kurallarına dahil olsun ve mümkünse yaşı geldiğinde de o kurallara katkı sağlasın ki aileye ait olduğunu hissetsin ve yaptırma, dayatma değil, ailenin içerisinde özgür bir birey olarak yetişsin. Biz aslında fark etmeden çocuğu ne yapıyoruz? Haz odaklı yetiştiriyoruz.
1: Maalesef.
0: Ve
1: evet,
0: bu sefer ne oluyor? Ben şimdi daha çok çift görüyorum. Geldiklerinde işte eşim benimle ilgilenmiyor. Ben iş yapıyorum, o da iş yapsın. Yani bir sürü problemlerle geliyorlar. Altında ne yatıyor? kendisini daha fazla sakinleştiremiyor ve hep bana ait olsun istiyor. Her anı, her zamanı, her şekilde benim olsun istiyor. Herkesin bir alanı olmalı aslında. Herkesin özgür kaldığı alanı, yani bireysel olarak biz eş olup daha sonra karı koca olduğumuzu unutmamamız gerekiyor.
1: Çocuğun
0: yani,
1: da alanı tabii, olmalı tabii, değil mi? Sürekli çocuğun çocukla işte, da mıç mıç aynen, olup ona sürekli her istediğini
0: işte
1: vermek.
0: Çocuk sıkılsın ya, canı
1: yoksunluk
0: sıkılsın.
1: Yoksunluk yaşasın, canı
0: tabii,
1: sıkılsın.
0: Tabii.
1: Evet,
0: canı
1: evet.
0: Sıkılsın, canı
1: mutsuzluğu
0: sıkılsın da çocuk yaratıcılığı
1: bunu,
0: öğrenir.
1: Evet, bunu yönetmeyi öğrensin tabii, en azından.
0: Canı sıkılan evet. Çocuk üretir bakın.
1: Doğru aslında, doğru, canı sıkılan biz, çocuk. Haklısınız.
0: Daha önceki sohbetlerimizde de sizinle paylaştığımızı hatırlıyorum. Oyun terapisi yapıyoruz biz mesela.
1: Evet.
0: Çocuk oyun odasına geldiğinde şaşırıyor. Oyun oynamıyor. Çünkü anne baba onun, o kadar çok onunla oynuyor ve oyununu anne baba yönetiyor ki çocuk oyun kurmayı bilmiyor. Yani çocuk biraz oyuncaklarla oynamayı öğrensin lütfen. Ve yaşına göre oyuncaklar alalım. Yaşına göre lütfen parka götürelim. Yaşına göre arkadaşlar edinsin. Biz eğer her istediğini yaparsak çocuk yaşıtlarından da uzak kalıyor. O kadar, yani sürekli yetişkinlerle beraber olduğunda ebeveyn gibi oluyor çocuk. Yani yetişkin gibi konuşuyor. Zaten çocuk, onlar çok çocukça diyor. Çocukları beğenmiyor. O nedenle lütfen hani çocuk, ben genelde şeyi diyorum, hani çok ağlıyor, çok ağlıyor. Hani her istediğini yapmasa, ben diyorum ki bırakın lütfen şimdi o ağlasın. Şimdi onun ağlamasına izin vermezseniz o büyüdüğünde siz çok ağlayacaksınız.
1: Evet, bunu içselleştirmeleri lazım.
0: Çok,
1: yani
0: çok.
1: Bu sözü içselleştirirlerse belki tutum ve davranışlarda birazcık evet, değişiklik evet. olur.
0: Bugün ağlamakla bir şey olmaz.
1: Evet.
0: Yani işte yatağına dedim ya, hani çocuğun yatağı olmalı, mutlaka çocuk yatağında yatmalı. Öyle oluyor ki hocam çok ağlıyor, hani işte korkuyor, geliyor.
1: Kıyamadık, dayanamadık.
0: Eğer benim anne babam bana hayır demezse benim bugün karnım ağrır giderim. Yarın korkarım giderim. Öbür gün üşüdüm giderim. Bahanem çok olur
1: tabii,
0: yani.
1: Çok olur.
0: Çocuk bahane üretmeyi de öğreniyor bakın. Yani
1: nasıl
0: farklı
1: olsa,
0: farklı yerlere sevk ediyorlar
1: ediyoruz. Beni,
0: tabii,
1: hoş
0: tabii,
1: görüyorlar
0: tabii,
1: diyorsunuz.
2: Aynadaki insan. Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Şimdi çocukları sürekli memnun etmenin altında aslında kendi travmalarımızı tedavi etmek ve suçluluk duygumuzla baş edebilmek.
0: Evet.
1: Oradaki küçük çocuğu, küçük anneyi, çocuk anneyi terbiye etmek, belki de rehabilit etmek var ama şunu da konuşalım. Aslında hani biz en doğrusunu verdiğimizi zannediyoruz. Bizim verdiğimiz aslında çocuğumuz için en ideal olanı, onu en iyi koruyan biziz, en çok seven
0: tabii.
1: biziz, en iyi sarıp sarmalayan biziz, onun için en iyi geleceği düşünen biziz, onu dizayn eden biziz, anne baba olarak böyle düşünüyoruz. Ama çocuk aslında ne istiyor odaklanıyoruz. Sağlıklı bir çocuk yetiştirirken çocuklar aslında bizden ne istiyor? Bizim göremediğimiz ne var orada?
0: Çocuk,
1: İfrat ve tefriti
0: evet,
1: şey yaptığımız böyle.
0: Çocuk biliyor musunuz?
1: Sarstığımız.
0: Çok pahalı oyuncaklar istemiyor. Çocuk her istediği yemek olsun istemiyor. Çocuk benimle ilgilen istiyor. Yani onunla oturup göz göze bakıp onunla böyle gerçekten ilgilenildiğini hissetmek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela gün boyu oynuyor anne baba çocukla belki. Fakat ruhu orada değil, sıkılmış. Yani bir an önce hani çocuk yatsın da ben kurtulayım, edeyim gibi bakıyor. Halbuki orada çocuğu, hani hep söylüyoruz ya, gözüne bakarak, o temas ederek ve senin için buradayımı bilmesi. Yani bedenimle de onu kapsamam. Ona dönük olarak dinlemem. Gözü göz kontağı kurarak dinlemem. Onun göz seviyesine inerek dinlemem. İstediği bu aslında çocuğun. Ve önemli olan da orada seçenek sunmak, sonsuzluk değil. Bakın sonsuzlukta çocuk kaos yaşıyor. Çocuk ister istemez ne olduğunu bilemiyor, anlamlandıramıyor ve seçemiyor, kararsız kalıyor. Orada biraz sınırlarını belirlemek. Buraya kadar koşabilirsin. Buna değil, şuna vurabilirsin. Bu çok önemli. Öbür türlü çocuk bütün gününüzü sizin işgal edebilir. Siz işgale açık olursanız.
1: Güzel bir söz oldu. Siz işgale açık olursanız. Peki çocuklar aslında sürekli memnun edilmeyi de beklemiyor.
0: Hayır tabii ki. Tabii ki. Çocuk biraz
1: vakit.
0: Hayırı bilmeli.
1: Evet.
0: Evet ya, burada annem istemedi. O zaman ben ne yapayım? Gidecek ya, oyun hamuruyla oynayacak ya, kağıt oynayacak ya, oturacak.
1: Yapabilecek bir
0: tabii
1: kapasiteleri
0: ki,
1: var bu
0: tabii
1: çocukların.
0: %100 var. Biz
1: evet.
0: işte dedim ya, çocuğun üretmesini elinden alıyoruz. Bakın
1: evet,
0: bütün zamanını
1: olmadan.
0: Biz doldurduğumuzda
1: evet.
0: bütün zamanında onu çocuğunla birebir vakit geçirmeye çalıştığımızda çocuğun kendi üretkenliğinin önüne geçmiş oluyoruz. Çocuk çok üretkendir. Çok çok taze bir beyindir ve bir sürü alternatif şey çıkarabilir.
1: Şunu sormak isterim. Bu tarz ebeveynlere sahip çocuklar, sürekli memnun edilerek büyümüş çocuklar, kendileri ebeveyn olduğunda çocuklarına böyle mi davranıyorlar?
0: Yani genelde zaten şu anda şöyle söyleyeyim, hepsi ya kabul edilen çocuklar şimdi daha çok ortaya çıktılar. Önceden çocuklar hayır denilerek büyütülüyordu. Yani evet. Varlıklı ailelerde mesela mürebbiyeler vardı değil mi? Kuralları vardı. Onların da disiplinleri vardı. Evet. Diğer çocuklar sokaklarda disiplini öğreniyordu. Ailede öğreniyordu. Büyük ailede öğreniyordu. Haz odaklı çocuklar şu anda aslında var. Hani o yüzden ebeveyn olmadılar. Evet. Ebeveyn olanları da hani bir genç nesil var. Benim de takip ettiğim bir nesil var. Daha çok hani böyle İşte çocuklarımızın yaşı hani böyle 23-26 yaşlarında. Bunlar da evlendiklerinde ne yapıyorlar? Zaten direkt çocuğa bakmıyor ki, anneye getiriyor.
1: O anneciğim, tamamen anneden, çocuktan bağını koparmış vaziyette.
0: Evden ayrılmak istemiyor. Niye konfor alanından kopsun? Yani evlenince eşini de alıp aileye geliyor. Anlatabildim mi? Çocuğuma sen bak. Anne ya bakın ya da baktıracak birilerini gönderin. Yani tamamen hayatı onlarla yine götürmeye çalışıyor.
1: Yine annenin babanın kendisini memnun etmesini bekliyor.
0: O ailenin uzantısı olarak devam ediyor. Yani hani gördüğüm, gözlemlediğim bu. Çünkü bireyselleşmeyi, ayrışmayı yaşayamadığı için ayrışamıyor da çocuğuyla. Doğru düzgün bağlanma ve sağlıklı bir bağlanma olmuyor. Yapışık bir bağlanmayla devam ediyor.
1: Eş ilişkisini nasıl etkiliyor peki? Sürekli memnun edilmiş çocuk ebeveyniyle sürekli hala devam ediyor
0: baba. Evet, eşten işte sürekli değil? Özür dilesin istiyor. Sürekli bana bir şeyler getirsin istiyor. Çocukken hani nasıl büyüdüyse onun sevgi dili olmuş oluyor. Yani eğer anne baba ona sürekli vakit ayırdıysa hep benimle otursun istiyor eşim. Ya da sürekli hediyeler alındıysa hediyeler alsın istiyor. Yani çok büyük rekabette kaldıysa zaten bir başkasında o var, bende neden yok diye eşini darlıyor bu sefer. Anlatabildim mi? Yani mutlaka benim de ondan olmalı. Olayın boyutu çok değişiyor.
1: Çok
0: o yüzden
1: değişiyor. Çok
0: memnun etmek yerine zamanında ihtiyaç ve isteklerimizi ayırt edebilmeyi öğretelim çocuklara.
1: Evet, inşallah.
0: Yani ihtiyacımız ne, isteğimiz ne, o andaki durumumuzda neler yapabiliriz, nelere imkanımız var. Yani imkanımız varken de bazen bazı şeyleri erteleyin. Hani her şey var diye alınmasının bir anlamı yok. Dolayısıyla şu an bunun için gerekli bir zaman değil. İleride alabilirsin. Yani işte atıyorum, mesela bugün de gelen sorulardan bir tanesiydi. Çikolata yeme hakkı var çocuğun o gün değil mi? Ve ne yapıyor? Yatana yakın bir daha istiyor. Babacığım bir çikolata daha alabilir miyim? İşte anneye soruyor. Hani bir çikolata yedim. Evet yedi. O zaman ne olur bir tane daha. Hadi bir tane daha ye. Bu sefer ne yapıyor çocuk? Şunu öğreniyor. Ha, çok nazlanırsam babam izin verir. Annem izin verir. Ama orada biz ebeveyn olarak ne yapmalıyız? Şimdi çikolata yemek istiyorsun. Bugün çikolata hakkını kullanmıştın, hatırlıyor musun? Şimdi yarın da bir çikolata hakkın var biliyorsun. O zaman şimdi yersen yarınki çikolatayı mı yemeyi tercih edersin? Yarınkini de bugün yemeyi mi tercih edersin? Bu çok önemli bir şey. Yani çocuğa evet hayır demiyoruz bakın. Orada bir yine karar vermeyi, evet. Sorumluluğu ona atmıyoruz. Karar vermeyi ve seçeneği seçmesine yardımcı oluyoruz. Orada evet ben bugün çikolataya izin verirsem yarın da çikolata isteyecek. Öbür gün de çikolata isteyecek. Bir çikolata hani çok sembolik bir örnek belki ama dişlerini çürütecek, çok onu yatarken enerji verecek, uykusunu geciktirecek bir kere her şeyden önce. Yani çocuğun zamanında hayır denmesini öğrenmesi gerekiyor.
1: Hayır denmiş çocukların psikolojisinden ve kişilik özelliklerinden de bahsedelim. Bu çocuklar nasıl
0: yetişkin tabii
1: oluyorlar?
0: Tabii ki şu da yanlış anlaşılmasın. Hep hayır, hep evet, ikisi de aynı şeydir. İkisi de aynı şey. Yani yerinde ve dozunda evet ya da hayır. Çocuğun mübah isteklerine hayır demeyin diyoruz zaten biz. Yani sizinle kucaklaşmak istiyor. Kucaklaşın, doyasıya kucaklaşın. Yani sonsuz kucaklaşın. Onunla mesela kitap okumak istiyor. Oturun kitap okuyun. Fakat zamanınızı söyleyin. Bak şimdi ben birazdan mutfakta yemek yapacağım. Yemek yapana kadar istersen bak saat şuradan şuraya gelene kadar seninle kitap okuyabilirim. Yani tamamen sizi hani böyle abluk altına almasına da izin vermeyin. Okuyun. kitabınızı da okuyun ya da oyun oynayın, ne yapıyorsanız. Fakat sizin de ne yapacağınızı bilsin. Yani hayırınız da dengeli, evetiniz de dengeli. Anlatabildim mi? Tamamen hayır denilen çocuklarda işte hep suçluluk psikolojisi olan çocuklar. Çünkü hiçbir şeyi görünmemiş. Her isteğine hayır denilmiş. O da ne yapıyor? Tamamen yetersizlik ya, çok zalimleşen çocuklar oluyor. Hani zorbalıkla istediğini alıyor ya da çok suskun çocuklar oluyor. Her istediği elinden alınmış oluyor.
1: Son sorum şu denge. Olacak. Denge ve anne baba tutumunu ve davranışlarının eş güdümlü olmasının öneminden bahseder misiniz?
0: O kadar önemli ve maalesef özellikle de toplumumuzda, birçok toplum gibi çok çok da aksayan bir şey bu, biliyor musunuz? Yani anne babalar aynı felsefede olamıyorlar bazen. Yani daha çok maalesef ki baba çok olayın içinde olamıyor. Olduğunda da direkt annenin koyduğu kuralları yıkmış oluyor. Burada anne babanın beraber aynı ekipte olduğunu hatırlaması çok önemli. Çünkü çocuk çok akıllıdır. Çocuk çok iyi gözlem yapar. Eğer anne baba farklı farklı evet ya da hayır diyorsa, nerede eveti kimden alacağını çok iyi bilir, ona gider. Yani çocuk çok akıllıdır, bizi yönetir orada. O yüzden anne baba mesela ortak karar vermeli. Çocuğumuzu işte atıyorum telefon saati nasıl olsun, yaşı çarpı 10 dakika deriz genelde mesela 3 yaştan sonra. 3 yaştan önce hiç verilmemeli. 3 yaştan sonra da yaşı çarpı 10 dakika. 3 yaşında mı 30 dakika, bunu da 10-10-10 dakika olarak. Mesela 10 dakika işte sabah, 10 dakika akşama doğru gibi, anlatabildim mi? Ve bunu da çocuk bilmeli. Zamanında oldu, artık almak zorundayım. Oynamak istiyorsun ama yarın o zaman oynayamazsın. Anlatabildim mi? Sınırları olmalı, bilmeli. Yani burada önemli olan çocuğun düzeninin, tertibinin anne baba tarafından rahatlıkla korunuyor ve kollanıyor olması. Yani onun haklarının gasp edilmeden verilmesi. Çok böyle ona hani her şeyi sonsuz miktarda değil, dozunda. Yaşına, o anki ihtiyacına göre.
1: Anne babanın eş güdümlü olması için nasıl bir tutum ve davranış içerisinde? Niye burada bir dengeyi sağlayamıyorlar?
0: Evet, çok önemli, çok önemli. Evet. Burada annenin hayır dediğini, baba evet derse çocuk hemen oraya gider. O yüzden anne babanın, hani hep söylüyoruz ya, beraber oturup bir düşünmeleri lazım. Yani karı koca anne babalık rolüne geldiğinde bu çocuğu yetiştirirken nelere dikkat edelim? Nelerimiz bizim kırmızı çizgimiz olsun? Nelerimiz daha böyle hani çocuk için hayır demeyelim buralarda, özgür olsun işte. Ve mutlaka anne ve babayla eşit zaman geçirebilse ya da baba eve geldiğinde mutlaka onunla biraz oynayabilse. Anlatabildim mi? Baba ne yapıyor bizde genelde geliyor, daha çok kuralların uygulanması. Kuralların uygulanması, evet, oldu mu olmadı mı? Evet, otoriteyi baba temsil ediyor. O yüzden anne babanın beraber bir çocuk yetiştirme felsefesinin olması gerekiyor.
1: Uzlaşma sağlanması çok, lazım çok. Aralarında ve yetiştirme
0: uyumlu olmak durumundayız.
1: Çocuk yetiştirme felsefesi çok güzel bir cümle. Bundan hareketle gerçekten de o ailede kendi sınırları içerisinde çok düzgün felsefeler üretebilir.
0: Tabii tabii, ve her çocuğumuzun da eğitim modeli de farklıdır. Her çocuğumuzun yapısı da farklıdır.
1: Fıtrata göre, doğru.
0: Tabii o çocuğumuzun hani fıtratı daha neye yatkın. İşte anne babalık aslında iyi bir gözlemcilik.
1: Çok doğru.
0: Biz bunu atlıyoruz bazen. Her çocuk aynıymış gibi. Ve hep aynı kurallar geçerliymiş gibi.
1: Ya da bir
0: yaşa göre değişir, evet, kurallar.
1: Bir parantez açmak isterim. Bir de hep kendi görmek istediğimiz gibi görmek istiyoruz tabii, galiba. Tabii, yani tabii. O çocuğu gözlemlerken kendimizi yükledikleriyle.
0: Olması gereken.
1: Olması gereken.
0: Olması gereken.
1: Ve çocuk sıkışıyor arada, yazık.
0: Kesinlikle kendi... O zaman da şartlı sevgi, evet, ortaya şartlı çıkıyor. Sevgi. Ve işte sen benim çocuğumsun, böyle yapmalısın.
1: Ya evet. Evet.
0: Değil mi? Halbuki evet. O çocuk bir birey. Sen ne istiyorsun? Ya. Ne yapmak istiyorsun? Biz biraz kendi yapamadıklarımızı onda yapıp hani kendimizi tamir etmeye çalışıyoruz ama orada bir birey olduğunu unutmamalıyız.
1: Aynadaki İnsan programına başladığımdan beri 3 yılı geçmiştir belki. Hı-hı. Çok kıymetli sizler gibi alanında uzman insanları konuk ettik. Hep gerçekten aklımda kalan, her programın sohbetinden sonra aklımda kalan, hı-hı, anne baba olmak, öyle yedirmek, içirmek, doğurmak
0: değil,
1: çok
0: değil.
1: Çok hakikaten, hı-hı, hem zor hem kolay.
0: Tabii,
1: zorluğu tabii. Şöyle, doğru tutum ve davranışı sergilemediğinizde, hı-hı, o çocuğa verilmesi gerekeni, o çocuk zayi de olabiliyor.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Kazanılabiliyor da. Hem toplum açısından.
0: Akışta kalmayı çok erteliyoruz biz.
1: Çok zormuş hakikaten.
0: Akışta kalmak, teslimiyet, var olanı kabul etmek, o kadar önemli ki ben önce çocuğumu tanımalıyım. Ha, bu kadar benim çocuğum işte, hani çok hareketli belki. O hareketini nerelerde, işte basketbola yazdırırsınız. Anlatabildim mi? yüzmeye verirsiniz. Biraz daha bedenini sakinleştirecek sporlara yönlendirirsiniz. Çocuk daha duygusal sanata yönlendirirsiniz. Çocuğunuzu okursunuz. Önce çocuğumuzu tanıyıp okumalıyız.
1: Evet.
0: Biz ama çocuk dediğiniz gibi hani onun nasıl geldiğini bilmeden ben mühendisim çocuğum da mühendis olsun. Ben doktorum çocuğum da doktor olsun. Ve ister istemez içinde belki çok daha büyük cevherler var. Fark etmeden oraları uyutuyoruz aslında yeteneklerini. Kullanmadan o çocuk büyüyor ve fark etmiyor nasıl büyüdüğünü, nasıl ettiğini. O yüzden çocuğun da kendisini fark etmesi için çeşitli alanlarda ona biraz yer açmalı. Biraz onları tanıştırmalı. Birçok alanda tanıştırın çocuğu, birçok şeyle tanıştırın ve oradan sonra çocuk bunu kendisi fark etsin. Hangisinde daha çok zevk aldım? Hangisi daha çok hoşum

0: anne baba olmanın galiba en büyük, en üstteki maddesi gibi geldi
1: kesinlikle
0: bana.
1: Kesinlikle, yani o bebeklikten itibaren iyi bir gözlemci olacağız. İyi bir gözlemci olacağız. Evet. O hayatta yürüyecek ve şunu bilecek ki benim orada bir limanım var. Annem babam beni her halimle sever. Hani şu olursam, bu olursam, böyle durursam, öyle durursam değil. Annem babam beni her halimle sever. Bunu çocuk hissettiği anda zaten sağlam adımlarla yürür. Ama öbür türlü annemin babamın sevgisinden endişe edersem, dersimi çalışmazsam beni sevmezler, yemeğimi yemezsem beni sevmezler, ne bileyim uslu durmazsam beni sevmezler diye büyürsem
0: şartlara
1: eğer
0: bağlı
1: ne
0: olarak,
1: olacak?
0: Evet.
1: Çok kaygılı çocuklar. İşte o kaygıda depresyona ya da başka hastalıklara sebep olacak, tetikleyici olacaklar.
0: Ve tek başına yaşamıyoruz. Toplumsal bir yaşantı içerisindeyiz. Ve o bireyselliğimizi topluma da entegre ettiğimizde de sağlıksız toplumların oluşmasına sebep olacağız. Eğer böyle giderse.
1: Tabii.
0: Depresyonlu, işte dediğiniz yanlış tutum ve davranışlarla. Ama sanıyorum sürekli memnun etmeye çalışmak da en büyük tehlikelerden biri.
1: Şimdi sürekli memnun etmeye çalıştığımızda zaten çocuğu toplumdan koparmış oluyoruz.
0: Evet.
1: Değil mi? Hani bir id, ego, süper ego vardır.
0: Konfor alanından çıkmıyormuş bu çocuklar.
1: O çocuk
0: itte kalıyor.
1: Yani hani id, ego, süper ego diyoruz ya, yani toplumsala süper egoya gelemiyor zaten.
0: Evet.
1: İdde kalıyor ve egosu da tamamen narsistik yapılanmayı sahiplenerek büyüyor. Sonra da diyoruz ki niye narsistler, niye işte kadın cinayetleri oluyor ya da işte hayvanlara zarar veren insanlar oluyor. Bunların altında aslında duramayan, duygusunu tanımayan, kendini durduramayan, sevmeyi bilmeyen insanlar yatıyor. İşte sevgi de nasıl öğrenilir? Koşulsuz, şartsız. Sen benim evladımsın, seni çok seviyorum. Sen Allah'ın emanetisin, seni çok seviyorum. Her halinle seni seviyorum. Bu davranışını düzeltebiliriz. Yani davranışa kızmayı öğrenmeliyiz. Biz bir davranıştan dolayı direkt çocuğu reddediyoruz
0: bir
1: maalesef.
0: Bir düğün söylemişti geçenlerde, sohbet ediyorduk dost meclisinde. İnsan zaaflarıyla ve meziyetleriyle bir bütün Yasemin
1: Hanım. Öyle tabii ki.
0: Biz burada zaaflarımızı törpüleyip meziyetlerimizi arttıracağız demişti.
1: Evet.
0: İşte çocuklarımızın da galiba meziyetlerini arttırıp...
1: Tabii.
0: Onlarda olumsuz duygulara, tutum ve davranışlara sebep olan tutum ve davranışları da sergilemeden,
1: tabii,
0: orayı da rehabilite ederek
1: zaaflarını da kabul etmek.
0: Zaaflarını kabul etmek ama sınırsız
1: hata yapabilirsin.
0: Sınırsızca
1: hata
0: da,
1: yapabilirsin.
0: Evet.
1: Bak burada şöyle bir rehberlik yapmalıyız ona. Hani bu hatayı şöyle engelleyebilirsin.
0: Evet.
1: Bak bu davranışı böyle kontrol edebilirsin. Bunu öğretmek.
0: Bu çok önemli. Hatamla kabul ediyorum değil, hatamı doğru yönetmeyi ve bana başka yönleri sunan bir ebeveynim var desek daha sağlıklı ilerler galiba.
1: Ya hatam, ya işte
0: hani ben kötülük de yapsam annem babam beni seviyor, ben yanlış bir yolda da olsam bu
1: zaten
0: bu tehlikeli
1: musunuz?
0: Gibi geliyor, bilmiyorum.
1: Çok severek, sevgiyle büyütüldüğünde zaten biz deriz ki ya anneme bunu yapmamalıyım, annem bunu hak etmez.
0: Evet, evet.
1: Suçlulukla ilgili değildir bu.
0: Evet,
1: çocuğun
0: doğru.
1: içinden gelir. Ama dışarıdan olursa bak beni üzme dersek o zaten orada biz kaybederiz. Fakat biz sevgiyi sonsuz verirsek ya annem bunu kabul eder ama ben bunu anneme yapamam ki. Yani buna gelir çocuk, anlatabildim mi? Hani o içindeki o minnet, şükran, teşekkür duygusu kendiliğinden artar.
0: Evet.
1: Şükür duygusu. Yani bu oradan gelir. Ne olduğunu fark etmek. Hani biz kalktığımızda elhamdülillah ne güzel güne doğduk. Böyle ne güzel saçlarım var. Hamdü senalar
0: sağ
1: olsun.
0: Tekrardan tabii.
1: Evet, yani evet. O şükrü biz ona öğretirsek zaten şükretmeyi öğreniyor ve elindekilerin kıymetini biliyor. Ama sürekli biz memnun etmek için verdiğimizde o verilenlerin de bir kıymeti olmuyor zaten. Teşekkür olmuyor. Sanki görevmiş gibi oluyor. Orada da zaten
0: orada
1: maalesef tatmin olunmuyor.
0: Ve siz ne diyorsunuz? Çocuklarınızın oyuncağı olmayın.
1: Asla. Evet, çocukların oyuncağı olmayın. Gerçek oyuncaklarla oynasınlar. Lütfen çocuklar oyuncaklarla oynasın.
0: Evet.
1: Kumda oynasın,
0: evet.
1: Suda yüzsün. Yani biraz parkta oynasın çocuklar. Yani
0: evet.
1: O kuma temas etsinler. Bakın çok hareketli çocuklarda ya da uyku problemi olan çocuklarda. Lütfen onlara nefesi öğretin. Hadi çiçeği koklayalım, mumu üfleyelim. Çok kızgınsın değil mi? Tamam, evet haklısın. Hadi şimdi çiçeği koklayalım, mumu üfleyelim. Bakın nefesle onu sakinleştirirsiniz. Anlatabildim mi? Çok uykuda problem yaşadı. Hadi gel bir ılık bir duş alalım. Hadi şimdi bak ellerimizi böyle sıkalım. Hadi şimdi bırakalım. Yani çocuğu böyle biraz hani bedeniyle barışık olarak onu fark etmesini ve rahatlamasını. Dolayısıyla da bedenini de sakinleştirmeyi öğretiyoruz aslında. Ama sürekli bir sanal alemde çocuklar bunları fark etmiyorlar.
0: Duygularını köreltiyoruz ya. Bu çok o kadar etrafımda da gözlemliyorum ki siz mesela konuşurken hep onu söylüyorsunuz. Duygusunu önce tanımlıyorsunuz.

0: sunuyorsunuz çok, çocuğa. Evet. Ondan sonra bununla ilgili bir yol ve yöntem harita sunuyorsunuz. Ebeveynler niye ağladın? Evet. Niye burada kızdın? Evet. Niye öfkelendin?
1: İşte suçluluk psikolojisi bakın, işte. Söylemlerin hepsi suçluluk psikolojisi diyoruz ya. Büyüyünce niye suçluluk psikolojisi? Evet. Buradan geliyor işte suçluluk psikolojisi.
0: Niye korktun?
1: Halbuki korktun mu?
0: Korkabilirsin.
1: Çok normal. Yani. Korku çok normal bir duygu. Öfke çok normal bir duygu. Yani bunları yut demiyoruz biz zaten. Kontrol et. Bana vurma, bu yastığa vur ya da o kadar çok bağırma, bak daha az yavaş bağırabilirsin, burada bağırabilirsin, anlatabildim mi? Ağlayabilirsin, çok kızdın, çok öfkesi, haklısın. Benim de oyuncağım elimden alınsa ben de üzülürüm. İşte
0: süper bir empati ve çocuğa da empati kurmayı öğretiyorsunuz. Başka
1: işte orada biz diğer gamlığı öğretiyoruz.
0: Sınıfta mı kalıyoruz hocam? Yani kıymetli anne babalar.
1: Yok ya, vardır tabii ki güzel anne babalar.
0: Elbette varlar ama biz burada niye sınıfta kalıyoruz? Galiba demin ilk başta dediğinize geliyorum ben. Ağlamasınlar, korkmasınlar, üzülmesinler, işte yara almasınlar, hep mutlu olsunlar diye bunlara her önüne
1: çocuk. Çok sahiplenmek.
0: Evet, çok sahip.
1: Teslimi olmamak, yani akışta kalmamak.
0: Halbuki düşe kalka büyüyor.
1: Tabii ki çocuk düşe kalka büyüyecek. Vallahi bugün düşecek öyle. Diyecek tabii. Ki bak bir daha buradan geçtim de dikkat
0: bunu
1: edeyim.
0: Öğreniyor. Aynen.
1: Ama biz o düşmesin diye her yeri
0: bariyerlerle kaplarsak.
1: Süngerlerle kaplarsak bu çocuklar da düşecek, canı yanacak da tecrübe edecek. Buraları tecrübe ede büyüyecek çocuk. Dışarıda arkadaşlarıyla işte dedim ya beklemeyi bilecek ki orada öğrenecek beklemeyi. Ama ben onu tanıyacaktan hadi senin benim oğlum diyorsun. İşte oyuncak bak bunu istiyorsun hemen bunu alayım. Bu çocuk hayatı nerede öğrenecek? Ütopik bir hayatta büyütmüş oluyoruz çocuğu aslında.
0: Ve bu ütopik hayatta büyüttüğümüz çocuklar yarının annesi babası oluyor, işvereni oluyor, patronu oluyor, müdürü oluyor. Evet. Hülya Hanım çok
1: ve
0: büyük
1: benim
0: bir kötülük
1: istediğim
0: yapıyoruz.
1: Olmadığında direkt karşındakini acımasızca takır takır kıran, acımasızca eleştiren,
0: yok sayan ve görmeyen insan oluyor. Çok hakikaten bugün işlediğimiz konu hepsi önemli ama çok önemli bir konu. Ebeveyn tutum ve davranışları bu noktada daha bilinçli bir düzeye gelip daha farkındalığı yüksek bir hale gelirse
1: yaptığımızı daha bilmek ya hani ne yaptığımızı bilmek, şu an neredeyim, ne yapıyorum, şu andaki konumda neyim, yani şu andaki öncü rolüm ne, burada ne yapıyorum, farkında olmak, hani böyle bir rüzgara kapılmış bir yaprak gibi değil, hani suda giden bir yaprak gibi değil, ben şimdi neredeyim, ayağımın bastığı yerini hissetmek lazım. Yetişkinlere de biraz bunu, hani anda kalmak diyoruz ya, bunu fark etmek, yani şu an ben annelik rolüm aktif değil mi? 3-6 yaşta. Bakın 13 yaşa kadar annelik babalık rolü aktif. 13 yaştan sonra artık onlar birey. Siz terbiye etme yaşını geçiyorsunuz artık. Evet. Yani 13 yaşa kadar ben ona örnek model olabiliyorum. O zamana kadar işte sevgimi sonsuz verebiliyorum. Ondan sonra zaten ektiğimi biçiyorum.
0: Ne verdiysek verdik 13
1: tabii
0: yaşına
1: ki, tabii
0: kadar.
1: Ki, tabii
0: değil mi? Umarım çok güzel şeyler veriyoruzdur, vermişizdir. İnşallah. Vermeye çalışıyoruzdur diyelim. Verememe durumunda
1: dua edelim. Biz veremesek de Allah onların karşılarına çok iyi insanlar çıkarsın.
0: Amin,
1: arkadaşlar,
0: amin,
1: öğretmenler.
0: Amin.
1: Çünkü oralarda da kendisini onarabilir çocuklar.
0: Çok
1: bizlerin
0: doğru,
1: belki de
0: güzel.
1: En güzel şansları o. Hani çok güzel arkadaşlıklarımız var. Bunların kıymetlerini bilir. Çünkü o da bir kardeşlik. O da bir hayatı öğrenmek. Karşılıksız sevgiyi bulduğumuz yer. Ve hayattaki en büyük zenginlik. İşte çocuğumuzun her istediğini yaptığımızda onun arkadaş zenginliğini de elinden aldığımızı düşünelim.
0: Ya ne kadar güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Programımıza konuk olduğunuz için ve konumuzla ilgili değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Sağ olunuz, var olunuz, ayaklarınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Efendim Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda çocukları sürekli memnun etmeye çalışmanın çocuk ve ebeveynler açısından nelere yol açtığını konuştuk. Özellikle çocuklar açısından nelere yol açtığını, yetişkinlik döneminde, sosyal hayatı, arkadaşlarıyla ilişkilerinde nelere yol açtığını konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Hülya Gümüştepe hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve önümüzdeki haftalarda yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki İnsan sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Mesajınız var.
5: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 9.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kavminden iman etmeyip büyüklük taslayan ileri gelenler, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri ya kesin kes kasabamızdan çıkaracağız ya da kesinlikle milletimize, bizim yaşadığımız dinimize dönersiniz dediler. O da biz istemesek de mi dedi. Sonra bilin ki Allah bizi vahiy ile o batıl dininize inanmaktan kurtardıktan sonra, eğer sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında o sizinkine dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz ancak Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak olan neyse ona hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Kavminden inkara sapanların ileri gelenleri, kralcılar, eğer Şuayb'a uyarsanız kesinlikle zarara uğrar, perişan olursunuz dediler. Bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl zarara uğrayan onlar oldular. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip, ey kavmim, andolsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Artık kafir bir kavme ne diye üzüleyim dedi. Biz hangi diyara bir peygamber gönderdiysek onun halkını inkarları yüzünden ancak yalvarıp yakarsınlar diye fakirlik ve sıkıntıyla yakalamışızdır. Sonra bu kötülük, sıkıntı yerine iyilik ve bolluk getirdik. Nihayet çoğaldılar. İbret almak şöyle dursun, yine isyana başlayıp babalarımızın başına da sıkıntı ve felaket, iyilik ve bolluk geldi. Bunlar normal dediler. Bu sırada hiç hatırlarından geçmezken onları ansızın azabımızla yakalayıverdik. Eğer o memleketlerin halkı iman edip Allah'a karşı inkar ve isyandan sakınsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluk kapılarını açardık. Fakat peygamberlerini yalanladılar. Biz de kazandıkları günahları yüzünden onları azapla yakaladık. Yoksa o memleketlerin inkarcı halkı geceliğin kendileri uyurken azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkı kendileri oynayıp eğlenirken bir kuşluk vaktinde azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ın azap tuzağından kurtulup emin mi oldular? Fakat nefislerine uyup kendilerine yazık eden topluluktan başkası Allah'ın mühlet verdiği azap tuzağından emin olamaz. Önceki sahiplerinin helakinden sonra dünya mülküne varis olanları şu gerçek olaylar yola getirip hala uyandırmadı mı? Eğer biz dileseydik günahları yüzünden onları felakete uğratır ve kalpleri üzerine mühür basardık da onlar hakikati işitmezlerdi. İşte o memleketler. Sana onların haberlerinden bazısını anlatıyoruz. Andolsun ki onlara peygamberleri açık deliller getirmişti. Fakat daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. Allah kafirlerin kalbini küfürlerindeki inatları sebebiyle İşte böyle mühürler. Biz onların çoğunda iman ve itaat sözüne bağlılık bulamadık. Onların çoğunu gerçekten itaatten çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak, fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Resulüm. Benim için doğru olan görev, Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucizeyle geldim. Artık İsrail oğullarını benimle Şam'a gönder. Firavun dedi ki, eğer bir ayet mucizeyle geldiysen ve eğer doğru söyleyen birisiysen, hadi getir de göster onu. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, o apaçık bir ejderha oluverdi. Elini koltuğuna sokup çıkardı. Bir de ne görsünler, o bakan kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, öyleyse ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini Harun'u beklet. Bu sırada şehirlere toplayıcı tellallar gönder. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, bize elbet bir mükafat var değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. Hem de siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım? Dediler. Musa, siz ortaya koyun, dedi. Onlar, ellerindeki ip ve sopaları atınca, insanların gözlerini büyülediler. Onlara, kıvranıp gezinen büyük yılanlar gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya, asanı bırak, diye vahyettik. Bir de ne görsünler, o, sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. İşte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenildiler ve küçük düştüler. Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik, dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu, halkını oradan çıkarmak için şehirde aranızda anlaşarak kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında başınıza neler geleceğini bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, şüphesiz biz her halükarda ölüp Rabbimize döneceğiz, dediler. Ve sen ancak Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üstümüze bol sabır yağdır, bizi Müslümanlar olarak öldür, dediler. Firavun kavminin ileri gelenleri Firavun'a, Musa ve kavmini bu yerde Mısır'da bozgunculuk etmeleri, senin Rabbliğini tanımayıp insanları senin aleyhine tahrik etmeleri, Musa'nın da seni ve seni temsilen dikilen ve tapınmalarına izin verdiğin ilahları terk etmesi için mi bırakıyorsun? Dediler. Firavun da, oğullarını öldürteceğiz. Kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onların üstünde otoriter bir gücüz, dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır.

kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Güzel akıbet Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar içindir, dedi. Musa'ya iman edenler, ey Musa, sen bize peygamber gelmeden önce de, geldikten sonra da bize hep işkence edildi, dediler. Musa, biraz sabredin, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı yok eder. Bu yerde, Mısır'da sizi yerlerine hükümran yapar da nasıl hareket edeceğinize bakar, dedi. Andolsun ki biz, Firavun ve halkını düşünüp ibret alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. Onlara iyilik, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer onlara bir kötülük, kıtlık ulaşırsa Musa ile onun beraberinde olanları uğursuz sayarlar. Haberiniz olsun ki onların uğursuzluğu, amelleri sebebiyle ancak Allah katındandır. Fakat çokları Allah'a ve dinine karşı tavır aldıklarından asıl uğursuzluğun kendilerinde olduğunu bilmezler. İnananları küçültücü çeşitli isimlerle yaftalarlar. Firavun'un yandaşları Musa'ya bizi büyülemek için bize her ne delil, mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz, dediler. Bundan dolayı Musa da onlara beddua etti. Biz de onların üzerlerine ayrı ayrı ayetler, mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve sularına kan gönderdik. Yine de iman etmeyip büyüklük tasladılar ve suçlu, günahkar bir toplum oldular. Üzerlerine bir de o azap felaketi çökünce, ey Musa, Rabbine sana verdiği söz ve teminat hürmetine bizim için dua et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, andolsun ki mutlaka sana iman edeceğiz ve mutlaka İsrail oğullarını seninle beraber Mısır'dan göndereceğiz, dediler. Biz erişecekleri boğulma vaktine kadar onlardan azabı kaldırdığımızda derhal ahitlerini bozdular. Biz de onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk. Zayıf ve hor görülen Yahudi kavmini de içine feyiz ve bereket verdiğimiz yerin Şam'ın doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Böylece eziyetlere sabretmeleri yüzünden Rabbinin İsrail oğullarına olan güzel sözü tamamen yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta oldukları köşkleri ve yükseltmekte oldukları binalarını da yıkıp harap ettik. İsrail oğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme, Amalika kavmine rastladılar. Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put, ilah yap, dediler. Musa dedi ki, hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz. Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken, ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım, dedi. Ey İsrail oğulları, hani sizi Firavun ve yandaşlarından kurtarmıştık. Oysa onlar sizi azabın en kötüsüne uğratıyorlardı. Oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı, kızlarınızı da sağ bırakıyorlardı. Bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim yerime geç, vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme, demişti. Musa, ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelamla konuşunca, Musa, Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım, dedi.

Allah, sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca seni tenzih ederim, sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, verdiğim elçilik görevlerimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanı ile ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı önem vererek tut, kavmine de emret. Onları en güzel şekliyle tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara bir yol da gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağa tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha? Dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından, saçından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ey anamın oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma, dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, rahmetine bizi de dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Buzağı ilah edinenlere gelince, hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tevbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Musa, buzağa tapan arkadaşları namına af dilemek üzere tekrar tayin ettiğimiz vakitte buluşmak için kavminden 70 adam seçti de onlar Allah'ın Musa ile olan konuşmasını işitmelerine rağmen ancak Allah'ı görünce inanacaklarını söylemeleri üzerine onları bir sarsıntı, zelzele tutunca yıkılıp bayıldılar.
Musa dedi ki, ''Ya Rabbi, eğer dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizdeki bir takım beyinsizler yüzünden bizi de mi helak edeceksin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin, artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tevbe edip sana yöneldik.'' dedi. Allah buyurdu ki, ''Ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim. O ehli kitap olanlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de adını ve özelliğini yazılmış olarak bulacakları ümmi peygamber olan son Resul Muhammed'e uyarlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onları temiz, hoş şeyleri helal, kendilerince helal saydıkları veya amel olarak pis ve murdar şeyleri de haram kılar. Onların sırtından ağır yükü ve üzerlerinde olan zincirleri, zor teklifleri kaldırır. Artık ona inanan, ona hürmet eden, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte dünya ve ahirette kurtuluşa erenler sadece onlardır. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden de halkı doğruya çağıran ve onunla adaleti sağlayan bir cemaat vardı. Biz onları, İsrail oğullarını ayrı topluluk halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi Tih çölünde kendisinden su isteyince Musa'ya asan ile taşa vur diye vahyettik. Vurunca ondan 12 pınar su fışkırdı. Kabilelerden herkes su içecekleri yeri bildi. Bulutu da üzerlerine gölge yaptık ve onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızkın temiz ve helallerinden yiyin dedik. Onlar sapmakla bize değil fakat kendilerine zulmediyorlardı. O zaman onlara şu kasabada yerleşip dilediğiniz yerde onun nimetlerinden yiyin, affet deyin ve şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde tevazuyla girin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik ve iyi hareket edenlere mükafatı daha da artıracağız denilmişti. Ne var ki aralarındaki zalimler af dilemeleri için söylediğimiz sözü tahrif edip kendilerine söylenenden başka hale soktular. Biz de böyle haksızlık ettiklerinden dolayı üzerlerine gökten iğrenç bir azap, veba indirdik. Resulüm, onlara deniz kıyısındaki o kasabanın başına gelen felaketi sor. Hani onlar Allah yasak ettiği halde cumartesi gününde balık avlama yasağını dinlemeyip haddi aşıyorlardı. Çünkü onların ibadete saygı gösterip tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar sürüler halinde meydana çıkarak onlara doğru gelirlerdi. Cumartesi dışındaki günlerde ise gelmezlerdi. İşte itaatten çıkmaları sebebiyle biz onları böyle imtihan ediyor, belaya uğratıyorduk. Hani içlerinden bir cemaat Allah'ın yok edeceği veya ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağı bir kavme "Niçin öğüt veriyorsunuz?" dedi.
öğüt verenler de vazifemizi yapmış olmakla Rabbinizce mazur görülmek için bir de belki onlar Allah'ın emrine uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. Onlar kendilerine verilen nasihatleri unutunca biz de kötülükten men etmeye çalışanları kurtardık. Zalimlik yapanları da Allah'ın emrinden sapmalarından dolayı şiddetli bir azapla yakaladık. Onlar yasak edilen şeylerden vazgeçmeyip haddi aştıkları zaman kendilerine aşağılık maymunlar olun dedik. Resulüm, o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak kimseleri mutlaka göndereceğini bildirmiştir. Şüphesiz Rabbin cezayı çok çabuk verendir. Hem de o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onların içinde iyi olanlar da var, aksine küfür ve fasıklıkta olanlar da var. Biz onları belki iyiliğe dönerler diye hem iyiliklerle hem de kıtlık ve sıkıntı gibi kötülüklerle imtihan ettik. Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler geldi ki onlar kitaba, Tevrat'a mirasçı oldular. Şu en değersiz, aşağılık dünyanın malını haksız ve yanlış hüküm verme karşılığında değişip alırlar ve biz nasılsa bağışlanacağız derler. Kendilerine ona benzer bir mal, menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında hakikatten başkasını söylemeyeceklerine dair kitap üzerine kuvvetli söz alınmamış mıydı? Evet, alınmıştı. Halbuki onlar onun içindekini de durmadan okumuşlardı. Ahiret yurdu Allah'ın emrine uygun yaşayan, günahlardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanıp düşünmeyecek misiniz? Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bir zaman Tur Dağı'nı tehdit için İsrail oğullarının başlarının üstüne sanki bir gölgelik gibi yerinden kaldırmıştık. Onlar da hakikaten onun üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. İşte bu sırada size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun, onda olanı düşünün ki bu sayede Allah'tan korkar, günahlardan sakınırsınız demiştik. Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından, onların gelmiş gelecek zürriyetlerini, sırtlarından, sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kafirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Yahut ne yapalım? Ancak daha evvel babalarımız Allah'tan başkasına bağlılık göstererek ona ortak koşmuşlardı. Bizse ancak onlardan sonra gelen ve onlara uyan bir nesil olduk. Batıl yoldan gidenlerin işledikleri günahlar yüzünden bizi de helak edecek misin dersiniz diyedir. İşte onlar doğru yola dönsünler diye ayetleri böyle geniş geniş açıklıyoruz. Resulüm, onlara, o Yahudilere, şu kimsenin haberini oku ki biz ona ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıktı, küfre meyletti. Böylece şeytan onu peşine taktı, o da azgınlardan biri olup çıktı. Eğer dileseydik onu ayetlerle iyiler derecesine yükseltirdik. Fakat o yere, aşağılık dünyaya meyletti ve hevesinin peşine düştü. Artık onun durumu köpeğin hali gibidir ki üstüne varsan da dilini çıkarıp solur. Kendi haline bıraksan da yine dilini çıkarıp solur. Aşağılık bir haldedir. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu budur. Onlara bu hadiseyi anlat. Olur ki iyice düşünür, öğüt alırlar.
ayetlerimizi yalanlayıp bu suretle sadece kendi kendilerine yazık eden toplumun durumu ne kötüdür. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulmuştur. Kim de sapıklık yaparsa işte onlar asıl zarara uğrayanların ta kendileridir. Andolsun ki biz cin ve insanlardan birçoğunu cehennemlik kıldık. Çünkü onların kalpleri vardır. Onlarla ilahi hakikatleri anlamazlar. Gözleri vardır. Onlarla İslam'a ait gerçekleri görmezler. Kulakları vardır. Onlarla İslam'a dair emirleri işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha aşağı, daha şaşkındırlar. İşte onlar düşünce, inanç ve yaratılış gayesinden ve Allah'a kulluktan gafil olanların ta kendileridir. Esmaül Hüsna, en güzel isimler ancak Allah'ındır. O halde ona onlarla dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta olduklarıyla cezalandırılacaklardır. Yarattıklarımız içinde öyle bir ümmet vardır ki, batıla bulanmış ve batıl birlikteliğinde olmayarak hak ile rehberlik ederler ve onunla adaleti sağlarlar. Ayetlerimizi yalanlayanları ise bilemeyecekleri yerden kademe kademe helake yaklaştıracağız. Onlara görünüşte mühlet veririm. Diledikleri gibi yaşarlar. Fakat benim tuzağım, lütuf zannettikleri kahrım çok şiddetlidir. Onlar hiç düşünmediler mi ki arkadaşları Muhammed'de hiçbir delilik yoktur. O ancak dünya ve ahiret azabı hakkında açık bir uyarıcıdır. Onlar göklerde ve yerdeki Allah'ın hükümranlığına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye, hiç olmazsa ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğine hiç ibretle bakıp düşünmezler mi? Onlar bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Allah kimi kötü amellerinin sonucu olarak sapıklıkta bırakırsa artık onu doğru yola getirecek yoktur ve onları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ey Resulüm, sana onun gelip çatması ne zaman diye kıyamet saatinden soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin yanındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet vakti göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ancak ansızın gelecektir. Sanki sen kesin biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu böyle olduğunu bilmezler. De ki, ben Allah'ın dilemesi dışında kendime ne bir fayda ne bir zarar verme gücüne sahibim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbet daha çok hayır yapmak isterdim ve bana kötülük de dokunmazdı. Ben ancak inanan bir kavme bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek nefisten, Adem'den yaratan, gönlü onunla huzur bulsun diye eşini de onun özünden, cinsinden var eden odur. Adem eşi Havva ile birleşince o hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Bir müddet bununla geçti. Gebeliği ağırlaşınca ikisi de Rableri olan Allah'a, eğer bize düzgün, kusursuz bir çocuk verirsen andolsun ki mutlaka şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Fakat Allah onlara bir düzgün çocuk verince sonraki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği çocuk hakkında ona ortaklar koşmaya başladılar. Allah ise onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Hiçbir şeyi yaratamayan ve kendileri yaratılmış olanları Allah'a ortak mı tutuyorlar? O tapılanlar ne o tapanlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine yardımları olur. Ey müminler! Eğer onları, müşrikleri doğru yola, İslam'a çağırırsanız size uymazlar. Onları ha çağırmışsınız, ha çağırmayıp susmuşsunuz.
size karşı durumları birdir. Ey müşrikler! Allah'tan başka taptıklarınız sizin gibi kullardır. Eğer onların ilah olduğu hakkında doğru söylediğiniz iddiasındaysanız, hadi onları çağırın da sizin isteklerinize karşılık versinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı, yoksa tutacakları elleri veya görecekleri gözleri yahut işitecekleri kulakları mı var? Resulüm, de ki, eğer varsa çağırın, tapınmada ortak koştuklarınızı, sonra bana istediğiniz hileyi düşünün, bana göz bile açtırmayın. Şüphesiz ki kitabı, Kur'an'ı indiren benim velim, dostum ve sığındığım Allah'tır ve O bütün iyi kimselerin velisidir, onları görüp gözetir. Ondan başka taptıklarınız ve sığındıklarınız ne size yardım edebilir ne de kendilerine yardımları olur. Onları doğru yola çağırsan duymazlar. Onların sana baktıklarını görürsün ama aslında onlar görmezler. Resulüm, affetme yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Kendini bilmezlerin söz ve hareketlerine karşılık verme. Şeytandan bir vesvese seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Takvaya erenler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar var ya, onlara şeytandan bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emirlerini hatırlayıp hemen hakikati görürler. Şeytanların yandaşlarına gelince şeytanlar onları sapıklığa çekerler, sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara istedikleri bir ayet, mucize getirmediğin zaman onu da kendin derleyip getirseydin ya derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman, onu dinleyin ve susun ki merhamete eresiniz. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan hafif bir sesle sabah ve akşam zikret, an. Gafillerden olma. Şüphesiz ki Rabbin katındaki melekler ona kulluk etmek hususunda kibirlenmezler. Daima onu tesbih ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 30 ila 36 ve 64. ayetler Mekki'dir. Enfal, neflin çoğuludur. Harp ganimetleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! Sana harp ganimetleri hakkında sorarlar. De ki, ganimetler Allah ve Resulüne aittir. O halde eğer gerçekten inanıyorsanız Allah'ın emrine aykırı davranmaktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek anlamda inananlar ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri titrer. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların iman nurlarını artırır, kuvvetlendirir ve her işlerinde ancak Rablerine güvenirler. Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Rableri katında onlara hem dereceler, hem bağışlanma, hem de tükenmez bol rızık vardır. Ganimetlerin taksiminden bazılarının hoşlanmayışı, Rabbinin seni hak uğrunda Bedir'de savaşmak için evinden çıkardığı zamanki hale benzer. O zaman da müminlerden bir kısmı savaşa çıkmaktan hoşlanmıyorlardı. Hak yolunda savaş gerçeği apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki onlar göz göre göre ölüme sevk ediliyorlarmış gibi seninle bu hususta tartışıyorlardı. Allah size iki taifeden, Kureyş'in ve Şam'dan gelen ticaret kervanı veya silahlı birliklerinden birinin muhakkak sizin olduğunu vaat ettiği zaman siz

diye duanızı kabul buyurmuştu. Allah bunu ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla güvene kavuşsun diye yapmıştı. Yardım, zafer ancak Allah katındandır. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman Allah katından verilen bir güven olmak üzere sizi hafif bir uyku bürüyordu. Sizi tertemiz yapmak, bulunduğunuz yerde suyun olmayışından dolayı şeytanın pisliğini, vesvesesini gidermek, kalplerinizi ümitle Allah'a bağlamak, ayaklarınızın altındaki kumları pekiştirmek ve sebatınızı sağlamak için üzerinize gökten su indiriyordu. O vakit meleklere Rabbin şöyle bildiriyordu: "Şüphesiz ben sizinle beraberim. Siz iman edenlere dayanma gücü verin. Ben kafirlerin yüreklerine korku salacağım. Hemen vurun boyunlarının üstüne, vurun onların her parmağına. Bu da onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, muhakkak Allah'ın onlara cezası çok şiddetlidir. İşte şimdi onu tadın. Kafirler için bir de cehennem ateşinin azabı vardır. Ey iman edenler! Savaşta kafirlerle onlar toplu haldeyken karşılaştığınız zaman onlara arkalarınızı dönüp kaçmayın. Düşmanı yanıltma ve onunla tekrar muharebe için bir tarafa çekilen veya hazırlık için diğer bir bölüğe katılan hariç, kim o günde onlara arkasını döner, kaçarsa muhakkak o Allah'tan bir gazaba uğrar. Üstelik onun varacağı yer cehennemdir. O varılacak ne kötü bir yerdir. Onları siz Bedir'de kendi kuvvetinizle öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü. Resulüm, bir avuç kumu attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attırıp onları perişan ve mağlup etti. Bu da müminleri katından yaptığı güzel bir imtihanla sınamak içindir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir, bilendir. İşte bu her zaman böyledir. Şüphesiz Allah kafirlerin hilesini zayıflatıp iptal etmiştir. Ey kafirler! Eğer siz fetih, zafer istiyorsanız, işte size zafer böyle aleyhinize gelmiştir. Eğer küfür ve düşmanlıktan vazgeçerseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa sizden asla hiçbir şeyi savamaz. Muhakkak ki Allah inananlarla beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Ve samimi dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü, aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır olduğunu görseydi elbette onlara duyururdu. Ama onlara hakkı duyursaydı bile onlar elbette yine yüz çevirerek dönerlerdi. Ey iman edenler! Peygamber sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne uyun. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını bilir ve siz elbette yalnız onun huzurunda toplanacaksınız. Ey inananlar! Bir de öyle bir fitneden, günahlardan sakının ve sakındırın ki onun cezası sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz. Bütün toplumu perişan eder. Biliniz ki Allah elbette cezası çok şiddetli olandır. O zamanı da hatırlayın ki yeryüzünde, Mekke'de zayıf ve hakir görülen bir azınlıktınız. İnsanların sizi kapıp esir götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi Medine'de barındırdı, yardımıyla sizi destekledi, şükredi.

0: yesiniz diye temiz, helal şeylerden size rızık verdi. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Emirlerinin aksini yapmayın. Yoksa siz bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız size hem emanet hem de sizi günaha sürüklemek bakımından bir fitne, bir imtihandır. Ama bunlarda İslami ölçü ve görevlere uyulursa büyük mükafatın Allah katında olduğunu da bilin. Ey iman edenler! Eğer Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşarsanız size iyiyi kötüden ayırt eden bir anlayış, bir nur verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani vaktiyle o inkar eden müşrikler seni tutup bağlamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzaklarının karşılığını veriyor, onu başlarına geçiriyordu. Allah tuzak kuranlara karşılık verenlerin en iyisidir. Ayetlerimiz o müşrik kimselere okunduğu zaman işittik. Eğer istesek elbette bunun aynısını biz de söylerdik. Bu eskilerin masallarından başkası değildir dediler. Yine bir zamanda ey Allah'ım, eğer bu kitap gerçek olarak senin katındansa gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi. Resulüm, sen onların aralarındayken onlar her zaman sana ve buyruklarına itaat ettikçe Allah onlara azap edecek değildir. Onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Resulüm, sen aralarından ayrılıp çıktıktan sonra onlar hem müminleri Mescid-i Haram'dan men edip dururlarken hem de onun velileri hizmetine layık kimseler değillerken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun velileri, onun hizmet ve yönetimine layık olanlar ancak muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlardır. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Onların Beytullah yanında put heykellerinin etrafında tapınmaları, duaları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde ey kafirler, inkar ettikleriniz yüzünden tadın azabı denilir. Muhakkak ki küfre sapanlar, İslam'ı kaldırmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak ve sindirmek için mallarını harcarlar ve daha da harcayacaklar. Sonra o mallar kendilerine bir yürek acısı olacaktır. Sonra onlar yenilecek, gayelerine erişemeyecekler ve küfürlerinde ısrar edenler cehenneme sevk edileceklerdir. Bütün bunlar Allah'ın murdarı temizden, kafir grubunu müminden ayırması, murdarın hepsini birbiri üzerine yığması ve cehenneme koyması içindir. İşte dünya ve ahirette hüsranda olan, kendilerine yazık edenler onlardır. Resulüm, o inkara, küfre sapanlara söyle. İnkar ve düşmanlığa son verirlerse, kendilerinin geçmiş günahları bağışlanır. Düşmanlığa dönerlerse, öncekilerin başlarına gelen Allah'ın felaket kanunu, elbette bunların başından da geçmiş olacaktır. Ortalıkta hiçbir fitne, şirk kalmayıncaya ve dinin kısıtlamasız tamamı Allah'ın buyurduğu şekilde oluncaya kadar savaşın. Eğer onlar şirk ve inkarlarına son verirlerse bırakın. Muhakkak ki Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. Yok eğer imandan yüz çevirirler, düşmanlık yaparlarsa korkmayın. Artık bilin ki Allah sizin Mevla'nız, sahibinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 9'u dinlediniz.
2: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

bir insanın evladı hayırlı evlat olursa onun yaptığı bütün sevaplı işlerden efendim bir kopyası, bir misli onu yetiştiren annesine, babasına, hocasına gelir. Onlar da aynı sevabı misli olarak alırlar. Aynı misilde ötekisinden bir şey eksilmeden alırlar. Neden? Bu evladı hayırlı yetiştirdiler diye. Çok herkesin söylediği bir hadis-i şerif herhalde hatırınızdadır. Sadaka-i cariye dediğimiz bir şey var. Cariye ne demek? Cereyan eden, devam eden demek. Sadaka-i cariye, devam eden sadaka. Yani boyuna sevap kazandıran, üretken sadaka. Sevabı devamlı neşreden, hasıl eden sadaka. İnsan mesela bir fakire efendim 1.000 lira para verdi mi? 100.000 lira para verdi mi? Bir sadaka vermiş oluyor. Tamam, 100.000 liranın mükafatı 700 misli fazla. Şu kadar veya 70 misli fazla, bu kadar diyoruz. Bir tek sadaka, bir atımlık barut yani. Bir sadaka bir sevabı var. Bir yapılan işin birkaç misli yani olmakla beraber bir karşılığı var. Ama sadaka-i cariye ne demek? Hesabı cari ne demek bankada? Efendim cereyan eden, devam eden demek. Sadaka-i cariye sevabı devam edip duran, sevap üretip duran sadaka demek. Bunlardan birisi nedir? Sadaka-i cariye gibi olan efendim insanın devamlı sevap kazandığı şeylerden birisi nedir? Mesela bir insan çeşme yaptırırsa suyu aktıkça sevap kazanıyor. Cami yaptırdıysa, içinde namaz kılındıysa sevap kazanıyor. Ağaç diktiyse, ağaçtan istifade edildikçe sevap kazanıyor. İstifade nasıl olabilir? Altında gölgelenmek bile bir istifadedir. Efendim, kuşların, insanların meyvesini yemesi bir istifadedir vesaire. Oradan bile sevap kazanıyor. Bir de evveledün salihun yed'u lehu diyor Peygamber Efendimiz. Kendisine dua eden bir hayırlı evlat yetiştirdi mi? O da ona devamlı sevap kazandıracak. Binaenaleyh evlatlarımızı iyi yetiştirmek çok önemli. Bizim kurduğumuz bu kolejler, okullar, ilkokullar, anaokulları, Allah nasip etsin üniversiteler, fakülteler, bunların için yapıyoruz. Evlatlarımız iyi yetişsin, kaliteli yetişsin. Hiç kimseden eksiği olmasın. Modern bilgileri alsın, pırıl pırıl yetişsin diye istiyoruz. Çocuklarımızı dünyadaki bütün insanlarla yaptıkları yarışlarda kazansınlar diye yetiştiriyoruz. Fizik birincisi olsun, matematik birincisi olsun, çeşitli dallarda icatlarda bulunsunlar, keşiflerde bulunsunlar, dünyada namları yürüsün istiyoruz çocuklarımızı. İyi yetiştirmek, bu bir sevaplı şey. İşte ahireti düşünüp insan evladını yetiştiriyor.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Kudümün rahmetü zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah.

Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah.

seninle erdiler zata dahi enva-ı lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hidayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş, gedadır ya Resulallah.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Topuk dikeni neden deniyor? Röntgen çekildiği zaman, X-ray filmi çekildiği zaman yan grafide orada bir kemik çıkıntısı görülebiliyor. Her hastada görülmesi şart değil. Daha çok ileri ve orta yaş hastalarda görülebiliyor. Tedavide biz ortopedide bütün hastalıklar için öncelikli olarak koruyucu tedbirleri önceliyoruz. Yani bu ağrıya sebep olan faktörler nedir? İşte sert zeminlerde dolaşmaksa yumuşak terlik veya bir ayakkabı tercihi. Ani ve aşırı kilo artışlarında mümkünse diyet üzerine eklenebilir. Bir travma varsa bu travmanın geçmesi için 2 haftalık bir koruyucu tedavi yapabiliriz.

0: yapılabilir. Tedavide o bölgeye binen aşırı yükleri önlemeye yönelik bir tedavi var. Bunun içinde yumuşak terlik, ayakkabı ve ortası mümkün olduğunca daha yumuşak tabanlıklarımız var. Bir çift her iki ayağı da içine alacak şekilde kullandırıyoruz evde ve iş ayakkabılarında. Ve o bölgeye soğuk uygulama. Bunlar girişimsel olmayan önleyici tedbirler. Buna rağmen bir 6 hafta bu tedavilere, koruyucu tedavilere rağmen ağrının geçmediği dönemlerde o bölgeye lokal enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Yani oradaki yağ yastıkçığına, sinirin etrafına, kemiğin zarına kadar oradaki bağların yapışma yerlerindeki ödeme iltihabı azaltmaya yönelik enjeksiyonlar, uzun etkili ağrı kesiciler ve o bölgedeki ödemi azaltacak bir kortizon benzeri ilaçlarla o bölgeye enjeksiyon yapıyoruz ve sonrasında yine koruyucu tedbirlere devam ediyoruz. Ek olarak bazen elektroşok dalgalarıyla o bölgenin SVT tedavisi dediğimiz o bölgenin mikro kırıklar oluşturarak kanamasına sebep olup o bölgedeki enflamasyonu azaltacak bir tedavi yöntemi de oluşabiliyor. Ama genellikle ameliyat gerektiren bir durum değildir. Koruyucu tedbirlerle kolaylıkla rahatlayabilir ama bir süreç ve o süreç içerisinde doktorumuzun önerilerine uymak gerekiyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.